namazdır. Bu ise Allahü Teala'yı unutturmak, namazda olanı öteye beriye baktırmak, esnetmek ve uyku getirmek için namaz kılanlara müvekkeldir. Hatta sizden biriniz uyur ve ona sen uyudun dendiğinde uyumadım deyip abdestsiz olarak namaza durur. Muhammed'in nefsi kudret elinde olan Allahü Teala'ya yemin ederim ki sizden biriniz kendisi için namazın yarısı, dörtte biri veya onda biri sevabını almadan namazdan çıkar. Halbuki günahı sevabından fazla olur. Üçüncüsünün adı Zelniyundur. Bu ise sokaklarda görevlidir. Yani sokaklarda, pazarlarda bulunanlarla uğraşır. Onlara tartarken az tartmayı, satarken malını methetmeyi, hile yapmayı emreder. Dördüncüsünün adı Beterdir. Bu, belaya yakalanan kimse için görevlenmiştir. Belaya uğrayan kimseye yakasını yırtmayı, yüzünü tırmalamayı, ah of gibi sözler söylemeyi, beddua etmeyi ona güzel gösterir. Bu musibetten elde edeceği sevabını yok etmeye çalışır. Beşincisinin adı Menşuttur. Yalan haberler veren, söz taşıyan, gammazlık yapan kimselerle görevlidir. Kötülüğe ve günaha sokmak için ona böyle şeyleri yapmayı emreder. Altıncısının adı Vasim'dir. Erkek ve kadınların şehvetiyle uğraşıp zina etmeleriyle görevlidir. Yedincisinin adı Eur'dur. Hırsızlık işleriyle görevlidir. Hırsıza sen hırsızlık yapmaya bak. Fakir ve muhtaç olmazsın. Borcunu öder, hanımına elbise alırsın. Sonra yine tövbe edersin, der. Her mü'mine bütün hallerinde gafil olmamak, her işinde şeytandan emin olmamak lazımdır. Nitekim hadis-i şerifte şöyle bildirildi. Abdeste musallat olan şeytan vardır. Onun adı Velhan'dır. Şerrinden Allahü Teala'ya sığınınız. Diğer bir hadis-i şerifte, namazda saflarınızı düzgün yapınız. Aranızda açık yer bırakmayınız ki şeytan aranıza girmesin, buyuruldu. Osman bin Asi der ki, ben Resulullah'a benimle namazım ve kıraatim arasına şeytan nasıl girer dediğimde şöyle buyurdular. Seninle namazın ve kıraatin arasına giren şeytana Hunzep denir. Sen onu hissettiğin zaman Allahü Teala'ya sığın. Yani Euzu oku ve üç defa sağ tarafına üfle. Ben bunu yaptım. Allahü Teala onu benden giderdi. Meşhur hadiste bildirildiği üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabına hitaben sizin her birinize musallat bir şeytan vardır. Ancak Allahü Teala bana yardım etti. O şeytan benim elimde teslim oldu, buyurdu. Allahü Teala takvadan sonra şeytanın zararına uğrayan kulunu A'raf suresi 201. ayetinde şöyle açıklıyor. Allah'tan korkanlar kendilerine şeytandan bir vesvese dokunduğu zaman Allahü Teala'yı ve azabını düşünürler. Bir de hemen bakarsın ki onlar doğru yolu bulup şeytanın vesvesesini atmışlardır bile. Böylece kalbin cilasının Allahü Teala'yı anmak olduğunu ve ancak Allahü Teala'yı anmakla kalplerden zulmet ve gafletin giderilebileceğini bildirmiştir. Üçüncü kısım. Şeytanın itirafı. Âlemlerin Rabbi olan Allahü Teala'ya hamdolsun. Salat ve selam Efendimiz emin peygamber Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra onun pak âline ve ashabının tümüne olsun. İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan naklen Muaz bin Cebel radıyallahu anh şöyle rivayet ediyor. Bir gün Resulullah

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte Ensar'dan birinin evinde toplanmıştık. Sohbet esnasında dışarıdan şöyle bir ses geldi. Ev sahibi, içeridekiler, eve girmem için bana da izin verir misiniz? Benim sizden bir dileğim var. Görülecek bir işim var. Bunun üzerine herkes Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yüzüne baktı. Zira orada ve her zaman büyük oydu. İzin ondan çıkmalıydı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz duruma vakıf oldu ve "Bu seslenen kimdir? Bilir misiniz?" buyurdu. Biz hep birden şöyle dedik. En iyi bilen Allahü Teala ve Resulüdür. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, "O lanetlenmiş şeytandır. Allahü Teala'nın laneti onun üzerine olsun." buyurdu. Hemen Hazreti Ömer radıyallahu anh, "Ya Resulallah, bana izin verin, onu öldüreyim." dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu izni vermedi. Ona şöyle buyurdu. "Dur ya Ömer, ona belli bir vakte kadar mühlet verildiğini bilmiyor musun? Öldürmeyi bırak." Sonra şöyle buyurdu. "O buraya gelmek için emir almıştır. Kapıyı ona açın gelsin. Size anlatacaklarını iyi dinleyiniz. Bundan sonrasını Muaz bin Cebel'den dinleyelim." O şöyle anlattı. Kapıyı ona açınca içeri girdi ve bize göründü. Görünüşü şöyleydi. Şaşı bir ihtiyar, aynı zamanda köse. Çenesinde 6 veya 7 kadar at kılı gibi kıl sallanıyor. Gözleri yukarı açılmış, kafası büyük bir fil kafası gibiydi. Dudakları da bir manda dudağına benziyordu. Şöyle bir selam verdi. "Selam sana ya Muhammed. Selam size ey Müslüman cemaat." Onun bu selamına Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şu mukabelede bulundu. "Selam Allahü Teala'nındır ey lanetli." Devamla şöyle buyurdu. "Bir iş için geldiğini duydum. O iş nedir?" Şeytan şöyle anlattı. "Benim buraya gelişim kendi arzumla olmadı. Mecburen geldim." Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sordu. "O mecburiyet nedir?" Şeytan anlattı. "İzzet sahibi Rabbin katından bana bir melek geldi ve dedi ki, Allahü Teala sana emir veriyor. Düşük ve zelil bir halde ve tevazu ile Muhammed'e aleyhisselam gideceksin. Adem oğullarını nasıl aldattığını ona bir bir söyleyeceksin. Sonra o sana ne sorarsa doğrusunu diyeceksin. Allahü Teala bana buyurdu ki, söylediklerine bir yalan katarsan, doğruyu söylemezsen seni kül ederim. Rüzgar savurur, düşmanların önünde seni rüsvâ ederim. İşte böyle ya Muhammed. O emir üzerine sana geldim. Arzu ettiğini bana sor. Şayet bana sorduklarına doğru cevap vermezsem, düşmanlarım benimle eğlenecekler. Muhakkak olan şudur ki, düşmanlarımın eğlencesi olmaktan daha zor bir şey yoktur bana." Bundan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle sordu. "Madem ki sözlerinde doğru olacaksın, o halde bana anlat. Halk arasında en çok sevmediğin kimdir?" Şeytan şu cevabı verdi. "Sensin ya Muhammed. Allah'ın yarattıkları arasında senden daha çok sevmediğim kimse yoktur." Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sordu. "Benden sonra en çok kimlere buğz eder ve sevmezsin?" Şeytan anlattı. "Varlığını Allah yoluna veren bir gence." Bundan sonra sual cevap aşağıdaki şekilde devam etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sordu. "Sonra kim?"

sevmezsin. Kendisini sabırlı bildiğim, şüpheli işlerden sakınan âlimi. Sonra, yıkadığı yerleri 3 defa yıkamaya devam eden kimseyi. Sonra, ihtiyacını hiç kimseye anlatmayan, halinden şikayet etmeyen sabırlı bir fakiri. Peki bu fakirin sabırlı olduğunu nereden bilirsin? Ya Muhammed, ihtiyacını kendi gibi birine açmaz. Her kim ihtiyacını kendi gibi birine 3 gün üst üste anlatırsa, Allahü Teala onu sabredenlerden yazmaz. Sabırlı kimselerin işi buna benzemez. Kısaca onun sabrını halinden, tavrından ve şikayet etmeyişinden anlarım. Sonra kim? Şükreden zengin. Peki ama o zenginin şükreden olduğunu nasıl anlarsın? Kazancını helal yoldan kazandığını ve yerli yerine harcadığını görürsem, bilirim ki o şükreden bir zengindir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, bu defa mevzuyu değiştirdi ve ona başka bir sual sordu. Peki, ümmetim namaza kalkınca senin halin nasıl olur? Ya Muhammed, beni bir sıtma tutar, titrerim. Neden böyle olursun ey lanetli? Çünkü bir kul Allah için secde edince 1 derece yükselir. Peki oruç tuttukları zaman nasıl olursun? O zaman onlar iftar edinceye kadar bağlanırım. Peki ya hac yaptıkları zaman nasıl olursun? O zaman da çıldırırım. Peki Kur'an-ı Kerim okudukları zaman nasıl olursun? O zaman da ateşte eriyen bir kurşun gibi eririm. Peki ya sadaka verdikleri zaman halin nasıldır? İşte o zaman halim pek yaman olur. Sanki sadaka veren bir testere elini alır ve beni 2'ye böler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunun sebebini sordu. Ya Ebâ Mürre, neden öyle testereyle 2'ye biçilirsin? Bunun üzerine şeytan, onu da anlatayım. Çünkü sadakada 4 güzellik vardır. Şöyle ki, 1. Allahü Teala sadaka verenin malına bereket ihsan eder. 2. O sadaka veren kimseyi halkına sevdirir. 3. Allahü Teala onun verdiği sadakayı cehennemle arasında bir perde yapar. 4. Allahü Teala belayı, sıkıntıyı ve ahları ondan defeder. Bundan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ashabı hakkında ona sorular sordu. Ebu Bekir için ne dersin? Şeytan buna şu cevabı verdi. O bana cahiliye devrinde bile itaat etmedi. İslam'a girdikten sonra nasıl bana itaat eder? Peki Ömer bin Hattab için ne dersin? Allah'a yemin ederim ki her gördüğüm yerde ondan kaçtım. Peki Osman bin Affan için ne dersin? Rahman'ın melekleri ondan utandığı gibi ondan çok utanırım. Peki Ali bin Ebu Talip için ne dersin? Ah onun elinden bir kurtulsam. O kendi başına kalsa, ben de kendi başıma kalsam, ben onu bırakırım ama o beni bırakmaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, yukarıdaki soruları sorduktan ve şeytanın verdiği cevaplarda kısmen bittikten sonra şöyle buyurdu. Ümmetime ebedi saadet ihsan eden, seni de ta belli bir vakte kadar şakî kılan Allahü Teala'ya hamdolsun. Şeytan şöyle dedi. Heyhat, heyhat! Ümmetinin saadeti nerede? Ben o belli vakte kadar diri kaldıkça sen ümmetin için nasıl ferah duyarsın? Ben onların kan mecralarına girerim, etlerine karışırım. Ama onlar benim bu halimi göremez ve bilemezler. Beni yaratan ve hesap gününe kadar bana mühlet veren Allah'a yemin ederim ki, onların tümünü azdırırım. Cahilleri, alimleri, ümmileri, okumuşları, facirleri ve abidleri. Bunların hiçbiri elimden kurtulamaz. Fakat Allah'ın halis kullarını azdıramam. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sordu.
sana göre ihlas sahibi olan muhlis kullar kimlerdir? Bu suale şeytan şöyle cevap verdi. Ya Muhammed, bilmez misin bir kimse ki dirhemini ve dinarını sever, o Allah için bir ihlasa sahip değildir. Övülmekten, methedilmekten hoşlanmayan, dirhemini ve dinarını sevmeyen bir kimseyi görürsem, bilirim ki o ihlas sahibidir. Hemen onu bırakır kaçarım. Bir kul malı ve övülmeyi sevdiği süre, kalbi de dünya arzularına bağlı kaldığı müddetçe, o size vasfını yaptığım kimseler arasında bana en çok itaat edendir. Mal sevgisinin, büyük günahların en büyüğü olduğunu bilmez misin? Ya Muhammed! Baş olma sevgisinin yine büyük günahların en büyükleri arasında olduğunu bilmez misin? Ya Muhammed! Her birini bir başka yere tayin ettiğim benim 70.000 çocuğum olduğunu sen bilmez misin? O her çocuğumla birlikte yine 70.000 şeytan vardır. Onların bir kısmını alimlere gönderdim. Bir kısmını gençlere yolladım. Bir kısmını şeyhlere saldım. Bir kısmını da ihtiyar kadınlara musallat ettim. Gençlere gelince, aramızda hiçbir anlaşmazlık yoktur. Onlarla gayet iyi geçiniriz. Çocuklara gelince, onlarla da bizimkiler istedikleri gibi birlikte oynarlar. Bizimkilerden bir kısmını da abidlerin başına dert ettim. Bir kısmını da zahitlerin başına. Onlar bunların yanına girer, halden hale sokarlar. Bir tepeden öbürüne hep dolaştırıp dururlar. Öyle bir hal alırlar ki, sebeplerden herhangi birine sövmeye başlarlar. Böylece onların ihlasını alırım. Onlar bu halleriyle yaptıkları ibadeti ihlassız yaparlar. Ama bu hallerinin farkında olamazlar. Şeytan bundan sonra aldattığı bir rahibin hikayesini anlatmaya başladı. Şöyle dedi. Ya Muhammed, rahip Basisa'nın tam 70 yıl ihlas ile Allah'a ibadet ettiğini bilmez misin? Bu ibadetleri sonunda ona öyle bir hal ihsan edilmişti ki, her dua ettiği hasta duası bereketiyle şifa buluyordu. Onun peşine takıldım, hiç bırakmadım. Zina etti, katil oldu, sonunda da küfre girdi. Allahü Teala Haşr suresi 16. ayette bu hususta şöyle buyuruyor. Yahudileri savaşa teşvik hususunda münafıkların hali şeytanın hali gibidir. Hani insana kafir ol demişti de kafir olunca ben senden beriyim. Çünkü ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım deyiverdi. Şeytan bundan sonra bazı kötü huylar üzerinde durdu ve onların her birinden nasıl istifade ettiğini anlattı. Ya Muhammed, yalan bendendir ve ilk yalan söyleyenin de ben olduğumu bilmez misin? Her kim yalan söylerse o benim dostumdur. Her kim yalan yere yemin ederse o da benim sevgilimdir. Ya Muhammed, ben Adem'e ve Havva'ya yalan yere Allah adına and içtiğimi bilmez misin? Araf suresi 21. ayetinde bir de onlara muhakkak ki ben sizin iyiliğinizi isteyenlerdenim diye yemin etti. Sonra da devam etti. Bunu yaparım çünkü yalan yere yemin gönlümün eğlencesidir. Gıybet ve kovuculuğa gelince onlar da benim meyvelerim ve şenliğimdir. Her kim talak üzerine yemin ederse günahkar olacağından endişe edilir. İsterse bir defa olsun, isterse doğru bir şey üzerine olsun. Her kim talakı ağzına alırsa, hakikat belli oluncaya kadar karısı ona haram olur. Onlar bu halleriyle kıyamete kadar meydana getirecekleri çocukları hep zina çocuğu olur. Ağza alınan o talak kelimesi yüzünden hepsi cehenneme girer. Ya Muhammed, namazı zaman zaman tehir edene gelince, onu da anlatayım. O her ne zaman namaza kalkmak isterse, tutarım, ona vesvese veririm. Şöyle derim, henüz vakit var, sen de meşgulsün. Hele şimdilik işine bak.

sonra kılarsın. Böylece o, vaktinin dışında namazını kılar ve bu sebepten onun kıldığı namaz yüzüne atılır. Şayet o kimse beni mağlup ederse, ona insan şeytanlarından birini yollarım. Böylece onu vaktinde namaz kılmaktan alıkoyar. O bunda da beni mağlup ederse, bu sefer onun hesabını namaz kılarken görürüm. O namazın içindeyken, sağa bak, sola bak derim. O da bakar. Bu yüzden yüzünü okşar, alnından öperim. Bundan sonra ona, sen ebedi yaramaz bir iş yaptın derim ve böylece onun huzurunu bozarım. Ya Muhammed, sen de bilirsin ki her kim namazda sağa sola çokça bakarsa, Allah onun namazını kabul etmez, yüzüne atar. Bunda da ona mağlup olursam, yalnız başına namaz kıldığı zaman yanına giderim, ona çabuk çabuk kılmasını emrederim. O da namazını çabuk çabuk kılmaya başlar. Tıpkı horozun gagasıyla yerden bir şeyler topladığı gibi. Bu işi ona yaptırmakta da başarı kazanamazsam, bu sefer cemaatle namaz kılarken onun yanına varırım. Orada onun başına bir gem takarım. Başını imamdan evvel secdeden ve rükûdan kaldırırım. İmamdan evvel de secde ve rükû yaptırırım. İşte o böyle yaptığı için, kıyamet günü Allah onun başını eşek başına çevirir. O kimse bunda da beni yenerse, bu defa ona namazda parmaklarını çıtlatmasını emrederim. Böylece o beni tesbih edenlerden olur. Bunda da ona mağlup olursam, bu sefer ona tekrar giderim. Namaz içindeyken burnuna üflerim. Ben üfleyince esnemeye başlar. Şayet o bu esneme esnasında elini ağzına kapamazsa, onun içine küçük bir şeytan girer. Dünya hırsını ve dünyevi bağlarını çoğaltır. Bundan sonra o kimse hep bize itaat eder, sözümüzü dinler, dediklerimizi yapar. Şeytan bundan sonra konuşmasına devam etti. Sen ümmetinin hangi saadetinden ferah duyarsın ki, ben onlara ne tuzaklar kurarım? Miskinlerine, çaresizlerine giderim. Namazı bırakmaları için onlara şöyle derim. Namaz size göre değil. O Allah'ın afiyet ihsan ettiği ve bolluk verdiği kimseler içindir. Sonra hastalara gidip derim ki, namaz kılmayı bırak. Çünkü Allahü Teala hastalara zorluk yok buyurdu. Sen de iyi olduğun zaman çokça kılarsın. Böylece o kimse namazını bırakır, küfre de gidebilir. Şayet o hastalığında namazını terk ederek giderse, Allahü Teala'yı öfkeli bulur. Sonra şöyle dedi. Ya Muhammed, eğer bu sözlerime yalan kattımsa beni akrep soksun. Eğer yalanım varsa Allahü Teala'dan dile beni kül eylesin. Şeytan bundan sonra konuşmalarına şöyle devam etti. Ya Muhammed, sen ümmetin için ferah mı duyuyorsun? Halbuki ben onların altıda birini dininden çıkardım. Bundan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ona, yani şeytana, aşağıdaki şekilde kısa sorular sordu. O da bunlara cevap verdi. Ey lanetli! Senin oturma arkadaşın kim? Faiz yiyen. Dostun kim? Zina eden. Yatak arkadaşın kim? Sarhoş. Misafirin kim? Hırsız. Elçin kim? Sihirbazlar. Gözün nuru nedir? Karı boşamak. Sevgilin kim? Cuma namazını bırakanlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu defa başka bir mevzuya geçti ve şöyle sordu. Ey lanetli! Senin kalbini ne kırar? Allah yolunda cihada koşan atların kişnemesi. Peki senin cismini ne eritir? Tövbe edenlerin tövbesi. Peki ciğerini ne parçalar? Ne çürütür? Gece ve gündüz Allahü Teala'ya yapılan bol istiğfar. Peki yüzünü ne buruşturur? Gizli sadaka. Peki gözlerini kör eden nedir? Gece namazı. Peki başını eğdiren nedir? Çokça kılınan cemaatle namaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz tekrar bir başka mevzuya geçti ve şöyle sordu.
Sana göre insanların en saadetlisi kimdir? Namazlarını bilerek kasten bırakanlar. Peki sana göre insanların en şakisi kim? Cimriler. Peki seni işinden ne alıkoyar? Alimlerin meclisleri. Peki yemeğini nasıl yersin? Sol elimle ve parmaklarımın ucuyla. Peki samyeli estiği zaman ve ortalığa sıcaklık bastığı zaman çocuklarını nerede gölgelendirirsin? İnsanların tırnakları arasında. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bundan sonra bir başka mevzuyu sordu. Şeytan da cevap verdi. Rabbinden neler talep ettin? 10 şey talep ettim. Nedir onlar ey lanetli? Şunlardır. 1. Beni Adem oğullarının malına ve evladına ortak etmesini Allahü Teala'dan diledim. Bu ortaklık talebimi Allah yerine getirdi. Allahü Teala İsra suresi 64. ayeti sonunda şöyle buyuruyor. Haram kazandırmakla mallarına ve zina yaptırmakla evlatlarına ortak ol. Onlara yalan yere vaatlerde bulun. Fakat şeytan onlara yalnız bir aldanış vaat eder. Şeytan devamla, besmelesiz kesilen her hayvanın etinden yerim. Faiz ve haram karışan yemekten de yerim. Şeytandan Allahü Teala'ya sığınılmayan malın da ortağıyım. Cinsi münasebet anında Allahü Teala'ya şeytandan sığınmayan kimseyle birlikte hanımıyla birleşirim. O birleşmeden hasıl olan çocuk bize itaat eder, sözümüzü dinler. Her kim hayvana binerken helal yola gitmeyi değil de aksini isteyerek binerse ben de onunla birlikte binerim. Yol ve binek arkadaşı olurum. Bu da ayet-i kerime ile sabittir. İsra suresi 64. ayetinin başında Allahü Teala şöyle buyuruyor. Hem insanlardan gücün yettiği kimseleri sesinle, şehevi çalgılarla kaydır ve fenalığa götüren süvarilerinle, piyadelerinle üzerlerine yaygara kopar. 2. Allahü Teala'dan bana bir ev vermesini diledim. Hamamları bana ev olarak verdi. 3. Bana bir mescit vermesini diledim. Pazar yerlerini bana birer mescit yaptı. 4. Benim için bir okuma kitabı vermesini istedim. Şiirleri bana okuma kitabı yaptı. 5. Benim için bir ezan vermesini istedim. Bana çalgı aletlerini verdi. 6. Bana bir yatak arkadaşı vermesini istedim. Bana yatak arkadaşı olarak sarhoşları verdi. 7. Bana yardımcılar vermesini istedim. Bana kaderiye mensuplarını verdi. 8. Bana kardeşler vermesini istedim. Bana mallarını boş yere israf edenleri ve masiyet yoluna para harcayanları verdi. Bunlar da İsra suresi 27. ayetiyle sabittir. Ki meali şöyledir. Çünkü israf yapanlar şeytanların kardeşleridir. Şeytansa Rabbine karşı çok nankör bulunuyor. Bir ara Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Eğer söylediklerini Allahü Teala'nın kitabındaki ayetlerle ispat etmeseydin, seni tasdik etmezdim. Bundan sonra şeytan devam etti. 9. Ya Muhammed, Adem oğullarını ben göreyim, onlar beni görmesinler diye diledim. Allahü Teala bu dileğimi de yerine getirdi. 10. Adem oğullarının kan mecralarını bana yol yapmasını diledim. Bu da oldu. Böylece ben nasıl istersem onlar arasından akıp giderim. Bütün bu isteklerimi verdi. Allahü Teala hepsi sana verildi buyurdu. Ben bu hallerimle iftihar ederim. Şunu da ekleyeyim ki benimle beraber olanlar seninle beraber olanlardan daha çoktur. Böylece kıyamete kadar Adem oğullarının ekserisi benimle beraber olurlar. Bundan sonra şeytan şöyle anlattı. Ateme adında benim bir oğlum vardır. Bir kul yatsı namazını kılmadan uyursa, gider onun kulağına bevleder. Eğer böyle olmasaydı, imkanı yok, insanlar namazları eda etmeden uyuyamazlardı. Benim,

Gazi adında bir oğlum daha vardır. Bunun vazifesi de yapılan gizli amelleri yaymaya çalışmaktır. Mesela bir kul gizli bir taat işlerse ve bu yaptığını gizlemeye çalışırsa, mütekazi onu dürter. En sonunda o gizli amelin yayılmasına ve açığa çıkmasına muvaffak olur. Böylece Allahü Teala o amel sahibinin 100 sevabının 99'unu imha eder, biri kalır. Çünkü bir kulun yaptığı gizli bir amel için tam 100 sevap verilir. Benim adı Kühayl olan bir oğlum daha vardır. Bunun işi de insanların gözlerini sürmelemektir. Bilhassa alimler meclisinde veya hatip hutbe okurken bunu yapar. Bu sürme onların gözüne çekildiği zaman uyuklamaya başlarlar. Alimlerin sözlerini işitemezler. Böylece hiç sevap alamazlar. Bundan sonra şeytan şöyle anlattı. Hangi kadın olursa olsun onun kalktığı yere şeytan oturur. Sonra her kadının kucağında bir şeytan bulunur. Onu bakanlara güzel gösterir. Sonra o kadına bazı emirler verir. Mesela, elini kolunu dışarı çıkar göster, der. O da bu emri tutar. Elini kolunu açar gösterir. Bundan sonra o kadının haya perdesini tırnaklarıyla yırtar. Şeytan, bundan sonra Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kendi durumunu anlatmaya başladı. Ya Muhammed, bir kimseyi dalalete düşürmek için elimde bir imkan yoktur. Ben ancak vesvese veririm ve bir şeyi güzel gösteririm o kadar. Eğer dalalete sürüklemek elimde olsaydı, yeryüzünde Allahü Teala'dan başka ilah yoktur ve Muhammed aleyhisselam Allahü Teala'nın kulu ve resulüdür diyen herkesi, oruç tutanı ve namaz kılanı hiç bırakmaz, hepsini dalalete düşürürdüm. Nasıl ki senin elinde de hidayet nevinden bir şey yoktur. Sen ancak Allahü Teala'nın kulu ve resulüsün ve tebliğe memursun. Şayet hidayet senin elinde olsaydı yeryüzünde tek kafir bırakmazdın. Sen Allahü Teala'nın halkı üzerinde bir hüccetsin. Ben de kendisi için ezelde şekavet yazılan kimselere bir sebebim. Sait olan kimse ta ana karnındayken saittir. Şakî olan da yine ana karnındayken şakîdir. Saadet ehli kılan Allahü Teala, şekavet ehli kılan da yine Allahü Teala'dır. Bundan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hud suresi 118. ve 119. ayetlerini okudu. Eğer Rabbin dileseydi bütün insanları tek bir dine bağlı kılardı. Halbuki onlar çeşitli dinlere uyarak ihtilaf edip duracaklardır. Ancak Rabbinin rahmetiyle hak din üzere anlaşıp ayrılmayanlar müstesnadır. Ahzab suresi 38. ayette Allahü Teala Allah'ın emri gerçekleşmiş bir hüküm bulunuyor buyurdu. Bundan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şeytana şöyle buyurdu. Ya Ebâ Mürre, acaba senin tövbe edip Allahü Teala'ya dönmen mümkün değil mi? Cennete girmene kefil olacağıma söz veriyorum. Bunun üzerine şeytan şöyle dedi. Ya Resulallah, iş verilen hükme göre oldu. Kararı yazan kalem de kurudu. Kıyamete kadar olacak işler olacaktır. Seni peygamberlerin efendisi kılan, cennet ehlinin hatibi eyleyen ve seni halkı içinden seçen ve halkı arasında bir gözde yapan, beni de şakilerin efendisi kılan ve cehennem ehlinin hatibi eyleyen Allahü Teala'dır ve o bütün noksan sıfatlardan münezzehtir. Şeytan cümlelerini şöyle tamamladı. İşte bu söylediklerim sana son sözümdür. Söylediklerimin hepsini doğru söyledim. Evvel ahir, zahir batın, alemlerin Rabbi olan Allahü Teala'ya hamdolsun. Efendimiz Muhammed Nebi'ye Allahü Teala salat eylesin. Keza onun âline ve ashabına da. Amin. Bütün peygamberlere aleyhisselam selam ederim. Âlemlerin Rabbi olan Allahü Teala'ya

0: kerim olan sen elimi elime verdin.
1: Ya
0: elimde olanın hepsi senin. Elimde olmayanı da verecek. Elbette Kerem'in. Elbette.

Sultanım, eman ver can Ahmet'im, dardayım, ravzana yüzüm sürüp ağlayım. Dertliyim, dertliyim, dertlerimi söyleyeyim. Sultanım, can Ahmet'im, söyle sensiz neyleyim.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ya muahhir ya Allah.
2: Ya muahhir.
3: Muahhirsin sen. Muahhir. Sen beni unutulduktan sonra da anarsın. Sen beni ben kendimi bilmediğimde de bilirsin. Sonraya bıraktıklarım da, ardım sıra terk ettiklerim de senin elindedir. Benden sonraya kalanlar seninledir.

Allah'ım, nasıl doğu ile batının arasını ayırdınsa, benimle günahlarımın arasını öyle ayır. Günahlarımı kar, yağmur ve su ile aynen beyaz elbisenin kirden temizlenişi gibi temizle. Bazen de şöyle derdi:

0: kendisinden başka ilah olmayan, ismi mübarek, şanı yüce olan ve her türlü noksanlıklardan beri olan Allah'ım, tüm hamdler şüphesiz sana aittir.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

Allah-u Teala'nın kelamı olan Kur'an mahluk değildir. Mana yönü Allah'ın zatıyla kaimdir. Kur'an musaflarımızda harfler ve kitabet şekliyle yazılıdır. Kalplerimizde lafızlarıyla mahfuzdur. Dillerimizle okunur, kulaklarımızla duyulur. Tekvin, Allah-u Teala'nın ezeli sıfatıdır. Tekvin, Allah-u Teala'nın alemi ve alemin parçalarından her birini tayin ettiği vakitte yaratmasıdır. Tekvin sıfatı bize göre yaratılan şeyden ayrıdır. Sıfat Allah'a mahsustur. İrade de Allah-u Teala'nın zatıyla kaim olan ezeli bir sıfatıdır. Allah'ı görmek hususunda görüşlerimiz. Allah-u Teala'yı görmek aklen caiz, naklen vaciptir. Allah-u Teala görülür. Fakat bu görülme bir mekanda, bir yönde, bir ışık yardımıyla değildir. Görenle Allah arasında bir mesafe de bahis konusu değildir.

kul sorumludur. Kulların kendi istemeleriyle iman, küfür, isyan ve ibadet, taatla alakalı bütün fiillerin yaratıcısı Allahu Teala'dır. Kul ister, Allah yaratır. Kulların bu fiillerinin hepsi Allah'ın iradesi, dilemesi, hükmü, kazası ve takdiriyledir. Ancak kulların yaptıkları fiiller kendi istekleriyle yaptıkları fiillerdir. Kullar bu fiiller dolayısıyla sevap alırlar veya cezalanırlar. Kulların yaptığı iyi ve güzel olan fiillere Allah'ın rızası vardır. Fena olan fiillere ise rızası yoktur. Kul güzel bir fiili işleyeceği zaman o yapacağı iş için lazım gelen güç ve kuvveti Allah ona severek verir. Kötü bir iş işleyeceği zaman ona yapacağı o kötü iş için lazım gelen güç ve kuvveti Allah istemeyerek verir. Ferdin bir şeye gücünün yetmesi, sebeplerin, aletlerin ve azaların salim olması ile mümkündür. Allah kulun gücünün yetmeyeceği şeyi teklif etmez. Hiçbir şeyde kulun yaratma kudreti yoktur. Kul ister, Allah yaratır. Kul sadece sebeptir. Sebep olma ayrı şey, yaratma işi ayrı şeydir. Allahu Teala irade ve meşiyet sıfatının tecelliyatı ile sapık olmak isteyen her kimseyi sapıklıkta, hidayette olmak isteyen her kimseyi hidayette kılar. Allah kul için sadece hayırlı olanı yaratmalıydı denemez.

Allah kimleri affetmez? Oğlum, Allahu Teala kendisine şirk koşanı dünyada iken af dilemediyse ahirette affetmez. Şirkten başka dilediği kimselerin büyük veya küçük günahlarını affedebilir. Haramlara helal denmediği takdirde Allah dilerse büyük günahları da affeder. Haram olsun, helal olsun, herkes kendi rızkını yer. Yalnız haram rızık yiyenler haram yemenin kötülüğünü, helal rızık yiyenler ise iyiliğini görürler.

Melekler hakkındaki görüşlerimiz. Oğlum, melekler Allah'ın kulları olup Allah'ın emriyle hareket ederler. Onların erkeklik veya dişilik vasıfları yoktur. Günah işlemezler. Yanlışlık yapmazlar. Çünkü yapıları yanlışlık yapmaya müsait değildir. Kitaplar hakkında da şu inanç üzereyiz. Oğlum, Allah'ın peygamberlerine inzar etmiş olduğu kitapları vardır. Bu kitaplarda emrini, nehyini, mükafatını ve azabını beyan edip açıklamıştır. Yeni bir kitap geldiği zaman önce gönderilmiş olan kitabın hükmü kalkar. İlahi kitaplar abdestsiz ele alınmaz. Geçmiş kitaplara da hürmette kusur edilmez. Ancak değişme ihtimali olduğundan ve yenisi geldiğinden onlarla amel edilmez.

Peygamberler hakkında inancımız. Oğlum, Resullerin gönderilmesinde hikmet vardır. Allahu Teala insanların içlerinden bazılarını insanlığa müjdeleyici ve korkutucu Resuller olarak göndermiştir. Bu Resuller insanlara din ve dünya işlerinden mühtaç oldukları her şeyi açıklamışlardır. Cenab-ı Allah peygamberlerini tabiat kanunlarını yırtan mucizelerle teyit etmiş, kuvvetlendirmiştir. Peygamberlerin ilki Hazreti Adem ve sonuncusu Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Biz hepsine inanırız. Hiçbirine kötü söz söylemeyiz. Musa aleyhisselam Yahudilerin peygamberidir, bizimle bir alakası yoktur diyemeyiz. İsa aleyhisselam Hristiyanların peygamberidir, biz onu kabul edemeyiz gibi söz ve inançlar bizim dinimizde yoktur. Her peygamberin ismini andığımız zaman salat ve selam onun üzerine olsun diye ona selam göndeririz. Peygamberlerin ikisinin yaratılışı mucizevi olmuştur. Bunlardan Hazreti Adem anne ve babasız, Hazreti İsa ise yalnız babasız olarak yaratılmıştır. İhtimaldir Hazreti İsa'ya baban kimdir diye sorulduğunda benim yaratanım Allah'tır manasına olarak babam Allah'tır demiş olabilir. Bu ise sonraları yanlış mana verilmesine sebep olmuştur. Bize göre bütün peygamberler insandır ama bizim gibi insan değillerdir. Peygamberleri bizim gibi birer insan görmek yanlıştır. Onlar her şeyleriyle tam ve kamil insanlardır. Günah işlemeyecek bir yaratılışa sahiptirler. Allah onların her istediğini verir. Fakat onlar Allah'tan öyle olur olmaz her şeyi istemezler. İsterlerse Allah'ın izniyle havada uçabilirler, suda yürüyebilirler, anında dünyanın bir ucundan bir ucuna gidebilirler, semalara yükselebilirler. Peygamberlerin sayıları hakkındaki inancımız, oğlum. Peygamberlerin sayılarının ne kadar olduğu konusunda münakaşa etmemelidir. Zira Allahu Teala buyurmuştur ki, andolsun ki senden evvel de peygamberler gönderdik. Onların içinden sana kıstalarını bildirdiğimiz kimseler de var. Sana bildirmediğimiz kimseler de var. Kesin olarak adet zikredilmesinde sakınca vardır. Peygamberlerin adediyle alakalı peygamberimizden iki rivayet vardır. Bir rivayete göre 124.000, diğer rivayete göre 224.000 peygamber gelmiştir. Rivayet iki olduğu için birinde karar kılmak ve ısrar etmek yanlıştır. Peygamberlerin hepsi Allah'tan aldıklarını tebliğ etmiştir ve Allah'ın dilediklerini haber vermişlerdir. Peygamberler sadıktırlar ve nasihat edicidirler. Peygamberlerin en faziletlisi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Peygamberlerin ve hayırlı kimselerin, Evliyaullah'ın, büyük günah sahiplerine bile şefaat edecekleri ayet ve hadislerle sabittir. Haktır. Kul, dünyada bulunduğu müddetçe hiçbir zaman kendisinden emir ve yasakların kalkacağı bir duruma ulaşamaz.

Meleklerle insanlar hakkındaki inancımız. Oğlum, insanların peygamberleri meleklerin peygamberlerinden daha faziletlidir. Meleklerin resulleri de peygamberler hariç bütün insanlardan daha efdaldir. Müminlerin umumu ise meleklerin umumundan faziletlidir. Çünkü insan şeytan ve nefisle mücadele ederek müminlik mertebesine ulaşmıştır. Meleklerin ise bulunmuş oldukları mertebe

çalışmaları neticesinde hasıl olmamıştır. Allah onları ilk yarattığında o hal üzere yaratmıştır. Peygamberimizden sonra en faziletli insan hakkındaki inancımız. Oğlum, Peygamberimizden sonra insanların en faziletlisi Ebu Bekir'in Sıddık radıyallahu anh'dır. Ebu Bekir'den sonra Ömer'il Faruk'tur. Ömer'il Faruk'tan sonra Osman-ı Zinnureyn, Osman'dan sonra da Ali'ül Mürteza. Bunların hilafetleri de bu sıraya göre olmuştur. Sahabe ancak hayırla yad edilir. Sahabeye kötü söz söylemek asla caiz değildir. Peygamberin cennette müjdelediği aşere-i mübeşşerenin cennete gideceklerine şehadet edilir.

Kıyamet alametleri hakkındaki inancımız. Oğlum, Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in kıyamet alametleri olarak Deccal'in, Dabbe-i Arz'ın, Yecüc ve Mecüc'ün çıkması, Hazreti İsa'nın gökten inmesi ve güneşin batıdan doğması hakkında verdiği haberler haktır. Bunların nasıl zuhur edeceği keyfiyeti ise tam belli değildir. İnanılması hak olan diğer bazı hususlara da kısa kısa söyleyiverelim. Öldürülen bir kimse eceliyle ölmüştür. Ölüm de hayat gibi bir varlıktır. Kafirlere ve müminlerden bazı günahkar olanlara kabir azabı haktır. İtaat edenlerin kabirde nimetlenmeleri haktır. Kabirde münker ve nekirin suali haktır. Öldükten sonra dirilmek haktır. Amellerin ölçülmesi haktır. Ahirette kula verilecek olan, içinde kulun sevap ve günahlarının yazılı olduğu kitap haktır. Ahirette Allah'ın kullarına sual sorması haktır. Kevser havuzu haktır. Sırat haktır. Cennet ve cehennem haktır. Cennet ve cehennem yaratılmıştır ve şu anda da mevcuttur. Cennet ve cehennem sonsuzdur. Hiçbir zaman yok olmazlar ve içindekiler de yok olmayacaklardır. Büyük günah işlemiş olan müminler, tevbe etmeden ölseler dahi cehennemde ebedi kalmayacaklar.

ölüye dua hakkındaki inancımız. Oğlum, dirilerin ölülere dua etmelerinde ve onlar için sadaka vermelerinde ölülere fayda vardır. Allah dualara icabet eder ve hacetleri bitirir. Velilerin kerameti haktır. Keramet hakkındaki inancımız. Oğlum, ümmetinden birinin elinde görülen keramet, o ümmetin peygamberinin mucizesi sayılır. Bu kerametle o müminin veli olduğu anlaşılır. Veli ancak Resul'ün risaletini tasdik eden, tam inanan ve dinin emirlerini tam tatbik eden kimsedir. Hiçbir veli peygamber derecesine ulaşamaz.

0: küfre sebep olan haller nelerdir? Oğlum, insanı küfre götüren, dinden çıkaran haller şunlardır. 1. Naslar, yani kitap ve sünnetin hükümleri, zahirleri üzerine hamlolunurlar. Ayetlerin zahiri manalarını büsbütün terk eden, batınilerin iddia ettiği batıl manalara sapmak, İslam'dan çıkıp küfürle vasıflanmak demektir. 2. Ayetleri reddetmek küfürdür. 3. İster küçük, ister büyük olsun, haram ve günahı helal saymak küfürdür. 4. Şeriatla alay etmek küfürdür. 5. Allahu Teala'nın rahmetinden ümit kesmek küfürdür. 6. Allah'ın azabından emin olmak küfürdür. 7. Gaybtan haber verdiği iddia edilen adamın haberini kabul ile o kahini tasdik etmek küfürdür. Küfre düşen kimse hem imanını hem de nikahını yenilemesi lazımdır. Miraç hakkındaki inancımız. Oğlum, Miraç bir mucizedir. Allah'ın kudretiyle Allah'ın peygamberi Hazreti Muhammed'in uyanıkken ruhu ve cesediyle semaya ve sonra yüce makamlardan Allah'ın dilediği yerlere çıkarılmasıdır. Miraç haktır. Müçtehit hakkındaki inancımız. Oğlum, müçtehitlik vasıfları eksiksiz üzerinde bulunan İslam alimine müçtehit denir. Müçtehitlik makamına yükselmiş bir kimsenin Kur'an'da, hadislerde ve evvelki müçtehitlerin içtihatlarında bulunmayan yeni meselelerde içtihat etmesi, yani bir fikir ileri sürmesi caizdir. Bu zat bazen hata, bazen isabet eder. Böyle bir müçtehidin hatasına da sevap vardır. Sevgili oğlum, seni daha fazla yormamak için şimdilik bu kadar da bırakıyorum. İnşallah bir başka zamanda lüzumlu başka konular üzerinde durmak imkanını buluruz. Şimdi seni ve senin gibi olan bütün ümmeti Muhammed'in çocuklarını Yaradanımıza havale ediyor, onun koruması altında imanlı olarak yaşamanızı ve bu dünyadan imanlı olarak ayrılmanızı niyaz ediyorum.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
2: Reşit olmasan sen, aklım şaşar, kalbim yanar, bildiklerim anlamsız kalır, hakkım heba olur, yollarım aşağılara uğrar, sözlerim hep yarım kalır.
3: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareleri altında inleyen milyonlarca garibin

Senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 22. Cüz. Okuyan Mehmet Çevik.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 22. Cüz. Okuyan Mehmet Çevik.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
2: Mümin olmasan sen, güvenmesen insanlığımıza, göz gördüğüne kanmaz, kulak duyduğuna inanmaz, kalp sevdiğine doymaz,

varlığına razı olmaz, akıl yüklerini kaldıramaz, hayal yere göğe sığmaz, varlar varlığına sevinemez, yüzler yüzlere bakamaz. Şükür ki güvendin bize, şükür ki bu toprak bedene, bu ete kemiğe insan üfledin, insan eyledin beni.

0: şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Ya Ehad. Ehad'sin sen. Ehad'sin ki bir şeyden her şeyi yaratan sensin. Her şeyi bir şeye çeviren yine sen. Bir de bin de birdir sana. Az da çok da kolaydır kudretine.
2: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmışsa ondan ötesi yok. Ne yapmışsa en güzelini yapmış. En kamil olanı ortaya koymuş. Usvetün hasene de budur, hulukin azim de budur. O muhteşem ahlak bizi alsın, şöyle bir sarsın. Kendine gel desin, kendine gel. Bak, inandığın bu din sana şunu şunu emrediyor. Kendine gel. İman tutuşmuş yanıyor. Evladın içinde tutuşmuş yanıyor. Eller böyleyken Resulullah'ın dilinden dökülen ne? Allah'ım diyecek. Eğer sen şu bir avuç iman insanını, iman askerini helak edersen, yeryüzünde sana ibadet edecek kimse kalmayacak.
0: Muhammed Emin Yıldırım'ın sohbeti her sabah 6.30 ve tekrarıyla 14.30'da Hedef Radyo'da sizlerle. ...91.8... Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
2: Muhteşem Ahlak. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Yıldırım.
3: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbahi ecmain. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd. Onun alemlere rahmet olarak gönderdiği kutlu nebi efendimize salat ve selam. O nebinin mübarek ellerinde yetişen, adı Ebu Bekir olan, Ömer olan, Osman olan, Ali olan, Hatice olan ve yeryüzünde rıza makamı Kur'an'da tasdiklenen bir nesil olan bütün sahabi efendilerimize selam. İlhamlarını asr-ı saadetten alan, istikbalini orada burada değil, köklerinde arayan ve köklerine sadık kalarak köklerden konuşan ve köklere müracaat eden tüm alimlere, ariflere, abidlere selam. Siz İstanbul'un muhtelif yerlerinden gelen bir hatibi dinlemeye değil, burada kurulan ilim meclisine ve bu ilim meclisinde konuşulan hakikatlere muhatap olmaya gelen siz kardeşlerime de selam olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sizi bilmiyorum ama ben sizi çok özledim. Dertleşmek bizim gibi insanlara bazen kürsüden daha kolaydır. Yüz yüze konuşurken bazen konuşulmaması gereken meselelere de girilir. Ama kürsüden konuşurken sallallahu aleyhi ve sellem'den de öğrendiğimiz bir şey vardır. Söz ortaya konuşulur. Herkes de maşabası nispetince o maşabayı doldurur. Maşrabayı biliyorsunuz, bardağını doldurur. Ne kadarsa o kabı, o kadar nasiplenir. Öyle olunca bazen bazı şeyleri konuşmak güzel oluyor. Konuşulan her şey de aslında tarihe atılmış bir imza. Bizler gideceğiz, bunlar kalacak. Arkamızdan da konuşulacak. Yıllar sonra belki bazı şeyler tekrardan gün yüzüne çıktığı zaman, ha demek ki orada şu kastedilmiş diyecekler. O zaman söz gerçek manada yerine oturacak. Onun için bazı hatipler şöyle şeyler de söylüyorlar. Benim muhatabım sizler değilsiniz. Biz acele edip kışta geldik. Siz cennet asa baharda geleceksiniz deyip cennet asa baharlara konuşan muhataplar da, hatipler de var. Dolayısıyla bazen hep sözün ilk muhatabı karşınızdaki olmaz. Onun için sözü gündelik meseleler üzerinde sınırlandırmak doğru değildir. Öyle şeyler konuşulmalı ki o konuşulanlar 10 sene, 50 sene, 100 sene geçse bile yine de bir derde derman olsun. Çünkü gerçekten zamanlar bu manada kısıtlı. İnsanlar farklı şeylere zamanlar harcadıkları kadar böyle şeylere harcamıyorlar. Hal böyle olunca biz de bunu fırsat bilerek bazen bugüne, bazen yarına, bazen 10 sene sonrasına konuşup en azından kendi arkamızdan salih bir amel bırakarak gitme adına gayret içerisinde olmamız.

lazım. Onun için bazen derslere ara verince birikiyor, birikiyor, birikiyor. Bir fırsat bulalım da bir şeyleri aktaralım. Gözlerin alıcıların alması nispetinde derken elhamdülillah kavuştuk. Yine aynı yolun yolcusu olarak Mevla bizleri de inşallah bu yolda beraberce daim kılarak yürütecek diye duamızı ederek Bismillah deyip başlıyoruz. Aziz kardeşlerim, muhteşem ahlak dedik. Hatırlarsanız iki temel serlevhamız vardı. Biri Ayşe anamızın ahlakı Kur'an'dır diyerek vasfettiği sallallahu aleyhi ve sellem. Diğeri de Ayşe anamıza da ilham kaynağı olan Kalem suresinin 4. ayetinde anlamını ve ağırlığını bulan ve inneke le ala hulukin azim ifadesiydi. Biz o ifadeyi şöyle anlamıştık. Muhakkak ki sen muazzam, muazzez, muhallet, muhterem bu dört kavramı da içine alacak şekilde muhteşem bir ahlak üzeresin. Nereden çıkardık bu muhteşem ahlakı? Siz buradan anlayın. O zaman bazı arkadaşlarımız itiraz ettiler. Demişlerdi ki hocam muhteşem ahlak demeyelim. Muhteşem bilmem neyle karıştırılır. Hani biliyorsunuz bir şeyler var zaten insanların zihninde. Hayır demiştim. Bu ancak böyle ifade edilebilir. Gerçekten de o azim kelimesi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakını ifade eden o kelime Kur'an'da Efendimiz için istisnai olarak kullanılan kavramlardan bir tanesidir. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim 28 peygamberin bazılarının direkt ahlaki vasıflarına ait bazı açıklamalarda bulunur. Bu konuda ayetler var. Bazıları merhametiyle, bazıları annesine karşı farklı bir haliyle, bazıları topluma karşı farklı bir vasfıyla öne çıkarılarak anlatılır. Ama söz konusu olan o peygamberlik ailesinin son mührü olan Hatemen Nebiyyin olan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam olunca genel bir ifade kullanılır ve hulukin azim denir. Muazzam, muazzez, muhallet, muhterem, muhteşem bir ahlak denilir. Ne demek bunlar? Muazzam, çok büyük, çok değerli. Muazzez, çok aziz, çok şerefli. Muhallet, çok canlı, çok kalıcı. Muhterem, çok hürmetli, çok asil yani soylu. Hepsini içine alacak şekilde muhteşem, çok heybetli, çok görkemli. Demek ki biz sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakından bahsedince sıradan bir ahlaktan bahsetmiyoruz. Sıradan bir hayattan da bahsetmiyoruz. Böyle olduğu için usvetün hasene kavramını da unutmuyoruz. Hayatın her alanını kuşatan bir ahlaktan bahsediyoruz. Yani ferdi ahlak mı? Evet, adres o. Aile ahlakı mı? Evet, adres o. Toplumsal ahlak mı? Evet, adres o. Devlet ahlakı mı? Evet, adres o. Belki yadırgayacaksınız bu kavramı ama yadırgamayın. Buradan çok acılarımız var. Dini ahlak mı? Evet, adres o. Dini ahlak meselesi, bu tasnif bana ait bir tasnif değil. Bu beşli tasnif. Allah rahmet eylesin. Mısırlı meşhur alim Muhammed Abdullah Draz'a aittir. O böyle bir tasnif yapar ki isabetli bir tasniftir. Özellikle orada dini ahlaka dikkat çekmesi şu son süreçte şu memlekette yaşadığımız ve dindar gözüken ama şeklen dindar olmasına rağmen ahlaki birçok şeyde sıkıntı yaşanan şu zeminde çok daha dikkate değer bir kavramdır. Ve göreceksiniz Allah imkan verir, nefes verir, güç verir. Bir şekliyle o derslere geldiğimiz zaman gerek ahlak adına bazı şeyleri konuşurken merceğimizi biraz daraltıp meseleyi devlet ahlakı noktasına getirdiğimiz zaman da bizi çok acıtacak şeyler göreceğiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatından
Mesele

dini ahlak olduğu zaman da mercek o noktaya doğru yoğunlaştığı zaman da bizi huzursuz edecek. Aa, biz burada yanlış yapıyormuşuz. Biz burada hatalı davranıyormuşuz diyeceğimiz nice noktalara inşallah bizi götürecek. Ben böyle temenni ediyorum. Çünkü ancak iğnenin ucu bize dokunursa biz istifade edebiliriz. Onun için inşallah o iğnenin ucu başta benim nefsime, sonra da sizlere her daim dokunsun ki alacaklarımızı alalım da heybemizi, maşrabamızı hakkıyla doldurarak bu meclislerden gitmiş olalım. Kıymetli kardeşlerim, bu ilk ders ve ilk derse ben özellikle sohbet ahlakını konuşmak için bir başlık belirledim. Madem bundan sonra her hafta buraya sohbet için geleceğiz, ara ara ben bazı şeylere dikkatinizi çektim, biraz daha bütüncül olsun, bazı şeyler biraz daha toparlayıcı olsun diye ilk dersin konusunu da böyle belirledim. Serlevhamız da şöyle: melekleri imrendiren, şeytanları uzaklaştıran meclisler. İnşallah meclisimiz öyle olsun. Biz de alacağımızı alalım. Bundan sonra da buraya geldiğimiz zaman neyi alacağız, neyi vereceğiz? Bunun hesabını iyi yaparak gelelim ya da gelmeyelim. Çünkü burada söylediğimiz bazı şeyler de bize farklı ufuklar kazandıracak. Ben asıl mevzuya girmeden sohbetin bizim dünyamızda olması gereken yerini öğrenmemiz için dikkatlerinizi bir noktaya çekeceğim. İnsan dediğimiz varlık telkinle yürüyen bir varlıktır. Siz bu telkine ister tebliğ deyin, ister irşat deyin, isterseniz sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadisinden yola çıkarak, eddinun nasiha hadisinden yola çıkarak nasihat deyin. Ama üçünü de aslında ihtiva eden bir ifade telkin. Bu telkin meselesi o kadar mühimdir ki Efendimiz aleyhissalatü vesselam ölmek üzere olan insanlara yataklarının başlarında la ilahe illallah'ı telkin edin diyor. Adam gidiyor artık Rahman'a doğru yürüyecek. Telkin edin o kelimeyi ki o kelimeyle yürüsün diye bize tavsiyede bulunur. Bazı Şafi ulema yine bazı naslara dayanarak kabirde de telkin edilmesi gerektiğini söylüyor. Adam konmuştur kabre, cemaat dağılır, yakınları falan kalır. Bir imam orada ölüye, toprağın altındaki ölüye telkinde bulunur. Şimdi doğumundan ölümüne, hatta kabrin ilk sorgusuna bir telkinden bahsediyoruz. Dikkat ediyorsanız. Bu işin gerekliliğine ait bir işaret bu aslında. Yani olmazsa olmaz bir şey, olması gereken bir şey. Böyle olduğu için insan sürekli yanında, karşısında, bulunduğu ortamda, bulunduğu zeminde kendisine hakkı ve hakikati hatırlatacak dostlar, tabir caiz ise eğer telkinciler bulundurmak durumundadır. Bunu eğer ihmal ederse o alan boş kalmıyor. Telkini bıraktı, ne oluyor? Orayı şeytan dolduruyor. Şeytanlaşmış insanlar dolduruyor ve o insanı menfi noktaya çekme adına gayret içerisinde oluyor ve çoğu zaman da başarılı oluyor. İşte bundan dolayı sohbet dediğimiz, telkin dediğimiz mesele önemli bir meseledir. Telkin aslında manevi bir şarjdır. İnsan buna ihtiyaç duyar, manevi desteğe ihtiyaç duyar. Bunu ihmal ettiği zaman şarjı biten telefon gibi ya da araba gibi yolun ortasına bir yerde kalır. Ama her an bunu yenileyen ve bu manada takviye eden insan yürümeye bir şekliyle takat bulur ve yürür. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin hayatına bir bakalım. Vahyin nuzul sürecinde Alak suresini alıyor ilk 5 ayet. Alak suresi aslında akidenin inşasıdır. Hem de sağlam bir akidenin inşası. Rabbimizin halik olması, ekrem olması, keremiyette emsalsiz olmasının vurgulanması tamamen akidenin inşasına yöneliktir. Ayrıca o ayette hakikatin kaynağına dair bir işaret var. İlmin nasıl olması gerektiğine dair işaret var. O 5 ayet farklı bir

sana Mecnun derler, sana deli derler, sana şu derler, sana bu derler derler. İşte hazırlıklı ol, bu yola revan olduğun zaman bu tarz şeyler de önünde var diye Kalem suresinin ilk 7 ayetiyle sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e mesaj verilir. Üçüncü nazil olan ayet grubu Müzzemmil suresinin ilk ayetleridir. Arkasından Müddessir suresidir. İki ayette biliyorsunuz kum emriyle başlar. Kum, kalk. Ne için? Kalk Müzzemmil ile kendi nefsine telkin et. Kalk Müddessir ile başkalarına telkin et. Yani sen risalet davasında yolcu oldun ya, telkinsiz yürüyemeyeceksin. Önce nefsine, sonra muhataplarına telkin ederek yürü. Bu dört ayet grubundan sonra müstakil olarak inen süredir Fatiha suresi. Onun için bazı tefsir usulü kitaplarında inen ilk sure Fatiha suresidir diye bir bilgiye rastlarsanız bu bilgi yanlış değil. İlk inen süre evet Fatiha suresidir. Ama ayet grubu dediğim dört gruptur. Fatiha süre olarak inen ilk süre. Neler söylüyor? Çok şeyler. Biliyorsunuz her namazda zaten üzerinde tefekkür ediyorsunuz. Yaptığınız şeyleri tekrar etmeme gerek yok. Ama özellikle Fatiha'da bir şey daha var. Nedir o? Hani bizi sırat-ı müstakime yönlendiriyor ya Rabbimiz. O yolunda nimet verdiklerinin yolu olduğunu söylüyor ya. Onun arkasından daha önce gelen gazaba uğrayan ve sapanların yoluna değil nimet verdiklerinin yolunda yürüyün diye ilahi bir ikaz, ilahi bir işaret geliyor ya. Aslında orada bize söylenen şöyle de bir mesaj var. Yola çıkın, yola çıkartın, yola yakışın, yolda kalın ve yolda ölün. Çok şeyler söylenir bunlar ama artık siz bu dersler vesilesiyle bazı şeyleri rahat kavradığınız için geçiyorum burayı. Şimdi bunlar hepsi bize aleyhissalatü vesselam Efendimizin hayatında telkinin, sohbetin nerede durduğunu gösteriyor. Bu ayet grupları indiği zaman sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz oluşturmuş sohbet halkasını. Darül Erkam ilk 6 ayda nübüvvet tarihinde tesis edilen bir kurumdur, bir sohbet evidir. Ve orada diz dize Allah Resulü ve sahabi efendilerimiz verir. Allah'ın kitabını, ayetlerini orada müzakere eder. Asıl olan Kur'an orada müzakere edilir. Usul olan sünnet orada öğrenilir. Size de bir cümle emanet ettim, onu da biraz düşünün. Kur'an asıl, sünnet usuldür. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de bu işi yaptıktan sonra bitirmiyor bunu. Sahabe evlerini de bu manada o nurdan halkanın içerisine dahil ediyor. Bakın yine siyer tarihine Darul Ebu Bekir'i göreceksiniz. Hazreti Ebu Bekir'in evi özel olarak bu iş için önemli bir fonksiyon icra eden bir ev. Aynen yine Ammar bin Yasir'in evi, yine başka sahabilerin evi. Bu süreç giderken bir sıkıntı yaşıyor Mekke'deki Müslümanlar biliyorsunuz. Şibi Ebi Talip denilen o muhasara. Ancak o muhasarayı Allah izin verir bir siyer derslerinde detaylı olarak incelemeye başladığımız zaman 3 senelik o süreçte müminler açlık noktasında son sınırı yaşamalarına rağmen midelerini doyurmaktan aciz olan o insanların ruhlarını nasıl tekrardan Allah'ın ayetleriyle ve peygamberin sedasıyla doyurduklarını göreceğiz. Bitmiyor yani o iş hiçbir zaman inkıtaya uğramıyor. Sonra Akabe'de bir süreç başlıyor. Arkasından Yesrib'in kapıları açılıyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam 6 tane delikanlıyı Yesrib'in ilk müminleri olarak Yesrib'e geri gönderiyor. Onlar gider gitmez ilk yaptıkları iş Darul Esad oluyor. Esad İbni Zürare'nin evi bir sohbet evi, bir ilim evi oluyor. Arkasından Darus Sad, Sad bin Hayseme, onun arkasından Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Medine'ye geliyor. Yesrib Medine oluyor.
Efendimiz mescidini inşa ediyor. Mescidin hemen arkasında Suffe

0: Mektebi inşa ediliyor ve Suffa Mektebi ile bu sohbet meselesi nihai anlamda şekilleniyor. O günden sonra ashab-ı kiram efendilerimiz artık yeryüzünün neresine giderlerse gitsinler, Medine'de o ilk tohumu atılan Suffa meclislerini geldikleri yere doğru taşıyorlar.
1: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz. Ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
6: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
7: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
8: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
2: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
9: www.radyohedef.com.
2: Tıklayın.
10: Radyo Hedef.
11: Her sesin bir hikayesi, her gönlün bir muhabbeti vardır. Biz de o hikayeleri ve muhabbetleri sizlerle paylaşıyoruz. Kimi zaman tebessümlü, kimi zaman hüzünlü anılar. Bazen günlük hayatın renkleri, bazen de derin konular. Ama hepsi içten, hepsi samimi. Enderuni muhabbetler. Ömer Faruk Özcan'ın sunumuyla Enderuni Muhabbetler her pazartesi saat 18.10'da 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
10: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Fettahsın sen ki kalbimi Hakk'a sen açtın.
1: Ya Fettah.
0: Hakk'ı kalbimde sen çoğalttın. Sen olmasan kapılar boş yere açılır. Sen olmasan, senin lütfun olmasa pencereler karanlığa açılır.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef. Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.
1: Biraz süratli mi konuşuyorum? Heyecanlıyım, ne yapayım, beni mazur görün. Çünkü bunları bir an önce size söyleyip asıl söyleyeceğime getireceğim sözümü. Şimdi bu ön bilginin çerçevesinde sohbet meclislerinin önemine ait bazı tabloları ve bazı rivayetleri sizinle paylaşmak istiyorum. Önemini iyice kavrayalım ki burada bulunmamız ne anlama geliyor, bunu anlayalım ve modelleme noktasında da gayret içerisinde olalım inşallah. Bakın, Buhari'de Ebu Hureyre'nin bize naklettiği, beni de çok derinden etkileyen, hele hadisin sonunda bir cümle var ki benim için düğün bayram, ben onu direkt kendi üzerime alıyorum. Oradaki o ifadeden dolayı da çok önemli bir yeri olan bir rivayeti bize aktarıyor. Diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın yeryüzüne gönderdiği seyyah melekleri vardır. Ne demek seyyah melekler? Dolaşıyorlar. Yeryüzünde dolaşıyorlar. Dolaşırken de bir şey arıyorlar. Neyi arıyorlar? Allah için bir araya gelen ve Allah'ı anan topluluklar var mı, onu arıyorlar. Efendimiz aleyhissalatü vesselam diyor ki, dolaşırlarken bir meclis buldukları zaman hemen birbirlerine haber veriyorlar. Diyorlar ki gelin gelin, falanca yerde Allah için bir araya gelen ve birbirlerine bu manada hakkı ve hakikati tavsiye eden bir topluluk var. Bunu söyledikleri anda da melekler hemen o meclisin etrafını sarıyorlar. Söz Efendimiz aleyhissalatü vesselamın sözü, kanatlarıyla arşa kadar o halkanın üzerinde bir helezon gibi bir şey oluşturuyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Tasvirleri iyice anlayalım ki neyin altındayız, nasıl bir şeye talibiz daha iyi anlaşılsın. Rabbimiz bilmesine rağmen meleklere soruyor. Ne yapıyor kullarım? Melekler diyorlar ki, ya Rabbi, seni hakkıyla tesbih ediyorlar. Seni hakkıyla yüceltiyorlar. Ve sana karşı hakkıyla hamd ediyorlar. Rabbimiz diyor ki meleklere, peki onlar beni gördüler mi? Melekler diyorlar ki hayır, görmediler. Peki görselerdi ne yaparlardı diye soruyor Rabbimiz. Melekler diyorlar ki eğer seni görselerdi, ne yapıyorlarsa daha fazlasını, daha ziyadesini yaparlardı. Peki kulların benden ne istiyor? Senden cennet istiyorlar. Gördüler mi cenneti? Hayır, görmediler. Peki görselerdi nasıl isterlerdi? Şu anda nasıl istiyorlarsa daha fazlasını isterlerdi. Peki kullarım benden ne için sığınıyorlar? Cehennemden sığınıyorlar. Gördüler mi cehennemi? Görmediler. Görselerdi ne yaparlardı? Nasıl sığınıyorlarsa daha fazla sığınırlardı. Allahu Teala o anda meleklerine dedi ki, sizi şahit tutarak söylüyorum ki ben bu halde olan kullarımın hepsini bağışladım. Allah'ım bizi de onlardan say inşallah. Diyor ki, hadis devam ediyor. Melekler o tamamının bağışlanması haberini duyunca dediler ki, ya Rabbi, onların içerisinde bazıları var ki onlar gibi değil. Ya nasıl? Ben burayı şerh ediyorum. Mesela arkadaşının zoruyla gelmiş. Mesela gelmek istemiyor da duymuş falanca yerde bir sohbet var. Ya hoca da konuşuyor, bir gidelim bakalım ne konuşuyor diye gelmiş. Ya da birileri var işte onu zorlamış, kınanmama korkusuyla gelmiş. Artık uzatın o örnekleri. Böyle maksatla gelenler de var. Melekler de bunu söylüyorlar Rabbimize. Rabbimiz biliyor ama melekleri konuşturuyor ki bize haber versin. Onların üzerinden hakikat bize ulaşsın. Ya Rabbi, onların içerisinde hep aynı halde olmayanlar var. O anda Rabbimiz diyor ki Orada oturanlar öyle iyi kimselerdir ki onların arasında bulunan şakî olmaz. La yeşka bihim celisuhum. Onlarla beraber oturan şakî olmaz. Ben bu sözü kendi üzerime alıyorum. İnşallah sizinle beraber oturduğum için şakî olmama adına bir müjdeye muhatap sayıyorum.

kendimi. Rabbim hepimizi bu müjdenin altında muamelede bulunsun inşallah. Sohbet meclislerinin önemini sallallahu aleyhi ve sellem böyle bildiriyor. Peki orada başka maksatlarla bulunanlar böyle bir müjdeye niye muhatap olsunlar? Sohbetin bizzat kendisinde insibah ve inikas vardır. Ne demek bu? İnsibah vardır, boyalanma. İnikas vardır, yansıtma. Eğer bir insan gelir, hatip biraz sonra size söyleyeceğim ahlaki ilkelere dikkat ederek bir şeyler anlatmaya çalışır. O anda o zatın alıcıları kapalı bile olsa, inşallah o sohbette ekilen tohum 10 yıl sonra, 20 yıl sonra, 30 yıl sonra, 40 yıl sonra bir şekilde bir zaman inşallah meyveye duracak. Allah aşkına hatırlayın çocukluklarınızı. 5-6 yaşlarında, 10 yaşlarında babalarınızın meclislerinde konuşulanlar şimdi aklınıza gelmiyor mu? O zaman siz oynuyordunuz, hiç duymuyordunuz bile. Ama o anda sizin zihin dünyanıza onlar nakşedildi. Şimdi onlar aslında ortaya çıkıyor. Bu menfi bir şey de olsa öyledir, müsbet bir şey de olsa böyledir. İşte buna işaret ediyor. Ancak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam özellikle muhatap ahlakına ait bir vurgu yapmak üzere bir mesel de anlatmıştı bize. Yani gelen selim bir niyetle gelsin ki alacağı fazla olsun noktasında bize bir kıssa anlatmıştı. Geçmiş derslerde size anlatmıştım hatırlarsanız. O kıssada da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam çok önemli bir mesaj veriyordu bize. İbni Mace'de Ahmet bin Hanbel'de geçen o kıssa şöyle. Diyor ki bir adam bir ilim meclisinde bulunur. Anlatır anlatır hoca. Ben biraz mealen söylüyorum ki daha iyi anlaşılsın. Sonra çıkar oradan. Konuşmuştur hoca 1-1,5 saat. Ama o gün başka bir dertle oradadır. Sadece birkaç tane olumsuz şeyi almıştır üzerine. Ya kusurları almıştır, ya olumsuz bir şey yakalamıştır orada, ya da kendisine iğneleyici bir şey gelmiştir, onu almıştır. Böyle bir adamın misali şuna benzer diyor sallallahu aleyhi ve sellem. İbni Mace'den ve Ahmet bin Hanbel'den bir rivayet aktarıyorum size. Adamın biri çok acıkmıştır. Sürü sahibi bir çobanın yanına gitmiştir. Çobana demiştir ki çok acım, bir tane koyun bana kes de yiyeyim de açlığımı gidereyim. Çoban da mert demiştir ki gir sürünün içerisine, hangi koyunu seçersen getir onu keseyim sana pişireyim. Adam heyecanlanmıştır, varmıştır sürünün içerisine. Bir koyunu tutmuştur, bu zayıf, birini almıştır, bu şişman, birini almıştır, şu bu böyle, bunun rengi şöyle, bunun yaşı böyle derken yorulmuştur artık. Ya bir tanesini alayım da gideyim demiştir. Birinin kulağından tutmuş getirmiştir. Çobana onu uzatmıştır, bunu kes diye. Çoban bakmıştır ki getirdiği sürünün, affedersiniz, köpeği. Sallallahu aleyhi ve sellem Cevamiül Kelim olarak bunu anlatıyor ve mesajlar veriyor bunun üzerinden. Aslında özellikle de muhataplara, muhakkak sizler zaten alacağınızı alıyorsunuz. Dolayısıyla niyet farklı olsa da ortaya çıkan tezahür biraz farklılaşacaktır. Ama buna rağmen yine de genel anlamda bir müjdenin olduğunu, Buhari'deki hadiste geçen müjdenin olduğunu unutmayalım. Müslim'de, Ebu Davud'da hem Ebu Hureyre'den hem de Ebu Said el-Hudri'den gelen bir rivayet var. Orada da aleyhissalatü vesselam Efendimiz diyor ki bir topluluk Allah'ı zikretmek üzere bir araya gelirse melekler onların etrafını sarar. Allah'ın rahmeti onları kaplar, üzerlerine sekinet iner ve Allahu Teala onların yanında bulunan arşın sakinlerine karşı onları över. Yine Buhari'de geçen hadise benzer bir hadis, sohbet meclislerinin önemini sallallahu aleyhi ve sellem böyle anlatıyor. Allah'ı anmak için bir araya gelen o topluluğun üzerine rahmet iner. Zaten Efendimiz Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde geçen bir hadisinde salihlerin anıldığı meclise rahmet iner demiştir. Rahmet orayı kaplar ve onların üzerine sekinet iner.
Allahu Teala onları yanında bulunan arşın diğer sakinlerine karşı da över. Bakın müjdelere, bakın söylenenlere ve bunun üzerinden alın alacaklarınızı. Başka bir rivayete götüreceğim sizi, bir tabloya da üzerine beraberce içerisine dahil olacağız. Bu hadiseyi de bize nakleden Ebu Vakit künyeli Haris İbni Avf. Bu sahabe efendimizi fazla tanımıyoruz ama tanımamız gereken bir sahabe efendimizdir. Sallallahu aleyhi ve sellem efendimizden bize 24 tane hadis rivayet etmiştir. O rivayet ettiği hadislerin her birinde de ayrı bir mesaj vardır zaten. O hadislerden biri bizim için çok önemli ama Ebu Vakit deyince başka bir hadis daha var. Naklettiği meselemizle alakadar değil şu anda ama önemli bir mesaj olduğu için onu da söyleyeyim aklıma geldiği için. Mekke'nin fethi zamanı Müslüman oluyor Ebu Vakit. Efendimiz aleyhissalatü vesselamla beraber de Huneyn gazvesine geliyor. Müslümanlar Huneyn'e doğru yürürken müşriklerin cahiliye döneminden kalan ve kutsiyet atfettikleri bir ağacın yanından geçiyorlar. Ağacın adı da Zat-ı Envat ağacı. Orada müşrikler özellikle savaşlara falan giderken silahlarını kuşanırlarmış uğur olsun diye. Özellikle o coğrafyayı bilenler de biliyor. Ebu Vakit diyor ki bizim İslam'la daha bağlarımız güçlenmediği için o ağacın yanından geçerken içimizden bazıları dedi ki ya Resulallah keşke bize de bir ağaç ittihaz etsen de biz de kılıçlarımızı o ağacın altında kuşansak da bize de uğur getirse. O anda sallallahu aleyhi ve sellemin ne hale girdiğini tasvir edebilirsiniz. Mesele akaid meselesidir, akide meselesidir, inanç meselesidir. Efendimizin tavizsiz olduğu bir meseledir. Anında gadaplanır, o mübarek alnındaki damar şişer, Allahu Ekber'dir. Yine aynı yol, yine aynı sapma. Yemin ederim ki İsrail oğullarının Musa'ya, ey Musa, bunların ilahları gibi bize de bir ilah yap dedikleri gibi diyorsunuz. Çok ağır şeyler söylüyor sallallahu aleyhi ve sellem. Şüphe yok ki siz sizden önceki kavimlerin yolundan yürüyeceksiniz diyor. Buradan da alacağımızı alalım. Asıl Ebu Vakid'in sohbet meclisleriyle alakadar olarak bize naklettiği rivayet şudur. Diyor ki Suffa'da oturuyoruz. Efendimizin etrafında halka kurmuşuz. O anda üç kişi belirdi Mescid-i Nebevi'nin kapısında. O üç kişi bize biraz baktı. Onlardan bir tanesi çekip gitti. O iki tanesinden bir tanesi geldi. Bizim halkamıza yaklaştı. Biraz da bizi sıkıştırarak orada kendisine bir yer açtı ve oraya oturdu. Diğeri ise halkada yer bulamayınca arkada oturdu ve bizi dinlemeye başladı. Sohbet bitti. O gelen iki kişi dağılıp gittikten sonra Efendimiz aleyhissalatü vesselam dedi ki size biraz önce mescidin kapısına gelen o üç kişinin haberini vereyim mi? Biz dedi ki ver ya Resulallah. Onlardan bir tanesi bu meclisten istifade etmek için size geldi. Sizin aranıza oturdu, Allah'a sığındı. Allah da onun sığınmasını kabul etti ve onu barındırdı. Onlardan ikincisi halkanızda yer bulmadı, arkada oturdu. Haya etti sizi rahatsız etmekten. Allah da ondan haya etti. Söz böyle ama bu sözü şöyle anlamak lazım. Allah onun hayasını kabul etti. Onu da o meclisten nasiplendirdi. Ama üçüncüsü var ya size baktı ve sizden yüz çevirdi. Allah da ondan yüz çevirdi. Sallallahu aleyhi ve sellem bir hakikat ortaya koyuyor. Bunlar sadece asr-ı saadette belli şeyleri resmetmek için anlatılan şeyler değil. Bugün bizim hayatımıza, bizim şu anki konumuza söylenen şeylerdir. Bu sözün üzerinden hatırladınız mı Efendimizin başka bir sözünü? Ya öğreten ol, ya öğrenen ol, ya dinleyen ol, ya bunları seven ol
sakın beşincisi olma, yoksa helak olursun.

Şimdi bazı hadis kitaplarında bu hadis dinleyen ol yoktur, seven ol yoktur. Birer artı birer eksisiyle rivayet edilir ama benim rivayet ettiğim beşincisi olma rivayeti Heysemi'nin Mecmu'u Zevaid'inde geçen rivayettir ki orada Efendimiz böyle söylüyor. Ya öğreten, ya öğrenen, ya dinleyen bunlar değilsin. Seven ol arkadaş, sev. Sevsen de kurtulursun. Seven ol. Eğer bunlardan olmazsan beşincisi olursun, beşincisi olursan helak olursun. Yani Efendimiz aleyhissalatü vesselam önümüze bir yol çiziyor, bir alan açıyor. Evet, her insanın kapasitesi, kabiliyeti, mizacı aynı değildir. Her insan alim olacak diye bir şey de söz konusu değildir. Her insan ilim yolcusu olacak diye de bir şart yoktur. Hatırlayın Halid İbni Velid'i. Hiç rahle yüzü görmedi ama Halid deyince şimdi dağlar titrer. Rahlenin yüzünü görmeyen o insan savaş meydanlarının kahramanıydı. Dolayısıyla sen bazen o meydanlarda söz sahibi ol, bazen başka meydanlarda söz sahibi ol ama bir şekliyle o halkanın içerisinde ol ki helak olmayasın. İşte aleyhissalatü vesselam Efendimiz bunu bize söylüyor. Ebu Said el-Hudri başka bir rivayet daha aktarıyor bize. O rivayet biraz daha bu rivayetlerle beraber ele alınmalı ve gerçekten mesaj bizzat kendimizin üzerine taşınmalı. Diyor ki oturuyorduk Efendimiz aleyhissalatü vesselamla. Efendimiz müsaade istedi, Hücre-i Saadet'e çekildi. Bir müddet sonra telaşlı telaşlı geldi. Yanımıza oturdu. Ve bize şunu sordu. Biraz önce oradan kalkmış ama soru şu. Gerçekten siz burada sadece ve sadece Allah için mi oturdunuz? Ebu Said el-Hudri diyor ki şaşırdık buna ama cevap verdik. Evet ya Resulallah dedik. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir daha sordu. Gerçekten siz burada sadece ve sadece Allah için mi oturdunuz? Evet ya Resulallah dedik. Bir daha sordu. Evet deyince dedi ki ben size inanmadığım için ısrarla soruyor değilim. Fakat bana Cebrail gelerek Allahu Teala'nın meleklere sizi göstererek bakın bakın kullarıma benim için bir araya gelen kullarıma deyip iftihar ettiğini haber verdiği için ben sizin sözünüzü size şahit kılma adına bir daha soruyorum diyor. Allahu Teala böyle meclisleri meleklere iftihar tablosu olarak gösteriyor. Ne büyük bir kazanç bu. Tahmin edebiliyor musunuz? Ne büyük bir ödül, ne büyük bir mükafat. Abdullah İbni Amr'ın rivayeti, bildiğiniz bir rivayet. Efendimizin ben muallim olarak gönderildim hadisi var ya, o hadisini söylediği bir rivayet İbni Mace'de geçen. Diyor ki oturuyorduk bir halkada biz, bir halkada yanımızda Kur'an'la, eskarla, evratla meşgul oluyordu. Efendimiz içeriye girdi. Bir o halkaya baktı. Bir de bizim halkamıza baktı. Dedi ki iki halka da hayır üzeredir. Ama ben muallim olarak gönderildim dedi ve gelip bizim yanımıza oturdu. Tercihini nereden belirlemiş sallallahu aleyhi ve sellem? İlim halkasından belirlemiş. Bu da önemli bir şey. Burada da sallallahu aleyhi ve sellemle diz dize vermenin imkanına ait bir işaret var. Gerçekten büyük bir müjde, büyük bir haber var. O da işin ayrı bir boyutu. Son bir rivayet söyleyeyim. Sözü sohbet ahlakına getireceğim. Abdullah İbni Abbas yine o meclislerde büyüyen birisi sallallahu aleyhi ve sellemin şu sözünü aktarıyor bize. Efendimiz buyurmuş ki cennet bahçelerine uğradığınız zaman oradan gıdalanınız, besleniniz. Merakla sorduk ya Resulallah nedir cennet bahçeleri? Riyadul Cennet nedir orası, neresi? Dedi ki ilim meclisleri. Şimdi hep dediğim bir şey vardı, hatırladınız mı? İnsanda iki mide vardır. Birini biz iyi biliyoruz, ona iyi çalışıyoruz. Bir de ruh midesidir. Bilinen mide besinle doyar. Ruh midesi söz ile, kelime ile, sohbet ile doyar. İşte Efendimiz ona işaret yapıyor. Oradan gıdalanınız diyor. Alın alacağınızı diyor. Alın ki
manevi olarak takviyenizi alasınız, şarj olasınız. İnsanlığın en güzellerini yetiştiren sohbet meclisleri olduğu gibi sizi de yetiştirsin ve sizi de insanlığın, yaşadığınız çağın insanlığının en güzelleri kılsın. Rabbim hepimize bunu nasip eylesin inşallah. Aziz kardeşlerim, sohbet ahlakına gelince ehemmiyetine ait çok şeyler söylenir ama bu kadarıyla iktifa edelim. Sohbet ahlakı der demez 3 unsur önümüze çıkar. 1 hatip, 2 hitap, 3 muhatap. Üçünün de ahlakı var. Yani hatibin ahlakı var, hitabın ahlakı var. Ona hutbe de diyebilirsiniz, biz hitap diyelim uysun. Bir de muhatabın ahlakı var. Bu konuda da gerek Kur'an'da, gerek Efendimizin beyan ve uygulamalarında, gerekse bu iki asıldan yola çıkarak belli şeyler söyleyen ulemanın sözlerinde, içtihatlarında, yorumlarında çok şeyler var. Ben epey bir okuma yaptım. Onların hepsini size burada aktaracak değilim. Ama onlardan çıkardığım bazı cümleleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Hatibin ahlakına ait 5 cümle, hitabın ahlakına ait 5 cümle, muhatabın ahlakına ait 5 cümle. Hemen başlayalım. Hatip ahlakı 1. İhlası en önemli azık edinmeli. Allah adına ve risalet mektebine uygun hareket edilmeli. Riya, kibir, ucub gibi tüm hastalıklardan uzak durulmalıdır. Tekrar etmek istemiyorum, zamanı iyi kullanayım diye, ama çok da mühim, bunu en azından bir tekrar edeyim. İhlası en önemli azık edinmeli. Allah adına ve risalet mektebine uygun hareket edilmeli. Riya, kibir, ucub gibi tüm hastalıklardan uzak durulmalıdır. Bakın, hatibin ahlakından bahsediyoruz. Hatip ille de hoca olacak diye bir şart yok. Siz de bazen hatipsiniz, abisiniz, sohbeti yönlendirensiniz, neyse muallimsiniz, talebesiniz ama bir şekilde hatipsiniz. İlk olarak öne alacağınız ahlaki ilke budur. İhlas olmazsa eğer o sözlerin bir tesiri yok. Evet, tesirinin farklı bir biçimde olacağına dair müjdeler var ama bizzat tesirli olabilmesi ihlasa bağlı. Onun için ben şu anda sizin hatibinizim ya, size bir kopya vereyim, o duayı da isteyeyim sizden. Hazreti Mus'ab kendisini öldürmek üzere yürüyen Sad bin Muaz geldiği zaman ellerini şöyle açtı ve orada bir dua etti. Ne dedi biliyor musunuz? Allah'ım dedi, gelen Sad'dır. Abdul Eşhel oğullarının reisi ve seyididir. Ben ona söz söyleyeceğim. Sen ihlasımı arttır ki sözüm tesir etsin. Ne dedi? Yol gösterdi. Yol öğretmeni olan, başımızın tacı ve zor davaların İmamı olan Mus'ab İbni Umeyr. Siz çıkarken insanların huzuruna buna dua edin. Allah'ım ihlasımı arttır ki sözlerim tesirli olsun. Şimdi siz de bana o duayı yapın her konuşmanın öncesinde ki Allah o dualarınıza icabet etsin ki ihlas üzere sözler söyleyelim. Eğer ihlas olursa riya olmaz. Kibir de olmaz. Ucup da olmaz. Ucup nedir? Ameli çok görmek. Yaptığını, tabir belki biraz ağır ama böyle ancak ifade edilir, Allah'a fatura etmek, Allah muhafaza. Bunlar hastalıklar ve hatipte bunlar olduğu zaman o ilim meclisinden istenilen oranda istifade edilmez. Bu birincisi. İkincisi, yaşadığını anlatmalı, anlattığını yaşamalı, davet ettiği hakikatlere güçlü bir inanç ile inanmalı. Şüphe, kuruntu, vesvese gibi tüm arızalardan beri olunmalıdır. Arkadaşlar bu cümleleri koysunlar siteye, siz oradan alın, biz biraz hızlı yürüyelim. Yaşadığını anlatmalı, anlattığını yaşamalı. Çok kolay değil burada söylendiği kadar. Keşke biz de o manada sahabeden biraz daha istifade edebilseydik. O zaman bu kadar fazla söz söylememize de gerek olmazdı. Aklıma bir menkıbe geliyor. Alimin biri

talebelerinden bir tanesini kürsüye çıkaracak. Talebe de biraz acemilik, korku, diyor ki hocam yapamam, edemem. Oğlum diyor, Allah'a güven, çık diyor. Ne söylersen Allah sana yardım edecek. O kadar ihlasla kuşanmış ki o talebe, o kadar da yaşadığını anlatan, anlattığını yaşayan biri ki, çıkmış kürsüye, bir Allah demiş, başka da bir şey dememiş. Orada bulunan herkes gözyaşları içerisinde, cemaat kendinden geçmiş. Alim talebesine demiş ki, 40 yıldır vaaz ediyorum, cemaati bu hale sokamadım. Sen bir Allah'ınla bunu bu hale getirdin. Gerçekten de böyledir. Menkıbeler bize önemli mesajlar verir. Asla bakılmaz, fasla bakılır. Verdiği mesaj önemlidir. Burada da verdiği mesaj budur işte. Anlattığını yaşayan, yaşadığını anlatan tesir eder. Onun dışındakiler, evet, o anda belki cemaatte biraz bir şeyler oluşur ama kapıdan çıktıktan sonra bir şey kalmaz. Ama eğer o insan onu kendine ızdırap haline getirmişse, bir dert olarak yüreğinde saklamışsa, o derdini muhataplarıyla paylaşmışsa, o derdine yakışır da bir hayatı varsa, Allah'ın izniyle tesir edecek ve bu manada istenilen istifade ortaya çıkacak. O ikinci maddenin sonrasında üç tane hastalık saydım yine: şüphe, kuruntu, vesvese. Bu üçü de hatipte olmayacak. Bir şey anlatıyor, daha kendi inanmamış. E kendi inanmadığın şeyi insanlara anlatsan ne faydası var? Niye biz amener Resulü diyoruz, hiç düşündünüz mü? Resul iman etti. Allah Allah. İman etmeseydi zaten Resul olmazdı. Ama orada bir şey söylüyor bize ayet. O öyle bir inandı ki o inandığını sizinle paylaşıyor. İnanmadığı hiçbir şeyi size söylemiyor. O amener Resulü, o işte özellikle orada Resulün imanına vurgu yapması bu hakikati beyan etmesinden dolayıdır. Dolayısıyla bu ikinci madde hatipler için önemli bir madde olarak karşımızda duruyor. Birinden ödünç alarak bir cümle söyleyeceğim. Kimden aldığımı da siz araştırın. Sözü süzerek söylemeli, manayı inci gibi düzmeli, muhatapları bıktıracak izahlara girmemeli, gıybet, yalan, mübalağa gibi tüm kirlerden arınmalıdır. Hatibin ahlakı, sözün hakkını vermek, mananın hakkını vermek, ayrıca üç hastalıktan da uzak durmak: gıybet, yalan, mübalağa. Mübalağa hatiplerin çok sevdiği bir şeydir. Biz de bazen düşüyoruz, Allah affetsin. Bir şey anlatacağız, biraz tesir etsin diye bazen çizgileri zorladığımız oluyor. Ama doğru bir şey değil bu. Bu manada çok ölçülü durmak ve ölçülü konuşmak gerekir. Gıybet ve yalan, Allah muhafaza, iki mühim hastalık. Mesela bazen dinliyorsunuz bir zatı, 1,5 saat konuşuyor. 1,5 saatin 75 dakikası, 1,5 saat 90 dakika değil mi? 75 dakikası o şunu dedi, bu bunu dedi. Kale kıyle, kale kıyle. Ya arkadaş, sen kendi sözünü söyle. Onun bunun sözlerini çürütmek sana mı düştü? Sen kendini başkalarının tezlerini çürütmeye mi adadın? Böyle midir senin düşüncen? Niye onun bunun gıybetini ediyorsun? Niye onu bunu gündem edip de saatlerini meşgul ediyor ve insanların da saatlerini meşgul ediyorsun? Emin olun, şu toplumun bu kadar gıybet hastalığına batmasında hatiplerin ve hocaların büyük bir katkısı var. Kürsülerden gıybet ve bu manada sıkıntıları cemaate telkin ettikleri için cemaat bu hale girdi. Bu konuda hassas olsak ve hak ve hakikat adına konuşsak, gıybete, yalana ve bu konudaki hastalıklara kapıları kapatsak, Allah'ın izniyle başka şeyler söyleyeceğiz. Biz söyleyelim sözümüzü, alsın alacağını, o kıyas etsin. Falanca şunu demiş, sen de şunu diyorsun. Kim doğru demiş, alan kıyas etsin. Bu konuda hakikate öyle varsın. Biraz güvenelim bu konuda muhataplara. Muhatapları aklı kıt olarak kabul etmeyelim. Onların da izanlarının olacağına, hikmetlerinin olacağına inanalım, güvenelim. Sözü söyleyelim ortaya, herkes tartsın.

0: alsın, alacağını bu manada alsın. Hatiplerin üçüncü olarak ahlakı adına söylenecek söz bu. Dördüncüsü, istikamet ve istikrarı istenilen düzeyde kuşanmalı, halini, haddini ve hedefini iyice belirlemeli, nefsine karşı değil, değerlerine karşı güven duymalı, aklını, mantığını, enesini put haline getirmek gibi tüm sapmalardan sakınılmalıdır. Biraz uzun oldu ama ne yapayım? Ancak bu kadar ifade ediliyor. Bir daha söyleyeyim. İstikamet ve istikrarı istenilen düzeyde kuşanmalı. Bugün söylediğini yarın yalanlamamalı. Yalanlarsa da, yani diyelim ki bugün bir şey söyledi, yarın değiştirecek. Bunu açıkça söylemeli. Arkadaşlar, dün size şöyle bir şey söyledim, yanlış bir kanaate ermişim, onun için özür diliyorum, hakkınızı helal edin, doğrusu şudur diye açık yüreklilikle söylemeli. İstikamet ve istikrar insana bunu yükler. Haddini, halini, hedefini iyice belirlemeli. Nefsine karşı değil, değerlerine karşı güven duymalı. Aklını, mantığını, enesini put haline getirmek gibi tüm sapmalardan sakınılmalıdır. Eğer böyle olursa var ya, siz o hatipten Allah adına konuşunca, Kur'an için konuşuyor mesela, hadis için konuşuyor, başka bir şey için konuşuyor, bana göre sözünü duymazsınız. Çünkü orada bana göre yoktur. Allah'ın kitabına göre vardır. Peygamberin sünnetine göre vardır. Eğer nefis put olursa bir saatlik konuşma içerisinde 50 tane bana göredir. Bazen de ambalajlar acizane, fakir şudur budur der. Ama o yine söyleyeceğini söyler o ambalajın içerisinde. Burada da söylenen çok önemli şeyler var. Size havale ediyorum ve 5'e geçiyorum. Hiçbir beklentiye girmemeli. İki de bir muhatapların önüne herhangi bir fatura uzatmamalı. Takdir, taltif ve teşekkür gibi nefsi okşayacak tüm hallerden kurtulmalıdır. Beklenti olmamalı. Allah adına, Allah namına bir şey yaptın, ektin tohumu. Netice hesabı yok, Allah'a havale edeceksin. İki söz söyleyeyim, sahiplerini de söylemeyeyim, gıybet olmasın dedik ya. Mesela adam diyor ki, ben bu ümmetin sadakasıyım. Ben diyor ümmetin içerisinde halen kıymeti anlaşılmayacak bir adamım. Benim kıymetim ölünce anlaşılacak. Bir başkası da diyor ki, ben beni beğenmiyorum. Söz çok ağır. Beni beğeneni de beğenmiyorum. Kim demiş, ne demiş, nasıl demiş, onları ben size havale ediyorum. Burada iki ufuk var işte. Yani insanın, hatibin özellikle, hatip ahlakı çerçevesinde ahlak olarak edinmesi gereken esasların ne olduğuna dair hiçbir beklenti içerisine girmeyecek. Aynen peygamberler gibi. Biz bunu okumuyor muyuz Kur'an'dan? Okuyoruz ama hayatın içine gelince bunları yerli yerine oturtamıyoruz. Takdir, taltif, alkış olmadığı zaman öflüyoruz, pöflüyoruz. Gidiyoruz mesela bir yere sohbet için, sohbet halkası 10 kişi, o gün başka bir şey olmuş, 3 kişi gelmiş, ikinci kez gitmeye ayaklarımız varmıyor. Hani biz Allah için gidecektik, hani hiçbir beklentiye girmeyecektik, hani meleklerin kanatları altına aldığı bir meclise gidecektik, 3 kişi olsa 500 kişi olsa ne yazar? Sen Allah için gittikten sonra ne olur? Sen neyi kaybedersin? Sen kazanmışsın, git görevini yap. İşte hatip bu ahlakı kuşanırsa eğer bu manada hiçbir beklentiye girmez. Bunlar hatibin ahlakı. Gelelim muhatabına, hitabın ahlakına. Bunları direkt okuyarak geçiyorum. 1. Söylenen sözler kitap ve sünnete dayanmalı. Ölçüsü ise tamamen hakikat olmalıdır. 2. Söylenen sözler aklı ikna etmeli, kalbi ise mutmain kılmalıdır. Durmak lazım üzerinde ama durmayacağım. 3. Söylenen sözler seviyelere uygun olmalı, muhatapların taşıyacağı ağırlıkta dengelenmelidir. 4. Söylenen sözler vakaya uygunluk arz etmeli, realiteyi ise dikkate almalıdır. Bunu bir daha söyleyeyim. Söylenen sözler vakaya uygunluk arz etmeli, realiteyi ise dikkate almalıdır. Ne gibi? Gitmişsin düğüne, düğün sahibi seni geçirmiş, demiş ki şöyle bir konuş burada. Almışsın mikrofonu eline, cemaat hazır. Başlamışsın düğün ortamında talaktan bahsetmeye. İşte budur vaka realite çatışması. Ya da ümmetin çok kanayan bir yarası var. Bugün mesela ümmetin kızları cariye olarak alınıyor. Ümmetin namusu kirletiliyor. Ama sen cariyelik hukuku noktasında onlarca ders yapıyorsun. İnsanlara anlatıyorsun da anlatıyorsun. Arkadaş, burada acil bir durum var. Bak, yangından kurtarılacak maddeler var burada. İman tutuşmuş, yanıyor. İçinde evladın yanıyor. El uzat, bir şeyler yap, çırpın. Bunun için gayret et. O senin söyleyeceğin şey 10. 50. 100. sırada. Ona iş geldiği zaman, sıra geldiği zaman konuşalım. Ama şimdi hitap onun zamanı değil. Şimdi başka bir şeyin zamanı. Şimdi imanı kurtarma zamanı. Bu konuda gayretin olsun. İşte vakaya uygunluk arz etmeli. Realiteyi ise dikkate almalıdır mesajı bu. 5. söylenen sözler doğru bir dil ile takdim edilmeli. Uslup ise iyice ayarlanmalıdır. Yani benim gibi kızarak bağırarak konuşmamalı. Sakin, söz yerine geldiği zaman gülerek, yerine geldiği zaman bağırarak, yerine geldiği zaman farklı bir halde, ama bir şekliyle o hitabın ahlakına dikkat ederek sunulmalı. Şimdi bugünkü mecliste ben hem hatibim hem de hitabın sahibiyim. Siz ise muhatapsınız. Ama inşallah sizlerin içinde de hatip olanlar var. Onları zaten size emanet ettim. Şimdi de direkt size söylüyorum. Muhatap ahlakı adına da 5 ilkeyi. 1. Selim bir niyeti kuşanmalı. Onu muhafaza etmeye çalışmalı. Ve hatibe karşı güven duymalıdır. Hatibe güvenmezseniz hiçbir şey alamazsınız. Hatibe güvenmek kayıtsız ve şartsız teslim olmak değildir. Merakla şüphenin arasını ayırmak durumundayız. Şüphe kalbe düşen bir kurt, merak ilme ulaştıran bir vesile. Onun için merak ilmin hocasıdır. Merak edeceksiniz ama şüphe duymayacaksınız. Bu ikisini birbirinden ayırarak bu ilkeyi birinci ilke olarak belirleyeceksiniz. 2. Manevi bir hazırlığa girilmeli. Kalp huzuru ile söylenenler dinlenilmeli ve sekineti uzaklaştıracak tavırlardan kaçınılmalıdır. Şimdi burada da çok önemli mesajlar var. Manevi bir hazırlığa girilmeli. Muhakkak sizler manevi hazırlığın şekli boyutu olan abdesti alarak geliyorsunuz. Çünkü ilim meclisindeyiz. İlim meclisinde abdestli olunur. Şart mıdır? Değildir. Ama güzel bir biçimde hazırlık adına bir adımdır. Bu zaten bilinen bir şey olduğu için onu söylemiyorum. Ama bugün geleceksiniz mesela. Konu da belli. Biraz o konuda Cenab-ı Hakk'a iltica etseniz. Allah'ım, bugün şöyle bir konu işlenecek. Bir yüreğimi aç da İstifaden fazla olsun diye dua etseniz, bir iki kitap karıştırsanız mesela o konuda, konu belli, şu konu anlatılacak, bu konuyla alakalı acaba ne denir, ne söylenir diye baksanız, biraz da bu manada duanızı, evradınızı, eskarınızı çoğaltarak gelseniz, manevi anlamda hazırlıklı geldiğiniz için farklı olur. Bir de girdiğiniz zaman 50 tane dünya teşkalesiyle geliyoruz buraya. O anda beynin içindekilerin tamamını dışarıya bırakmak. Kolay mı bu? Biliyorum kolay olmadığını. Namazda bile yapamıyoruz. Burada nerede yapacağız? Şimdi yüzleriniz bana dönük ama kim bilir aklınızda neler var? Herhalde bazılarınız işte biraz önce bitse de gitsek de düşünebilir, mümkündür. Bu tarz şeylerin biraz azaltılması istifadeyi arttıracak vesileler. İşte bunlar kalp huzurunu ve sekineti sağlayacak. Sekinet olunca da bambaşka bir hal olacak. O zaman ilim meclisi gerçek manada bir ilim meclisi olacak. 3. Hakikati elde etme aşkını, İlme karşı derin bir iştiyakı, şartlara takılmadan düzeni ve istikrarı hayata hakim kılmalıdır. Hakikati elde etme aşkını, muhatap ahlakı, ilme karşı derin bir iştiyakı, şartlara takılmadan düzeni ve istikrarı. Ne gibi? İşte diyelim ki sohbetin olduğu gün bir maç var. O mu? O mu? Ama öncesindeki değer ve kıymet eğer aklınıza gelirse onu ona feda etmezsiniz işte. Şartlar sizi bir şekliyle çelme takarak düşürmez Allah'ın izniyle. Eğer gerçek manada muhatap olarak ahlakı kuşanırsanız, hayata hakim kılınca gerisi kolay. Dördüncüsü, öğrendiği her şeyi üzerine almalı. Ona buna değil, bana söyleniyor demeli ve amel sahasına taşıma adına gayret edilmelidir. Beşincisi, haset hastalığına karşı tedbir alınmalı. İlim arttıkça haşyet duygusu arttırılmalı ve bu yolun en büyük azığının vefa olduğu unutulmamalıdır. Bu konuda da çok şey söylenir. Ben bunları da size havale ediyorum. Şimdi benim aziz kardeşlerim, aziz yol arkadaşlarım, aziz sohbet arkadaşlarım, bu söylediklerimin üzerinde tefekkür edeceğinizi umarak size emanet ediyorum. İki tane daha tablo söyleyeceğim ve sözlerimi bitireceğim. Tabloların ikisi de Medine'den, ikisi de sahabi efendilerimizden. Biri Ukbe İbni Amir el-Cüheni'den, diğeri de başımızın tacı Hazreti Ebu Hureyre'den. Ukbe İbni Amir, Allah fırsat verirse bir gün size böyle müstakil bir ders yapmak isterim. Koyun çobanlığından Afrika'nın fatihliğine nasıl yükseldiğini anlatmak isterim size. Koyun çobanlığını asla tahkir etmek için söylemiyorum. Haşa, ayaklarının tozuyum. Ama o diyor, ben koyunları güderken Suffa'yla tanıştım diyor. Onu dediği için diyorum. Oradan talebeliğe, talebelikten muallimliğe, muallimlikten valiliğe, valilikten kumandanlığa yürüyüşü var ki akıllara ziyan. Hele onun bir Mısır valiliği var ki kesinlikle anlaşılması ve anlatılması gerekir. Hele Mısır valilikten sonra Afrika'yı fethetmiş, atını sürüyor Atlantik Okyanusu'na doğru, size aslında bir ufuk veriyor bu söz. Şöyle bir bakıyor uçsuz bucaksız okyanusa. Allah'ım diyor, eğer benim önüme şu uçsuz bucaksız okyanusu çıkarmasaydın, vallahi senin adını dünyanın dört bir tarafına götürecektim. Böyle bir yiğit Ukbe İbni Amir, Allah ondan ebeden razı olsun. Suffa'dayız diyor sallallahu aleyhi ve sellemle beraber otururken, birden dedi ki bize, hanginiz sabahleyin Buthan ve Akik Vadisi'ne gidip Allah'a karşı günah işlemeden ve akrabalık bağını kesmeden iri hörgüçlü gösterişli deveyi hiçbir bedel ödemeden alıp getirmek ister? Buthan ve Akik Medine'de iki vadidir. Efendimiz bu iki vadi için de farklı faziletlerine dair beyanlarda bulunmuştur. O ayrı bir bahis. Bu vadilere gidecek, iki tane hörgücü olan, bu da devenin kalitesini gösterir. Yani Mercedes, öyle anlayın. Markası iyi olan iki araba. İki tane böyle deveyi alır. Alırken de ne Allah hukukuna girecek, ne kullar hukukuna girecek. Söz acayip. Cevamiül Kelim konuşan Efendimiz öyle konuşuyor ki hiçbir şeyi dışarıda bırakmadan. Kim böyle bir iş yaparak bu iki devenin sahibi olmak ister? Ukbe İbni Amir diyor ki, hepimiz dedik ki ya Resulallah, kim istemez? Hepimiz isteriz. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz dedi ki, vallahi biriniz her gün sabahleyin mescide gidip Allah'ın kitabından iki ayet öğrenmesi onun için biraz önce vasıflarını söylediğim iki deve edinmesinden daha hayırlıdır. Üç ayet öğrenmesi 3 deve edinmesinden hayırlıdır ve böylelikle ziyadeleştirdi diyor sallallahu aleyhi ve sellem sayıyı. Alın alacağınızı ve bu konuda da nasıl sermaye biriktirilir, akıllı tüccar nasıl davranır, kar nereden gelir ve karın arkasında nasıl durulur, buradan alacağınızı alın. Gelin ikinci rivayete. Bakın, Ebu Hureyre 14 asır önce 21. asırda yaşayan bizlere Ebu Hureyre'nin yolundan nasıl gidilir, onun rolü nasıl oynanır onu öğretecek şimdi. Devir herhalde Emevi devridir. İnsanlar biraz çarşı pazara fazla girmiş. Böyle bakmış biraz çarşıya pazara. İnsanlar acayip derecede ticarette kendilerini kaybetmişler. Bir anda yüksek bir yere çıkıyor kurban olduğumuz. Ey insanlar diyor. Mescid-i Nebevi'de peygamberin mirası dağıtılıyor. Haberiniz yok mu? Böyle bir ticaretten mahrum kalacaksınız diyor. Bir anda pazar çalkalanıyor ve insanlar mescide doğru koşmaya başlıyorlar. Varıyorlar Mescid-i Nebevi'ye, ne görsünler? Bir iki tane ilim halkası oturmuş orada insanlar. İlim öğreniyorlar. Çıkıyorlar gadaplanarak. Ebu Hureyre diyorlar, kandırdın bizi. Gittik mescide, bir şey yok. İnsanlar oturmuş orada ilim öğreniyorlar. Allah Resulü'nden bu işin terbiyesini alan Ebu Hureyre bakın ne diyor. Vallahi diyor, size yazıklar olsun. Peygamber aleyhissalatü vesselamın şu sözünü unuttunuz mu? Efendimiz aleyhissalatü vesselam dedi ki, biz peygamberler topluluğu ne bir dinar ne bir dirhem bırakırız. Bizim bıraktığımız sadece ilimdir. Orada da peygamberin mirası taksim ediliyor. Siz o mirası elde etme adına gayret içerisinde olmak durumundasınız. Ne dedi Ebu Hureyre? Çıkın çarşıya pazara bağırın demedi. O 14 asır önceki tebliğin yolu ve yöntemiydi. Ama şunu dedi. İstiyor musunuz Ebu Hureyre olmak? Çağın Ebu Hureyre'si olmak? Ruhunun açlığından habersiz olanlara haber edin. Onların elinden tutun. Onları bu manada bir meclise taşıyın ki siz de Ebu Hureyre'nin yaptığını yapmış olasınız ve peygamberin mirasından 14 asır sonra bile olsa istifade etmiş olasınız. Allah o yolu hepimizin yolu edinsin. Amin. Cenab-ı Hak inşallah bundan sonraki sohbetlerimizi bu ilkeler çerçevesinde yapabilmeyi, ihya edebilmeyi, inşa edebilmeyi bizlere kolaylaştırsın. Hatip olarak bana söyleyeceğim hitaba ve muhatap olarak da sizlere yardım etsin. İlkeleri hayatımızda esas kılarak yolumuzu peygamberin yolu edinsin. O kutlu yolda bizleri de bir sakin olarak, bir yolcu olarak kabul etsin küçüklüğümüze rağmen. Son nefesimize kadar da o yoldan bizleri ayırmasın inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.
1: Dinlemiş olduğunuz program sona erdi. Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Binlerce kilometre ötede hiç tanımadığınız bir kardeşinizin bayram sevinci olmaya ne dersiniz? İyilik Öncüleri Derneği olarak emanetlerinizi Afrika'nın en muhtaç bölgelerine, en gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. 2026 yılı vekaleten kurban bedeli Afrika için sadece 5000 TL. Kurbanınız İslami usullere uygun olarak kesilirken isminizin okunduğu o özel anların videosu anında telefonunuza gelsin. Bağışınız sofralara aş, mazlum gönüllere dua olsun. Detaylı bilgi için iyiliköncüleri.org.
2: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat. Işıltının starı.
3: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
1: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
4: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
5: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33. 0531 843 56 33. Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
6: Radyo Hedef.
7: Hızla akıp giderken bazen en sevdiklerimizle olan ilişkilerimizi gözden kaçırabiliyoruz. Ailemizle aramızda bazen küçük kırgınlıklar, anlaşmazlıklar ya da cevapsız kalan sorular olabiliyor. Böyle zamanlarda toplumumuzu, ailemizi, kültürümüzü, değerlerimizi ve maneviyatımızı önemseyen, bizi anlayan, dinleyen ve rehberlik eden bir uzman bakış açısına, samimi bir sohbete ve yol gösterici önerilere ihtiyaç duyabiliriz. İşte tam bu noktada Bir Soru Bir Hayat programı, eğitici ve güvenilir bilgiler sunarak sorularınıza cevap bulmanıza yardımcı olacaktır. Çocuk gelişimi uzmanı aile danışmanı Özlem Gınık, her pazartesi 21 ile 22 saatleri arasında aile içi sorunlarından çözüm önerilerine, iletişimden çocuk gelişimine, evlilik sorunlarından kuşak çatışmasına kadar pek çok konuyu ele alacak ve değerli dinleyicilerimizin sorularını yanıtlayacaklar. Siz de bilinçli bireyler olarak sağlıklı bir toplumda yaşamak, sağlıklı nesiller yetiştirmek, ailenizle daha güçlü bağlar kurmak ve sorularınıza cevaplar bulmak istiyorsanız, her pazartesi 91.8 Hedef Radyo'da sizleri bekliyor olacağız.
6: Radyo Hedef, FM 91.8.
8: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allahü Teala müminler hakkında dört şeyi haram etmiştir. Mallarını almak, kanlarını akıtmak, gıybet etmek ve onlara suizan etmek buyurdu.
9: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef. Değerli dinleyenler, yayınımız Band Tiyatrosu'yla devam ediyor.
10: Radyo Tiyatrosu.

0: Mumyalar.
1: Merhaba, ben Alfred Hitchcock. Mesleğim insanları korkutmak, korku filmleri çekmek ve en güzel korku öykülerini seçmektir. Birazdan dinleyeceğiniz oyunu sizler için ben seçtim. Amacım sizlere hoşça korkulu ve heyecanlı dakikalar yaşatmak. Umarım biraz korkarsınız.
2: Profesör Holloway Dart, senatomuzun sizi neden buraya çağırdığını biliyor musunuz?
3: Hayır, bilmiyorum sayın dekan.
2: Üniversite senatomuz sizi bilimsel çalışmalara aykırı deneyler yapmaktan suçluyor. Ne diyeceksiniz?
3: Saçma! Ben bir bilim adamıyım baylar. Sizin aykırı dediğiniz deneyleri de bilim adına yapıyorum. Bu yüzden beni yargılamaya hakkınız yok.
2: Lütfen sakin olun profesör. Senato, üniversite çatısı altındaki her öğretim üyesini çalışmalarından dolayı yargılama hakkına sahiptir. Kaldı ki siz bizim onayımızı almadan bir takım saçma sapan araştırmalara kalkıştınız.
3: Sayın dekan, sizin saçma sapan dediğiniz çalışmalar eski Mısır dönemindeki mumyalara aittir. Onların inanışına göre bazı şartlar oluştuğu takdirde mumyalanmış cesetler canlanabiliyormuş.
4: Nasıl olur da böyle bir safsataya inanırsınız profesör? Yüzyıllar önce mumyalanmış cesetlerin tekrar dirilebileceğine inanmak sizin gibi bir bilim adamına hiç yakışıyor mu?
3: Ben inandığımı söylemiyorum Profesör Webster. Sadece eski Mısırlıların bu inanışının nereden kaynaklandığını araştırıyorum.
2: Bu saçma bir inanış değil mi profesör? Ölümle bedeni terk eden ruh aynı bedene geri döner mi hiç?
3: Bakın, onların bu inancı saçma görülebilir. Ama bir bilim adamının görevi her türlü bilgiyi incelemektir. Eski Mısırlıların bu inanışı zamanımız bilginleri tarafından ciddiyetle tetkik edilmemiştir. Neden bugüne kadar süre gelen bu ihmale ben son vermeyeyim?
4: Çok saçma. Mumyalanmış cesetlerin tekrar canlanabileceği ihtimalinin araştırılmasının nesi ciddi ki? Siz bilim adamı kisvesine bürünmüş bir Hint fakirinden başka bir şey değilsiniz.
2: Meslektaşım doğru söylüyor. Saçma ve batıl şeyler üzerinde zaman kaybetmek bir bilim adamına yakışmaz. Daha ciddi şeylerle uğraşın.
3: Sözlerinize dikkat edin baylar. Hakaret etmeyin. Ben ömrümü arkeolojiye, bilime, ilime adamış bir profesörüm. İnançlar, inanışlar doğrudur ya da değildir ama tarihteki yerini almışsa bunun araştırılması bilim adamıyım diyen herkese düşer.
2: Baylar, baylar, baylar, lütfen sakin olun. Sakin olun. Profesör Holloway Dart, üniversite senatomuz hakkınızdaki kararı vermek için oturuma bir saat ara verecek.

0: Ne oldu profesör? Senato bir kararı vardı mı?
1: Karar için toplantı halindeler ama sanırım beni üniversiteden atacaklar Best.
0: İyi ama ne sebep gösteriyorlar efendim?
1: Sebep? Araştırmalarımı kıskanmaları.
0: Ama bu haksızlık efendim. Ben yıllardır sizin yanınızda asistan olarak çalışıyorum. Siz değerli bir bilim adamısınız.
1: Teşekkür ederim West. Ama dekan ve senato üyeleri senin de aynı fikirde değiller.
0: Peki sizi üniversiteden atarlarsa ne yapacaksınız efendim?
1: Bilmiyorum West. İşsiz kalmak o kadar önemli değil de çalışmalarıma ara vermek zoruma gidiyor. Eski Mısır'da bir insanın öldükten çok sonra yeniden hayata başlayacağı inancı son derece ilgimi çekiyordu. Tam da işin sonuna gelmişken. Hadi. Duruşma başlıyor, içeri girelim.
0: Profesör Holloway, karar ne olursa olsun yanınızdayım efendim.
1: Sonra görüşürüz Wes.

0: Profesör Holyvejdad, senatomuz üniversite bilimsel çalışmalar komitesinin onay vermediği bir çalışmayı ısrarla sürdürdüğünüz için üniversitemizden ilişkinizin kesilmesine karar vermiştir.
1: Yapamazsınız bunu, hakkınız yok. Benim çalışmalarım geleceğe ışık tutacak çalışmalardır.
0: Üzgünüm profesör ama bu karar oy birliğiyle alınmıştır.
1: Beni attığınız için pişman olacaksınız. Çok pişman olacaksınız.

0: Üzülmeyin profesör. Ben yine size asistanlık yapmaya devam edeceğim.
1: Ama sen üniversitede çalışıyorsun Wes. Duyarlarsa seni de atarlar.
0: Merak etmeyin, kimseye söylemem efendim. Hem benim derslerim öğleye kadar, ondan sonra hep boşum.
1: Nasıl istersen Wes. Ama söyleyeyim sana, asistanlık ücreti veremem.
0: Sizden para isteyen kim profesör? Ben sizinle çalışmaktan büyük bir onur duyuyorum.
1: Sağ ol Wes. Madem öyle, çalışmalarımıza hemen kaldığımız yerden başlayalım dostum. Biliyorsun üzerinde çalıştığım konu eski Mısırlıların ölülerini mumyalama konusuydu. Mısırlıların ölülerini mumyalamalarının sebebi, vücudu terk edip giden ruhun bir gün geri dönerek muhafaza edilmiş cesede geri gireceğine inanmalarıydı.
0: Böyle bir şey olabilir mi profesör? Yani bu size mantıklı geliyor mu?
1: Bilmiyorum Wes. Madem böyle bir inanış ve uygulama var, bunu araştırmak bilim adamı olarak görevimiz.
0: Haklısınız efendim. Peki şu ana kadar neler öğrendiniz?
1: Eski Mısır'da ancak en yüksek rütbeli rahiplerin öğrenmesine izin verilen, bir insanı öldükten çok sonra yeniden hayata başlatmak için gerekli olan 6 şarttan 5'ini öğrendim.
0: Peki ya 6. şart?
1: Bir tek onu bilmiyorum. Ama eninde sonunda onu da öğreneceğim. Bu son sırrında bir parça papirüs ya da silik bir kitabe taşı üzerinde dikkatimi çekmek için bekleyip durduğunu hissediyorum West.
0: Yani bu işlemler eksiksiz yerine getirilirse bundan asırlarca önce mumyalanan bir ceset tekrar diriliyor, öyle mi profesör?
1: Bunu tatbik etmeden anlamak mümkün değil West. Ama eski Mısırlılar buna inanıyormuş ki cesetlerini mumyalatıyorlarmış.
0: Peki şimdi ne yapacağız profesör?
1: 6. şartın ne olduğunu araştıracağız West. Tabii bunun için de bize para lazım. Mısır'a gidip oradaki kitabeleri incelemek, hatta Mısır'dan mumyalanmış bir çift mumya getirmek. Kısacası bütün bunlar için para gerek bize.
0: Ben bakarım efendim. Alo, Profesör Holloway Dutton Evi.
2: Profesör, siz misiniz?
0: Hayır, ben asistanıyım bayan.
2: Özür dilerim, profesör orada mı?
0: Tabii burada, kim arıyor?
2: Frankfurt Şehri Kadınlar Kültür Kolu Başkanı Bayan Valerie Palmer'ı arıyor. Der misiniz lütfen?
0: Tabii bayan. Bir dakika rica edeceğim. Profesör, Valerie Palmer'ı arıyor efendim.
1: Valerie Palmer'ı mı? Aa, hatırladım. Geliyorum West. Alo.
2: Profesör, nasılsınız?
1: Bayan Palmer'ı. Sesinizi duymak ne güzel bir duygu. Nasılsınız?
2: Gayet iyiyim. Siz nasılsınız?
1: Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Buyurun.
2: Hatırlarsanız 2 yıl önce şehrimizde bir konferans vermiştiniz profesör. Doğrusu bütün kadınların ilgisini çekmiştiniz.
1: Tabii hatırlamaz olur muyum bayan Pamirli?
2: Sizi yine şehrimize konferans vermeye davet ediyorum profesör. Gelir misiniz?
1: Bilmem. Şu anda öyle yoğun bir çalışma içindeyim ki.
2: Lütfen kırmayın beni. Eğer gelirseniz sizi malikanemde ağırlamaktan büyük bir onur duyacağım profesör.
1: Peki bayan Pamirli. Sizi kırmak istemem. Ne zaman gelmemi istiyorsunuz?
2: Mümkünse öbür gün. Sizce de uygun mu?
1: Tabii. Nazik davetiniz için teşekkür ederim.
2: Görüşmek üzere profesör. Hoşçakalın.
1: Güle güle bayan Pamela. Sanırım araştırmalarımız için gerekli olan parayı nereden bulacağımı biliyorum artık Wes.
0: Bayan Pamela'dan mı efendim?
1: İyi tahmin ettin dostum. Bayan Pamela, Fallenford şehrinin en güzel ve en zengin kadınıdır. Muazzam bir malikanede oturmaktadır. 2 yıl önce konferans için çağırdığında tanışmıştım onunla. Doğrusu çok da cömert bir kadındır. O zamanın parasıyla iyi bir ücret vermişti bana.
0: Peki çalışmalarınız için size para yardım yapacağını nereden biliyorsunuz profesör?
1: Bayan Pamirli bana hayrandır West.
0: Şu mesele.
1: Hatta hayranlıktan da öte bir duygu beslemektedir benim için. Ayrıca bu gibi konulara istidatı olmayan birçok başka kimseler gibi Bayan Pamirli de sanata ve bilime karşı bir ilgi ve saygı duymaktadır.
0: Ama anladığım kadarıyla bu güzel bayan bilimden çok sizin şahsınıza ilgi duyuyor ha?
1: Öyle de sayılabilir. Ne dersin West? Bayan Pamirli'yi daha fazla tesirim altına alarak onu araştırmalarımın destekleyicisi yapayım mı?
0: Amaç bilimsel araştırmaları sürdürmekse bunun için her aracı kullanabilirsiniz profesör. Madem Bayan Pamirli çok zengin ve size de ilgi duyuyor, onun parasından faydalanmak neden olmasın?
1: Haklısın. Ben de aynı şeyi düşünüyorum dostum.

0: Ah Profesör Dağıt, gelebildiğinize ne kadar sevindim bilemezsiniz.
1: Siz çağıracaksınız da benim gelmemem mümkün. Yine her zamanki gibi çok güzelsiniz Bayan Valeri.
0: Ah, iltifat ediyorsunuz Profesör Dağıt.
1: Ah, bu resmiyete ne gerek var? Lütfen bana Halloway deyin. Ne de olsa birbirimize yabancı sayılmayız.
0: Öyleyse siz de bana Valeri deyin Halloway.
1: Elbette Valeri. Ah, affedersiniz, sizi tanıştırmayı unuttum. Bay West, asistanım olur. Çalışmalarımda bana yardımcı oluyor.
0: Hoş geldiniz Bay West.
2: Sizi tanıdığıma sevindim Bayan Valeri.
0: Gelin sizleri kalacağınız daireye götüreyim. Asistanınızla birlikte kalmanızda bir sakınca yok değil mi Halloway?
1: Yok, ne münasebet.

0: Ne harika bir ev değil mi profesör?
1: Ne evi? Malikane burası West, malikane. Tam 20 odası var.
0: Bayan Valeri hem zengin hem de güzel bir kadın.
1: Valeri'nin zenginliği kocasından geliyor West. Adam çok zengin bir iş adamı. Madenleri var. Parasının hesabını kendi bile bilmiyor. Kadınsa kendi hayatını yaşıyor. Evinde sosyete toplantıları tertipliyor. Davetlerden davetlere koşuyor.
0: Peki bilme olan bu merakı nereden geliyor profesör?
1: Sadece gösterişten dostum. Yoksa bilimin besinden anlamaz bu kadın.
0: Ama bakışlarından size derin bir hayranlık duyduğu ortada efendim. Hatta hayranlıktan da öte. Sanki size aşık gibi.
1: Biliyorum West. Ve bunun için de kadını emellerim için kullanacağım. Yapacağımız araştırmaların parasını ona ödeteceğim.
0: Peki kabul edeceğini nereden biliyorsunuz?
1: Az önce kadının bana aşık olduğunu söylemiştin. Ben de onun aşkına karşılık verecek olursam neden yardım etmesin bize?
0: Haklısınız.
1: Neyse dostum, sen bavullarımızı yerleştir. Ben de yarın vereceğim konferansın hazırlıklarını yapayım.

0: Saygıdeğer hanımlar, buraya size son yaptığım araştırmalarla ilgili bir konferans vermeye geldim. Konferansın konusu eski Mısır'da yaşayan ölülerin tekrar canlanmasıyla ilgili. Eski Mısır'da ölüleri mumyalamak bir inanış biçimiydi. Firavunlar dahil yoksul halkın cesetleri gömülmez, mumyalanır ve bir lahit içine konurdu. Size biraz mumyalanma konusunda bilgi vermemi ister misiniz? Üç mumyalama metodu vardır. En pahalı metot asillerin ölülerini mumyalamak için kullanılanıydı. Bu usulle mumyalamak bir gümüş Mısır parasına, yani bugünkü parayla 1200 dolara mal olurdu. Bu tip mumyalama için ceset mürüsafiz, çin tarçını ve başka bazı baharatlarla doldurulup ayrıca aylarca sodyum karbonat eriği içinde bekletilirdi. Bekleme süresi bitince ceset en iyi cins ketenlerden yapılmış olan sargılarla sarıp sarmalanır ve sargılar sakızla, dikkatinizi çekiyorum, sakızla sıvanırdı. Bazen sakız yerine zift kullanıldığı da tespit edilmiştir.
1: Profesör, söyler misiniz eski Mısırlılar neden ölülerini gömmeyip de mumyalamışlar?
0: Güzel bir soru. Çünkü Mısırlılar mumyalı cesetlerin zamanı gelince canlanacağına inanıyorlar.
2: Anlattıklarınız çok ilginç Profesör Dutt. Peki mumyaladıktan sonra tekrar canlanan ceset olmuş mu hiç?
0: Henüz böyle bir şey yok bayan. Ama yine de geçmişte cereyan etmiş bazı izahı güç olaylar var. Mesela 1905 yılında özel bir antika koleksiyonuna sahip bulunan Sir Reginald Farnsworth bir sabah koleksiyonundaki iki mumyanın kaybolduğunu görür. Duruma bakılırsa mumyaların çalınmış olması ihtimal dışıydı.
2: Peki çalınmadıysa ne olmuş mumyalara?
0: Canlanıp gitmiş olabilirler.
2: Oldukça ilginç bir olay.
0: Daha da ilginci var hanımlar. 1922 yılında Sorbonne Üniversitesi koleksiyonlarından iki mumya daha kayboldu. Bu mumyaların da nereye gittiği hiçbir zaman izah edilemedi.
2: Olamaz. Binlerce yıllık mumyalar, hayır, olamaz kesin.
0: Neden olmasın? Düşünün bir kere. Milyonlarca mumya. Bunlardan birkaçının yeniden canlandığı yolunda iddialar var.
2: Ama böyle bir şey nasıl olur profesör? Siz bir bilim adamısınız. Ölen bir insanın vücuduna tekrar ruh girer mi?
0: Haklısınız bayan, ama eski Mısırlıların inanışı bu. Onlara göre bazı şartlar yerine getirildiği takdirde mumyalar canlanabiliyormuş.
2: Neymiş o şartlar?
0: Henüz ben de hepsini öğrenebilmiş değilim bayan, ama bu iş üzerinde 10 yıldan fazla çalışmaktayım. Sanırım yakın bir zaman...

0: Konferansımı nasıl buldunuz Valeri?
1: Biliyor musunuz Holloway, çok garip bir adamsınız. Sizden korkuyorum.
0: Korkmak mı? Neden Valeri?
1: Anlattıklarınız, üzerinde çalıştığınız konular, mumyalar, cesetler, bunlar kulağa hoş gelen şeyler değil.
0: Evet ama ben bir bilim adamıyım Valeri. Benim işim bu. Tarihe mal olan varsayımların gerçek yüzünü ortaya çıkarmak.
1: Ne bileyim, sizin gibi yakışıklı, zarif bir erkeğin mumyalar, cesetler dışında başka şeylerle uğraşması gerekir diye düşünüyorum.
0: Mesela nelerle Valeri?
1: Kadınlarla. Mesela benimle.
0: Valeri, Valeri, sizinle ilgilenmemek mümkün mü? Öyle güzelsiniz ki, bakışlarınızda sanki bir sihir var. İnsanı hemen etkiliyor.
1: Demek benimle ilgileniyorsunuz.
0: Mümkün olsa ilgilenirdim Valeri. Ama...
1: Madem öyle, sizi durduran nedir Holloway?
0: Siz evli bir insansınız Valeri. Evli, zengin ve saygın bir kadınsınız. Benim yüzümden kocanızla aranızın açılmasını istemem.
1: Ne yazık ki kocam işinden başka bir şeyle ilgilenmiyor. Şimdiye kadar hiç sorma fırsatı bulamadım. Evli misin Holloway?
0: Hayır. Araştırmalarım yüzünden buna fırsat bulamadım Valeri.
1: Holloway, Holloway, lütfen. Lütfen beni kollarının arasına alır mısın?
0: Affedersin.
1: Sevgilim, sevgilim, lütfen.
0: Olmaz, yapamam. Lütfen benden uzak dur Valeri.
1: Neden? Yoksa beni beğenmiyor musun?
0: Seni beğenmemek mümkün mü Valeri? Güzelliğine etkilenmemek için insanın kör olması gerekir.
1: Madem öyle, neden kaçıyorsun benden?
0: Yapamam Valeri. Bir çılgınlık yaparak evliliğini tehlikeye düşüremem. Sen saygın bir kadınsın. Affet beni.
1: Affetmek mi? Ne demek istiyorsun? Beni sevmiyor musun? Benden hoşlanmıyor musun?
0: Aha Valeri, senden kaçmamın sebebi sana olan sevgim. Senden çok hoşlanıyorum. Eğer biraz daha burada kalacak olursam sana aşık bile olabilirim.
1: Holloway, Holloway. Demek sen de beni seviyorsun.
0: Evet ama bu bir şeyi değiştirmeyecek ki Valeri. Çünkü yarın sabah erkenden ayrılacağım buradan.
1: Hayır. Yalvarırım, gitme, kal. Sana burada ihtiyacım var Holloway. Seni seviyorum. Sensiz yapamam.
0: Üzgünüm Valeri. Ama gitmemek elimde değil. Araştırmalarım ne yazık ki parasızlık yüzünden yarım kaldı. Kazancımla bu işin üstesinden gelemiyorum. Bu yüzden tasarıyı destekleyecek birini bulmalı, çalışacak bir yer tedarik etmeliyim.
1: Bu araştırma şu konferansta sözünü ettiğin eski Mısırlılarla mı ilgili?
0: Evet. Bu çalışma hem bana hem de mali destek sağlayacak olan kişiye büyük bir şeref ve ün kazandıracaktır. Bu yüzden geri dönüp hemen çalışmaya başlamam gerekiyor.
1: Peki ya bu çalışma için gerekli olan parayı ben verecek olursam? Yine de gider misin Holloway?
0: Ciddi mi söylüyorsun Valeri?
1: Evet. Ne kadar zengin olduğumu ve bilime de ne kadar meraklı olduğumu biliyorsun. Madem benden uzaklaşmak istemenin sebebi bu, tamam, gerekli olan mali desteği ben sağlayacağım sana.
0: Peki ya çalışma odası?
1: O da işini dert etme. Malikanenin bahçeye bakan katında kullanmadığımız bir oda var. Kocam oraya eski eşyaları koyardı. Ama hiç önemli değil. Boşaltıp senin hizmetine verebilirim.
0: Valeri, biliyor musun sen müthiş bir kadınsın.
1: Yalnız bu kadar mı?
0: Hayır. Aynı zamanda da çok güzel bir kadınsın.
2: Valeri! Valeri neredesin?
1: Bu kocamın sesi Holloway.
0: Umarım seni benimle burada görmekten canı sıkılmaz.
1: Yok yok. O işinden başka bir şeyle ilgilenmem.
0: İyi.
1: Buradayım Paul.
2: Orada ne yapıyorsun Valeri?
3: Affedersin. Yalnız olduğunu sanmıştım.
1: Seni tanıştırayım Paul. Bu Profesör Holloway Dutt. Profesör, bu da kocam Paul.
0: Sizinle tanıştığıma sevindim Bay Paul.
3: Adınızı duymuştum Profesör. Valeri sık sık sizden söz eder. Sizin bugün Kadınlar Kulübü'nde konferansınız olacaktı, öyle değil mi?
0: Evet.
1: Ah, Paul orada olacaktın da görecektin. Profesör çok ilginç şeyler anlattı.
3: Kusura bakma Valeri ama sana daha önce de söylemiştim. Benim boş işlerle kaybedecek zamanım yok. Bu gece dönüyor musun Profesör?
0: Ben...
1: Hayır, hayır, gitmiyor Paul. Profesör bu gece ve bundan sonraki gecelerde de evimizde misafir olarak kalacak.
3: Anlayamadım. Nasıl yani?
1: Hava serinledi. Bu meseleyi evde konuşsak nasıl olur hayatım?
4: Bu harika bir şey Profesör. Demek Bayan Valeri size yardım etmeyi kabul etti.
0: Evet biz. Yarın sabahtan itibaren bir bankaya adıma yüklüce bir para yatıracak. Ayrıca malikanenin giriş katında kullanmadıkları bir odayı da çalışma odası olarak tahsis

0: edecek.
1: Peki çalışmalarınızı odada rahatlıkla yapabilecek misiniz?
0: Elbette. Valeri'nin sayesinde mumyaları ayağa kaldırmaya çalışacağız West.
1: Ciddi mi söylüyorsunuz ya. Profesör? Bunu başarabilecek miyiz?
0: Yavaş West, yavaş. Bayan Valeri bunu duyarsa bizi evinden kovabilir. Neticede o bir kadın. Böyle şeylerden hoşlanmayabilir.
1: Affedersiniz profesör. Birden çok heyecanlandım. Böyle olağanüstü bir çalışmada katkım olacağını düşünürsek heyecanlanmam hakkımdır.
0: Bütün dünya beni tanıyacak West. Bütün dünya. Beni üniversiteden alsanlar rezil olacaklar.
1: Peki Valeri'nin kocası bu işe ne diyor?
0: Sanırım adam benden pek hoşlanmadı West.
2: Bunu nasıl yaparsın Valeri? Bana sormadan o adamı nasıl evimizde barındırırsın?
3: Lütfen Paul, bağırmadan konuş. Profesör Holloway çok değerli bir bilim adamı. Yaptığı çalışmalarla dünyamıza ışık tutacak bir.
2: Bana ne yahu? Ne yaparsa yapsın. Üniversite dururken ona yardım etmek bize mi düştü?
3: Kabalaşma Paul. Sen bu ülkenin en zengin insanlarından birisin. Kazandığın paranın bir kısmını bilim çalışmalarına vermekle servetinden bir şey kaybetmezsin.
2: Hayatımda senin kadar maymun iştahlı kadın görmedim ben. Eskiden her gece acayip balolar, davetler verirdin. Nereden merak sardın bu bilim denen şeye bilmem ki.
3: Ben senin meraklarına, işine karışıyor muyum Paul? Lütfen sen de benim işime karışma. Profesöre çalışmalarında her türlü yardım yapacağıma söz verdim.
2: Tamam, tamam, ne yaparsan yap. Seninle uğraşamam.

0: Evet, artık çalışmaya başlayabiliriz West. Şimdi senden yapmanı istediğim şey şu.
1: Emredin profesör.
0: Mısır'a gidip iki mumya getirmeni isteyeceğim senden.
1: Ne? Mumya mı?
0: Evet. Neden şaştın dostum? Madem ki araştırmalarımız eski Mısır dönemine ait. Mumyalar onlar elimizde olmadan nasıl çalışabiliriz ki?
1: Peki mumyaları nasıl bulacağım orada?
0: Merak etme, bu zor olmayacak. Bu işleri yapan adamların adresleri var bende. Senin yapacağın onlarla temasa geçip parasını verip iki mumya ve yine iki mumyalanmış iki şahin alacaksın.
1: Mumyalanmış şahin mi? Onlar ne işe yarayacak profesör?
0: O zaman anlayacaksın bunları West. Yalnız Valeri'nin bundan asla haberi olmasın. Mumyaları ondan habersiz bu odaya sokacağız.
1: Merak etmeyin profesör.
0: Sana gerekli harcamaları yapabilmen için bir çek keseceğim West. Kalemini versene.
1: Buyurun.
0: Al West. Çekin üzerine yazdığım rakam senin yol giderlerinle mumyaları satın almana yetecek miktarda. Hemen bugün yola çık.
1: Başüstüne.
2: Holloway, orada mısın?
0: Bu Valeri West. Aman mumyalardan söz etme kadına.
1: Merak etmeyin efendim.
0: Valeri, gelebilirsiniz sevgili dostum.
2: Rahatsız etmiyorum ya sizleri.
0: Yo, ne demek? West'e gidiyordu zaten.
2: Aa, öyle mi? Nereye?
0: Mısır'a gönderiyorum kendisini.
2: Mısır'a mı? Neden?
0: Biliyorsunuz çalışma konum eski Mısır'a, Firavunlar dönemine ait. Bu yüzden araştırmalarıma ışık tutacak olan bazı tarihi kitap ve kitabeler orada. West onlar alıp getirecek bana.
1: İzninizle gidebilir miyim efendim? Daha eve gideceğim, hazırlıklar yapacağım.
0: Elbette West. İyi yolculuklar dilerim.
2: Güle güle Bay West.
1: Teşekkür ederim efendim.
2: Ah, evet. Baş başa kaldık sevgili Holloway.
0: Valeri, hayatımın kadını. Siz olmasaydınız ne yapardım ben? Çalışmalarımı nasıl sürdürürdüm? İnanın her şey bittikten sonra bilim dünyası size minnettar kalacaktır.
2: Ben bilim dünyasının yerine sizin minnettar olmanızı isterdim Holloway.
0: Ben zaten size minnet hisleriyle bağlıyım Valeri.
2: Ama bunu hiç göstermiyorsunuz.
0: Ne yapmamı istiyorsunuz?
2: Şu sayfaları sararmış kitapları bir yana bırakıp benimle ne zaman ilgileneceğinizi doğrusu pek merak ediyorum Holloway.
0: Gönlüm her zaman seninle Valeri.
2: Ama bu bana yetmiyor Holloway. Bana çok daha fazla yakın olmanızı istiyorum.
0: Bunu benden isteme Valeri. Sen evli bir kadınsın. Hem kocam benden hoşlanmıyor. Aramızda bir ilişki olduğunu anlarsa bu ikimiz için de kötü olur.
2: Paul'den çekinmene gerek yok Holloway. Ne olursa olsun Paul beni boşamaz. Çünkü skandallardan çok korkar.
0: Ama yine de tedbirli davranmalıyız sevgilim. Benim için bilim her şeyden önce gelir.
2: Bırak şimdi bilimi bir tarafa da yanıma gel Holloway.
0: Peki.
3: Ne arıyorsun burada Valeri?
2: Paul, ne işin var burada? Bizi mi gözetliyorsun?
3: Hayır, sadece seni arıyordum. Yukarıda bulamayınca burada olduğunu tahmin ettim.
0: Oturmaz mısınız Bay Paul? Size çalışmalarımla ilgili bilgi vereyim.
3: İstemez. Sizin biliminizle ilgilenmiyorum. Benimle gel Valeri.
2: Lütfen biraz daha nazik ol Paul.
3: Benimle gelir misin?
2: Nereye?
3: Yukarı salona. Misafirlerimiz var.
2: Peki. Sonra görüşürüz profesör.
0: Tabii Bayan Pamela. Adam tam vaktinde geldi de karısının elinden kurtuldum. Ne yapacağım bu kadınla ben?

0: Valeri?
1: Evet Paul.
0: Şu aşağıdaki herif.
1: Kabalaşma Paul. O herif değil, profesör. Profesör
0: Halloway'da. Her ne zımbırtıysa aşağıdaki odada ne çalışması yapıyor?
1: Neden sordum Paul? Profesör bir aydır burada. Bunca zaman merak etmedin de şimdi neden sorma ihtiyacını hissetti?
0: Allah Allah. Yahu madem bu ev benim, evimin giriş katındaki bu adamın ne halt ettiğini öğrenmek istemem hakkım değil mi yani?
1: Profesör Halloway Dad giriş katındaki odada herhangi bir halt etmiyor. Bilimsel çalışmalar yapıyor Paul.
0: Anlaşıldı. Söyler misin o profesör nasıl bir bilimsel çalışma yapıyor?
1: Eski Mısır tarihini inceliyor.
0: Ne varmış ki eski Mısır tarihinde?
1: Eğer biraz genel kültürün olsaydı eski Mısır'da piramitlerin, firavunların ve mumyaların olduğunu bilirdin.
0: Bu saydıklarını bilmediğimi mi sanıyorsun? Benim öğrenmek istediğim profesörün ne tür bir çalışma yaptığı.
1: Eski Mısırlıların inanışına göre mumyalar bir gün canlanacaklar. Profesör de bunun doğru olup olmadığını araştırıyor.
0: Manyak mı bu adam be? Kafayı mı yemiş? Binlerce yıl önce ölmüş bir mumyanın içine ruh girip de nasıl dirilirmiş? Hadi canım.
1: Profesör bunun böyle olabileceğini düşünüyor ve araştırmalarını da sürdürüyor.
0: Ve sen de bu herifin zırvaları için benim paracıklarımı harcıyorsun.
1: Bilime zırva diyemezsin Paul.
0: Bu herif profesör falan değil. Manyağın sapığın teki. Anlıyor musun beni? Valeri, bu herif seni kandırıyor.
1: Kusura bakma ama seninle tartışamam Paul. Ah, iyi geceler. Vakit geç oldu, yatacağım.
2: Yavaş yavaş. Gürültü çıkarmadan taşıyın sandıkları. West, kamyonun geldiğini malikaneden kimse görmedi ya.
3: Hayır profesör. Kamyonu arka bahçeye çektirdim. Arkadaşlar, sandıklara dikkat edin. İçinde çok kıymetli şeyler var. Zarar gelmesin.
4: Tamam, tamam.
3: Oh, evet. İşte sandıkların hepsi taşındı profesör.
2: İstediğim her şeyi getirdin mi West?
3: Getirdim. Sandıkların içinde biri kadın, öteki erkek, iki mumya ve yine mumyalanmış iki şahin var.
2: Aferin West. İyi iş becerdin dostum. Mumyalar kime ait biliyor musun?
3: Evet profesör. Mumyalar 6. hanedan döneminde yaşamış olan Prens Setomana ile prense ömrü boyunca sadık kalmış olduğu karısı Prenses Tolata'ya ait.
2: Prens Setomana ve karısı Tolata. Hı hı. Bu harika bir şey West. Hiyeroglifler arasında bu ikisi için yazılmış aşk şiirlerine rastladım. Hadi çabuk sandıkları açıp bakalım şu mumyalara. Onları görmek için sabırsızlanıyorum dostum.
3: Tabii profesör, hemen açarım. Evet işte profesör, bu mumyalardan biri.
2: Harika, harika bir şey West. Cesede sarılan bu bez parçalarını görüyor musun? Kaç bin yıllık ama hala sapasağlam duruyor. Yalnız sargılar değil, sargıların altındaki ceset de aynen tazeliğini muhafaza ediyor.
3: Öbürünü de açayım mı profesör?
2: Hayır, birini görmem yeter. Şimdi kapağı hemen yerine koyalım West.
3: Niye?
2: Valerinin ve kocasının görmesini istemiyorum. Aklında olsun, soracak olurlarsa içinde çok sayıda kitap olduğunu söyleyeceğiz.

0: Ne? Neler söylüyorsun George? Doğru gördüğünden emin misin?
1: Elbette Bay Paul. Dün gece bir kamyon arka bahçeye yanaştı ve hamallar kamyondan iki tane tabut çıkartıp Profesör Holloway'in çalışma odasına soktular efendim.
0: Tabut mu? Yani ölülerin içine konulduğu tabuttan mı bahsediyorsun?
1: Evet efendim. Gözlerimle gördüm tabutları ama içinde ölü mü vardı, başka bir şey mi vardı bilmiyorum.
0: Delirmek işten değil. Manyak mı bu herif? Neden evime tabut getiriyor? Tamam George, gidebilirsin. Valeria'ya söyle buraya gelsin.
1: Peki efendim.
0: Kahrolası herif. Niyetini bir türlü anlayamıyorum. Önce karımı kandırdı. Çalışmaları için para, araştırmaları için de evinde oda aldı. Şimdi de evime tabut taşıyıp duruyor. Sakın katil olmasın. Birilerini öldürüp tabuta koyup da buralara getirmesin. Eğer öyle bir şey yaptıysa ticari itibarım sıfıra iner.
2: Beni çağırtmışsın hayatım.
0: Evet Valeria. Seninle şu sapık dostum profesörle ilgili konuşmak istiyorum.
3: Lütfen Paul, sözlerine dikkat et. O sapık değil, bir bilim adamı.
0: Kapa çeneni Valeri. Bana müdafaa etme o iblisi. Dün gece neler olduğundan haberin var mı senin?
3: Hayır, ne oldu?
0: Senin o bilim adamı dediğin sapık gece yarısı evimize tabut getirmiş.
3: Ne? Tabut mu?
0: Evet, hem de iki tane.
3: İnanamıyorum. O tabutları neden getirmiş olabilir ki?
0: Allah bilir, birilerini öldürüp kimse görmesin diye tabuta sokup buraya getirmiştir. Yakında polis yakamıza yapışacaktır.
3: Sus Paul, böyle söyleyip de korkutma beni.
0: Ama gerçek bu. Bu herif profesör falan değil, manyağın teki. Git konuş onunla, tabutlarını alıp derhal terk etsin evimizi.
4: Evet profesör, mumyaları da getirdiğimize göre çalışmalara ne zaman başlayacağız?
5: En kısa zamanda West.
2: Holloway.
5: Valerie, buyurun girin.
2: Holloway, duyduklarım doğru mu? Hı? Dün gece buraya iki tane tabut getirdiniz.
5: Demek duydunuz.
2: Demek doğru. Lütfen bu ne demek oluyor, açıklama istiyorum sizden.
5: Tabii. Bay West, beni bayan Valerie'yi de yalnız bırakır mısınız lütfen?
4: Tabii profesör.
2: Evet profesör, sizden bir açıklama bekliyorum. Tabutların içinde ne var?
5: Mısır mumyaları.
2: Ne? Mısır mumyaları mı?
5: Evet. Eski Mısır'a ait bir prens ve prenses mumyası.
2: Yani ölü.
5: Elbette ölü Valeri. Canlı insanlar ne mumyalanır ne de tabuta koyulur.
2: Peki mumyaları niye getirttiniz?
5: Çalışmalarıma ışık tutsun diye Valeri. Söylemiştim size. Ben eski Mısır'la ilgili araştırmalar yapıyorum. O döneme ait uygarlıkları, yaşayışları ve özellikle de mumyalama sanatı üzerine... Ben dün gece Mısır'dan getirdim mumyaları. Görmek ister misin?
2: Ölü demiştin değil mi?
5: Evet ama sargılar içinde. Kimseye zararları dokunmaz. Sevgili Valeri. Yoksa mumyaları buraya getirdiğim için kızdınız mı bana?
2: Paul duymuş. Çok kızdı. O sizin cinayet işleyip kurbanlarınızı tabuta koyarak buraya saklamak için getirdiğinizi sanıyor.
5: Olmaz. Yani benim katil olduğumu sanıyor.
2: Evet.
5: Benimle gelin Valeri. İşte mumyalar bu tabutların içinde. Şimdi size göstereceğim.
2: Görmesem de olur. Yani çürümüş olabilirler.
5: Hayır. Öldüğü günkü gibi tazeliklerini muhafaza ediyorlar. Korkmayın. Gördünüz mü? İşte bakın. Görün de içiniz rahat etsin.
2: Aman Allah'ım. Gerçekten de hiç çürümemiş.
5: Umarım artık benim katil olmadığıma inanmışsınızdır Valeri.
2: Elbette. Buna hiçbir zaman inanmamıştım zaten.
5: Valeri, ben hiç seni üzecek bir şey yapar mıyım? Sen benim hayatımdaki en güzel ve en değerli iki şeyden birisin.
2: Nedir bunlar?
5: Biri bilim, diğeri de sen Valeri. Özellikle sen. Öyle güzel ve büyüleyicisin ki sana aşık olduğum hissine kapılıyorum.
2: Bu sözleri beni kandırmak için söylemiyorsun ya.
5: Valeri tatlım, senin için yanıp tutuşuyorum.
2: Holloway, lütfen kollarını al beni.
5: Hayır yapma, bırak, aşkımız şimdilik platonik kalsın Valeri. Sen evdesin ve kocan şu anda yukarıda. Vicdanımız ve şerefimiz ön plana çıkmalı.
2: Böyle söyleyerek bana işkence yapma Holloway. Ben de senin için yanıp tutuşuyorum. Sana olan tutkum şerefimi ikinci plana atıyor.
5: Lütfen Valeri, şimdi olmaz. Belki bir başka zaman sevgilim.
2: Peki sevgilim. Gidip kocama tabuttakilerin mumya olduğunu söyleyeyim.
5: Durumu idare ettim. Eğer Valeri bana aşık olmasaydı şimdi mumyalarla birlikte kapının önündeydim.
4: Profesör, ne oldu?
5: Korkma dostum, korkma. Her şey yolunda.

0: Boşuna kızmışsın Paul. Profesörün tabut içinde getirdiği şeyler ölü filan değil. Sadece eski Mısır dönemine ait mumyalarmış.
1: Çıldırtma beni Valeri. Ha ölü ha mumya. Sanki mumyalar ölü değil mi?
0: Evet, ama onları profesör öldürüp de tabuta koymamış. Buraya getirmekteki niyeti de araştırmalarında kullanmakmış onları.
1: Alsın mumyalarını, gidip başka yerde incelesin Valeri. Ben evimde böyle pis işler yapılmasını istemiyorum. Yatak odamın altındaki odada iki tane mumya olduğunu bilerek nasıl uyuyabilirim ki?
0: Saçmalama Paul. Mumyalar insanlara zarar vermez. Kaldı ki profesör onları inceleyecek.
1: Ne o adamı ne de mumyalarını evimde görmek istemiyorum. Bir an evvel evimi terk etsin Valeri.
0: Hayır, hiçbir yere gitmeyecek. Araştırmalarını burada yapacak. Eğer o giderse ben de giderim Paul.
1: Ne? Sen de mi gidersin?
0: Evet, giderim. Bilmiyorum, seni terk edersem bu iş ticari itibarını nasıl etkiler? Ona sen karar ver.
1: Allah kahretmesin. Ne haliniz varsa görün.

0: Profesör, getirdiğimiz mumyaların kalkacağına inanıyor musunuz?
1: Elbette West. İnanmasaydım şimdi burada olmazdım. Bunun için 10 yılımı verdim. Binlerce kitabı, papirüs okudum ve okuduklarım mumyalanmış cesetlerin tekrar ayağa kalkacağını gösterdi bana.
0: Belki o zamanlar olmuş olabilir ama yani şimdi günümüzde bunu yapmak mümkün mü?
1: Mümkün. Bütün mesele işin sırrını bilmekte. Bunun için 6 şart var. Ben bunlardan 5'ini öğrenebildim dedim ya. 6.'sını da öğrendiğim takdirde bu işi başaracağıma inanıyorum.
0: Peki profesör, bu şartlar nedir?
1: Birincisi şahin şart. Yani mumyalanmış cesedin başına mutlaka yine mumyalanmış bir şahin olmalı.
0: Bu şart hazır. Size mumyalanmış 2 tane şahin getirdim.
1: Evet, ikincisine sükun şartı diyorlar. Yani dirilecek ölünün bulunduğu ortamda tam bir sessizlik olması gerekiyormuş.
0: Bu şart da hazır. Mumyalar tabutları içinde sessizce yatıyorlar.
1: Doğru. Üçüncüsü yaşatma şartı.
0: Yaşatma şartı mı? O ne demek?
1: Şayet mumyalar dirilecek olursa onları yaşatmak için gerekli yiyecek ve içeceğin yanında bulunması gerekiyormuş.
0: Bu kolay iş. Yukarıda mutfakta dünya kadar yiyecek ve içecek var.
1: Dördüncü şart aşk şartı. Yani mumyaların birbirlerine sevdalanması gerekiyor.
0: Sevdalanmalarına gerek yok. Şu tabutta yatan Setomana ile Tolata sağken birbirleriyle evliymişler.
1: Doğru söylüyorsun West. Beşinci şarta gelince eski kitabelerde ona ay şartı diyorlar.
0: Ay şartı mı? O nasıl şey?
1: Canlanma esnasında ayın dolunay halinde olması gerekiyormuş.
0: Aha. Peki 6. şart?
1: En önemlisi de o zaten West. Bunun ne olduğunu henüz öğrenebilmiş değilim. Ama öğrendiğim anda bu işi olmuş bil.
0: Peki bunu nasıl öğreneceksiniz profesör?
1: Senin Mısır'dan getirdiğin belgelere bakarak çözmeye çalışacağım.
0: Bu çok sürer mi efendim?
1: Bilmiyorum ama sürmemesi gerek West. Çünkü 2 gün sonra gece yarısı ay dolunay haline gelecek. O zamana kadar da 6. şartı öğrenmek zorundayım.

0: Girin.
1: Affedersiniz Bay Paul. Sizinle konuşabilirim.
0: Tabii George, gel.
2: Şey efendim, aşçı kadın işten ayrılıyor. Bunu haber vermek istedim.
0: Yok ya, neden? Parasını mı beğenmiyor yoksa?
2: Yok, hayır efendim. Mesele para değil. Profesörün odasındaki mumyalar.
0: Ne olmuş o mumyalara?
2: Şey, korkuyor efendim. Mumyalarla aynı çatı altında bulunmanın mezarlıkta oturmak gibi bir şey olduğunu söylüyor.
0: Aşçı haklı. Allah kahretsin. Ama elimden bir şey gelmiyor. Valeri korumasa o profesör denen iblisi bir dakika bile tutmam bu evde.
2: Şey efendim...
0: Nedir George? Var. Söyler misin?
2: İzninizle ben de işten ayrılmak istiyorum efendim.
0: Ne? Yoksa sen de mi o mumyalar yüzünden ayrılıyorsun?
2: Evet efendim.
3: Ah, burada mısın Paul? Ben de seni arıyordum. Bu geceki baloda hangi kıyafeti giyeceğimi soracaktım.
2: İzninizle efendim. Hoşça kalın.
3: Aa, ne oldu? Nesi var uşağın Paul?
0: İşi bıraktı.
3: Ne? İşi mi bıraktı?
0: Evet, yalnız o değil. Aşçı kadın da ayrılıyor Valeri.
3: Aman Allah'ım, neden peki?
0: Neden olacak? O profesörün getirdiği mumyalar yüzünden. Allah kahretsin bu herifi. Şimdi de hizmetkarların evden kaçmasına sebep oluyor. Mumyalar da aynı evde oturmak istememekte yerden göğe kadar hakları var.
3: Aman, giderlerse gitsinler. Memlekette başka uşak ve aşçı mı kalmadı sanki?
0: Kalmadı tabii. Biz George gibi dürüst, güvenilir bir uşakla nefis yemekler yapan bir aşçıyı nereden buluruz? Bak Valeri, eğer Holloway denen bu adamı sen kovmazsan ben kovacağım.
3: Saçmalama Paul. Bir bilim adamını uşak ve aşçıyla bir tutamazsın.
0: Başlarım onun bilim adamlığına. Madem öyle gitsin mutfağa da aşçı kadının kızarttığı gibi tavuk kızartsın bana.
3: Hemen yarın başka bir aşçıyla uşak buluruz. Profesöre çalışmaları için yardım yapacağıma söz vermiştim. Şimdi bu sözümü geri alamam.
0: Yahu neden bu adama bu kadar bağlı olduğunu anlamıyorum Valeri. Yoksa aranda bir ilişki mi var bu herifle?
3: Terbiyesizlik etme Paul. Eğer bana bu şekilde hakaret etmeye devam edersen avukatımla konuşur mahkemeye veririm seni.
0: Tamam tamam. Sözlerimi geri alıyorum.

Bulmalıyım. Altıncı şartı mutlaka bulmalıyım. Başka türlü o mumyaları nasıl şey yaparım ben? Tek tek her şeyi okuyorum, inceliyorum. Bu işin sırrı burada.

0: Sırlarda gizli olmalı. Muhakkak bulmalıyım onu. West, diğer kitabı ver bana.
1: Peki profesör. Buyurun. Buyurun profesör.
0: Sağ ol West. Umarım bu kitapta bulurum.
1: Şey, biraz dinlenseniz profesör. İki gündür hiç uyumadınız.
0: Vakit yok West. Bu gece ay dolunay haline gelecek. O zamana kadar altıncı şartı bulmam lazım. Yoksa tekrar ayın dolunay haline gelmesi için bir ay daha beklememiz gerekir.
1: Haklısınız profesör.
0: Saat kaç oldu West?
1: 7'ye geliyorum.
0: 7 ha? Gece yarısına 5 saat kaldı. Zaman giderek kısalıyor. Her ne pahasına olursa olsun altıncı şartı bulmak zorundayız. Yok, bulamıyorum, yok. Allah kahretsin, saatler geçiyor. West, başka bir kitap ver. Çıldıracağım, kafayı üşüteceğim. Bu kitapta da yok. West, başka kitap ver, çabuk. Çabuk, zamanınız da geçiyor. Buldum işte. Buldum West. Altıncı şartı buldum.
1: Sahi mi profesör?
0: Evet West, evet. Yalnız.
1: Ne oldu?
0: Bu şartı yerine getirilmesi korkunç bir şey. Bunu nasıl yapacağız?
1: Ne demek istiyorsunuz profesör?
0: İğrenç, pis, berbat bir şey.
1: Allah aşkına profesör, altıncı şart ne? Açık açık söylesenize.
0: Altıncı şartın adı ne biliyor musun West?
1: Ne?
0: Kurban şartı.
1: Kurban şartı mı? Ne demekmiş o?
0: Ayın dolunay olduğu sırada evli bir çifti öldürüp ayağa kaldırılmak istenen mumyaların yanına koymak.
1: Aman Allah'ım, neler söylüyorsunuz profesör, böyle şart olur mu?
0: Maalesef öyle dostum. Mumyaların ayağa kalkması için evli bir çiftin ölmesi gerekiyor.
1: Saçma. Bir ölünün tekrar hayata dönmesi için yaşayan birinin ölmesi mantığa uygun değil profesör.
0: Ama elimizdeki Mısır kitabeleri bunun böyle olduğunu söylüyor West. Madem şart böyle, biz de yerine getireceğiz.
1: Anlayamadım profesör, nasıl yani?
0: Bu mumyaların canlanması, kımıldaması için biz de bir çifti öldüreceğiz West.
1: Aman Allah'ım, çıldırdınız mı profesör? Böyle bir şey nasıl yaparız?
0: Biz bilim adamıyız West. İçimizde duygulara yer yoktur. Düşünsene, imkansızı gerçekleştirip binlerce yıllık mumyaları ayağa dikeceğiz. Dolaştıracağız onları.
1: Hayır, bu düşüncenize katılmıyorum profesör. Asla altıncı şartı yerine getiremeyiz.
0: Getireceğiz.
1: Yapamazsınız bunu. Bunun adına cinayet denir. Bilim uğruna elimizi kana bulayamayız.
0: Ben bularım dostum. Bilim için her şeyi yaparım.
1: Yapamazsınız. Yaptırmam bunu. Siz delisiniz. Cinayet işlemenize göz yumarak bu kanlı işe yardakçılık yapmam. Engel olurum.
0: Ya, engel olursun demek.
1: Evet.
0: Peki bunu nasıl yapacaksın dostum?
1: Polise ihbar ederim sizi.
0: Ya.
1: Evet, evet, evet, en doğrusu da bu. Polise gidip her şeyi anlatırım.
0: Dur.
2: Ne var profesör?
0: Bak Wes, bu iş için ömrümün en güzel 10 yılını harcadım. Saygın bir profesörken üniversiteden de uzaklaştırıldım. Şimdi tam araştırmalarımın sonuna gelmişken bundan vazgeçemem. Anlıyorsun beni değil mi?
1: Hayır, anlamıyorum sizi profesör. Artık hiç anlamıyorum sizi. Üzgünüm ama cinayet işlemenize engel olacağım.
0: Bunu yapamayacaksın Wes. Al bakalım.
3: Profesör, siz beni bıçakladınız.
0: Kusura bakma dostum ama mecburdum. Sen değil, hiç kimse beni yapacaklarından alıkoyamayacak.
3: Siz deli.
0: Evet. Seni seviyordum Vesla ama kendin istedin bunu. Evet. Şimdi bu cesedi ortadan kaldırmanın yolunu bulayım. En iyisi mumyalamak. Bu işin nasıl yapıldığını biliyorum. Bir iki saat içinde West'i mumyalar bir köşeye koyarım. Evet, işte West'i mumyaladım. Birileri buraya girse onu da Mısır mumyası sanır. Şimdi altıncı şartı yerine getirmeliyim. Bu sesler dedi. Herhalde Valeri ile kocası eğlenceden döndü.
4: Bıktım bu profesör denen heriften Valeri. Yarın kapı dışarı edeceğim onu.
5: Saçmalama Paul. Ona böyle bir saygısızlıkta bulunamazsın.
4: Öyle bir yaparım ki. Hadi sen gir içeri. Ben onunla biraz konuşacağım.
5: Paul, sakın onu incitme.
4: Tamam, sadece konuşacağım onunla. Git sen.
0: İşte kurban kendi ayağıyla geliyor. Bıçağımı elime alayım. Girin.
4: Demek yatma.

0: kadın. Ayaktasın ha iblis.
1: Lütfen hakaret etmeyin bayım.
0: Kapa çeneni de beni dinle pis herif. Karımın duygularıyla oynayıp onu kandırdın ve evimi işgal ettin. Mumyaları getirterek uşağımla aşımı kaçırttın. Ama yaptıkların yeter artık. Geberteceğim seni. Al bakalım. Kalk ayağa iblis. Kalk diyorum sana. Kalk ayağa. Yaptıkların hesabını vereceksin bana.
1: Sen taşının ahbap. Al bakalım.
0: Namussuz herif. Bıçakladın beni.
1: Öldü. İşte 6. şart için gereken kurbanın biri böylece ortaya çıktı. Şimdi sıra ikincisinde.
2: Holde nerede kaldı? Holloway ile konuşup geleceğim demişti. Umarım ağır sözler sarf edip de profesörü incitmez. Holloway'i seviyorum, ona ihtiyacım var. Paul, sen misin? Paul? Ah, Holloway. Ne işin var burada?
1: Sana geldim Valeri.
2: İyi ama Paul nerede? Sana gelmemiş miydi?
1: Paul artık yok.
2: Ne? Ne demek istiyorsun? Aman Allah'ım. Elindeki o bıçak da ne Holloway? Yoksa...
1: Paul ölmeyi hak etmişti Valeri. Hakaret etti bana.
2: Dur gelme üstüme. Öldürdün mü yoksa onu?
1: Evet ama bunu bilim uğruna yaptım.
2: Aman Allah'ım, bilim uğruna mı?
1: Mumya canlandırma uğruna yaptım.
2: Yaklaşma.
1: Şimdi sıra sende Valeri. Sen de kocan gibi bilim uğruna öleceksin güzelim.
2: Holloway.
1: Mumyalarım kalkacak ayağa.
2: Profesör.
1: Mumyalarım kalkacak.
2: Çıldırdın mı? Dur yapma, yapma.
1: Mumyalar ya. Ayaklanacak. Al bakalım. İşte 6. şartın yerine getirilmesi için gereken ikinci kurbanı da buldum. Şimdi Valerinin cesedini aşağıya mumyaların yanına indireyim.

da kapadım. Polin cesedini Prens Setoman'ın mumyasının yanına, Valeri'nin cesedini de Prenses Tolata'nın mumyasının yanına yerleştirdim. Bir saat sonra ay dolunay olduğunda mumyalar canlanacak. Eminim buna. Sağ sola bir daha bakayım. Her şey yerli yerinde mi? Şahin mumyalarının prensle prensesin mumyasının göğüslerinin üzerine koydum. Yaşatma şartı için gerekli olan yiyecek ve içecekler de hazır. Ortam yeteri kadar sessiz. Ay yavaş yavaş dolunay haline geliyor. Bütün şartlar hazır artık. Beklemekten başka yapacağım bir şey yok. En çok bir saat sonra şu tabutta yatan mumyalar ayağa kalkacak ve adım bilim tarihine geçecek.

Ha? Aman Allah'ım, uyuyakalmışım. Aynı halde ay dolunay haline gelmiş mi? Evet, evet, dolunay halinde. Olamaz. Mumyalar, mumyalar, mumyalar canlanmamış. Aman Allah'ım, onca emeğim heba mı oldu? Ben mumyaların ayağa kalkacağını sanıyordum. Ama her şey yerli yerinde. Allah kahretsin, neden canlanmadılar? Oysa her şeyi tarifine göre yapmıştım. Bunun için cinayet bile işledim. 3 kişi öldürdüm. Oysa ben Prens Setomana ile Prenses Tolata'nın 300 yıl sonra dirileceğini sanıyordum. İyi ama cesetleri ne yapacağım? Polis gelip de bunları burada bulursa beni asar. Hemen yok etmeliyim cesetleri. Bahçeye çıkartıp gömsem? Yok yok yok. Bu iyi bir fikir değil. 3 kişi için 3 tane çukur açacak vaktim yok. Hah, buldum. Mumyalayacağım cesetleri. Polis gelse bile onları asla bulamayacak. Çünkü ben bir bilim adamıyım ve bu mumyaları da Mısır'dan getirttim. Hemen şimdi mumyalama işlemine başlayayım.

0: Ne oluyor? Bu sesler de ne? Aman Allah'ım. Biri benim kapımı çalıyor.
1: Polis! Açın kapıyı lütfen.
0: Polis mi?
1: Açın diyorum, yoksa kırarak içeri gireriz.
0: Tamam tamam, açıyorum. Buyurun.
2: İçeriye aramamıza izin verir misiniz bayım?
0: Şey, tabii ama burası benim evim değil ki.
2: Kimin olduğunu biliyoruz.
3: Arkadaşlar her tarafı arayın.
1: Başına korsan.
2: Siz bu evde kalan profesörsünüz değil mi bayım?
0: Evet, adım Holloway Dart. Affedersiniz, ne aradığınızı sorabilir miyim komiser?
2: Bayan Valeri ile kocasını tabii.
0: İyi ama onlar yukarı katta oturur. Burası benim çalışma odam.
2: Evet, bunları biliyoruz. Eski uşakları George bu sabah eve gelmiş ama kimseyi bulamamış. Sonra da polis merkezine gelip bize haber verdi.
1: Komiserim, komiserim şuraya bakın.
2: Nedir?
1: Burada sargılar içinde 5 tane ceset var.
2: Ne? Ceset mi? Bunları siz mi öldürdünüz profesör?
0: Şaka mı yapıyorsunuz komiser? Bunlar eski Mısır dönemine ait mumyalar.
2: Mumya mı? İyi ama onların işi ne burada?
0: Ben bir bilim adamıyım komiser. Bu mumyaları araştırmalarıma ışık tutması için Mısır'dan getirttim.
2: Ya hem de 5 tane, öyle mi?
0: Evet, 5 tane.
2: Söyler misiniz profesör, bu mumyalarla neyin araştırmasını yapıyorsunuz?
0: Çalışmalarımla ilgili bilgi vermek adetim değildir komiser.
2: Soruma cevap verin profesör. Şu anda hayatından endişe edilen 2 kişinin soruşturmasını yapıyorum.
0: Neden onların hayatından endişe ediyorsunuz ki?
2: Çünkü evlerinde yok. Ve bu yüzden de onların başına bir iş geldiğini düşünüyoruz.
0: Her neyse, benden ne istiyorsunuz komiser?
2: Bayan Valeri ve kocasına ne oldu, yoksa onları sen mi öldürdün?
0: Neden öldüreyim ki? Ayrıca bayan Valeri benim hanımdı. Çalışmalarım için bana para veriyordu.
1: Komiserim, mumyalardan başka bir şey bulamadık.
0: Görüyorsunuz ya komiser, benim bir suçum yok. Burada benden ve şu Mısır mumyalarından başka bir şey yok.
2: Öyle olsun profesör. Evet, gidiyoruz arkadaşlar. Durun.
0: Ne oldu komiser?
2: Bu mumyaları Mısır'dan mı getirtmiştiniz profesör?
0: Evet. En az 300 yıl önce mumyalanmışlar.
2: Ya peki o tarihte Mısırlılar parmaklarına yüzük takıyorlar mıydı?
0: Yok, yani bunu da nereden çıkarttınız?
2: Madem öyle, bu yüzük mumyanın parmağında ne arıyor profesör?
0: Yüzük mü?
2: Çabuk profesörü tutuklayın.
0: Hey durun, yapmayın. Neden tutukluyorsunuz ki beni? Ne yaptım ben?
2: Seni bayan Valeri ve kocasını öldürmek suçuyla tutukluyorum.
0: Madem öyle, cesetleri nerede söyler misiniz?
2: İşte burada. Sargıladığın mumyaların içinde. Şu parmağında yüzük olan Bay Paul Palmerley. Diğeri de sanırım karısı Valeri Palmerley olmalı. Öbür üçünün kim olduğunu bilmiyorum ama sargılar çözülünce onu da öğreneceğiz.
1: Bizimle merkeze kadar geleceksiniz profesör.
0: Hayır, bunu yapamazsınız. Ben bir bilim adamıyım. Ne yaptıysam bilim adına yaptım. 300 yıllık mumyalara hayat vermeye çalıştım.
2: Siz kafayı yemişsiniz profesör. Ölüyü diriltmek Allah'a mahsustur.
1: Aman Allah'ım, komiserim, mumyalardan cesetler çıktı.
2: Evet, bunu tahmin etmiştim. Mumyaladığın öteki şahıslar kim profesör?
0: Biri benim asistanım West. Öteki ikisi de Mısır'dan getirttiğim 300 yıllık mumyalar.
2: Ne yani? Bunlar gerçek Mısır mumyaları mı profesör?
0: Elbette, ne sandınız ya? Bu mumyaları canlandıracaktım. Her şeyi hazırlamıştım. Bütün şartları da yerine getirmiştim. Valeri ile kocasını da bu yüzden öldürmüştüm. Asistanımı da onların ölümüne mani olmak istediği için öldürmüştüm. Eğer bunu başarabilseydim tarihe geçecektim. Tarihe geçecektim.
2: Üzülmeyin profesör. Sen yine tarihe geçeceksin. Ama bir farkla ki işlediğin cinayetler yüzünden kriminoloji tarihine geçeceksin.
0: Sersemler, gerizekalılar, siz bilimden ne anlarsınız? Bırakın beni, bırakın götürün diyorum. Götürün. Çabuk bana 2 kişi bulun. Onları öldürüp mumyaları canlandıracağım. Bırakın beni, bırakın diyorum. Bırakın beni.
4: Mumyalar adlı oyunumuzu dinlediniz. Bir başka programda buluşmak üzere, hoşça kalınız.

0: arasında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz. Ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
4: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
5: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
6: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
7: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
0: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
8: www.radyohedef.com.
0: Tıklayın.
9: Zorunlu yayın.
10: Mezuniyetine aylar kalan Ayşe'ye, İlk adımlarını atmak için sabırsızlanan Furkan'a, torunları burnunda tüten Osman amcaya candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol, kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için Kanver Org'u ziyaret et, hiç tanımadığın birine candan bağlan.
9: Zorunlu yayın.
11: Radyo Hedef.

0: en güzel mısra, en güzel ses, en güzel ahenk ve sadece en güzel. Her şeyin en güzeli için sizleri her çarşamba saat 21'den itibaren gönül frekansınız Radyo Hedef'te Vakti Muhabbet'e bekliyoruz.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
2: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
5: Radyo Hedef.
6: Bazı şehirleri özlemek, tek gözlü bir odaya toplaşıp annenin yaptığı sıcak tarhana çorbasıyla ısınmayı özlemek gibidir. O şehirlerin sokakları annenin ellerine benzer. Ağrıdan çatlayacak gibi duran alnını okşar durur gecenin bir yarısında. Annelerin duası varsa şehirlerin de duası vardır mırıldanıp durduğu. Bu baş ağrılarım beni öldürecek biliyor musun? Kalk Kudüs'e gidelim. Allah şehrine gidelim. Allah bizi gözetsin, korusun, kollasın Kudüs hatırına. Kalbimizin ağrısı, başımızın ağrısı, ruhumuzun ağrısı hafiflesin şehre yaklaştıkça. Kudüs tarih boyunca bütün peygamberlerin ayak bastığı mübarek belde. Kudüs bağrında Ömerleri, Selahaddinleri, Ahmet Yasinleri saklayan diriliş beldesi. Ve bugün Kudüs, Müslümanların yegane direniş beldesi. Senin olana sahip çıkman için önce onu tanıman gerek. Kalk Kudüs'ü tanıyalım. Kalk Mescid-i Aksa'yı anlatalım. Kalk Kudüs'e gidelim. Kalk Kudüs'e gidelim programı Handan Yıldız Bayrağ'ın sunumuyla her çarşamba saat 18'den itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
5: Radyo Hedef FM 91.8.
7: Bugün genç olabilirsin, kuvvetli olabilirsin, zengin olabilirsin. Yarın ne olacağı hiç belli olmaz. Zenginliğine, gençliğine, kuvvetine güvenerek iş yapan, hele hele zulmeden çok ama pek çok pişman olacaktır. Zulüm payidar olmaz. Hesabı çok çetin olacaktır. Allah korusun, onlara da dua edin, zalim olmasınlar. Zalim olmayın, mazlum olun. Çünkü zalim hesap verecek, mazlum haklarını muhakkak alacak.
5: Radyo Hedef FM 91.8.

Hesapların olmadığı bir zamandan geliyorum ben. Matematiğin olmadığı bir zamandan. Menfaatin, çıkarın, bencilliğin olmadığı bir zamandan. Tek bir vücut olmanın, safları sık tutmanın ancak bizi güçlü

olacağı bilinen bir zamandan. Gecenin ayaza çalan en zifiri anında uyanık kalmaya takatin, akrebin, yelkovanın olmadığı ama dimdik ayakta durulan bir vakitten geliyorum ben.

düşmeden koluna girilen, haklıya her zaman hakkı verilen, bülbüle gül derilen, baykuşa diken örülen bir devirden geliyorum ben. Batıl binden zahir oluncaya, karanlıklar aydınlığı buluncaya, yapılanlardan hak razı oluncaya kadar, gözlerine uykuyu haram sayanların yanından geliyorum ben. Şimdi ağlama deme bana. Artık bitti, geçti gitti deme. Değişti zaman, değişti mekan, alıştı gözler deme. Ne de güzel yakıştı, sonu olmayan bir yarıştı. Zaten her şey yanlıştı deme. Konuşamıyorsan sus, konuşamıyorsan sus. Yürüyemiyorsan dur, yürüyemiyorsan dur. Bakamıyorsan kapat gözlerini. Ama bana sus deme. Durabildiğin kadar dur. Ve görme, ve görme. Kapatıver gözlerini deme. Bana sus deme, durabildiğin kadar dur ve görme, ve görme, kapatıver gözlerini deme, kapatıver gözlerini.

0: FM 91.8 sizin sesiniz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
2: Binlerce kilometre ötede hiç tanımadığınız bir kardeşinizin bayram sevinci olmaya ne dersiniz? İyilik Öncüleri Derneği olarak emanetlerinizi Afrika'nın en muhtaç bölgelerine, en gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. 2026 yılı vekaleten kurban bedeli Afrika için sadece 5000 TL. Kurbanınız İslami usullere uygun olarak kesilirken isminizin okunduğu o özel anların videosu anında telefonunuza gelsin. Bağışınız sofralara aş, mazlum gönüllere dua olsun. Detaylı bilgi için iyilikonculeri.org.

0: Voykot'un gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen Voykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen, en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
1: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
2: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
3: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
4: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
6: Radyo hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
7: www.radyohedef.com.
6: Tıklayın.
8: Zorunlu yayın.
9: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
8: Zorunlu yayın.
10: Radyo Hedef.
11: İlimden irfana. Radyo Hedef frekanslarında ilimden irfana bir yolculuğa çağırıyoruz sizleri. Alanında uzman isimlerce kaleme alınmış edebi yazılar İlimden İrfana programında. Abdullah Selim'in hazırlayıp sunduğu İlimden İrfana, cumartesi ve pazar 10 ile 11 arası radyonuz Hedef'te.
10: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Ede.
1: İlimden irfana. Programı hazırlayan ve sunan Abdullah Selim.

Değerli dinleyenler, aziz dostlar, yeni bir İlimden İrfana programında yine sizlerle birlikteyiz. Bizleri bir araya getiren ve bu nimeti bahşeden Allah-u Teala'ya hamd ederek ve sizleri Cenab-ı Hakk'ın selamı ile selamlayarak programımıza başlıyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.

Malumunuz İrfan Mektebi dergisinden makale örnekleri arz ediyoruz değerli dinleyenler. İrfan Mektebi dergisinin Haziran 2018 139. sayısı var şu anda elimde. Kapak konusu muhakkak Kur'an'ı biz indirdik, onu koruyucu olan da biziz. Mealindeki Hicr suresi 9. ayetin meali Kur'an'a dair hususun işleneceği sayıda kapak konusu yapılmış değerli dinleyenler. Bir kısmı Ramazan'a geldiği için tabi Ramazanname var. Bırakın oruç sizi tutsun. Yani mükemmel bir oruç nasıl olur mu anlatılmış. Nerede o eski Ramazanlar? Ebedi genç kalmanın formülü. Abdülhamit Han'a kadar ekonomi. Gıybet ediyor musun? En büyük keramet, istikamet gibi gayet güzel yazılar var. Tavsiye ediyoruz. irfanmektebi.com adresinden abone olabilirsiniz değerli dinleyenler. Geçmiş sayılarda oradan ücretsiz takip edebiliyorsunuz. Her zaman hatırlatıyoruz. Tarihten sayfalar kısmında güzel küçük kısa yazılar var. Onlardan bir örnek arz edip diğer yazılara geçelim zamanımız el verdiğince. Osmanlı Devleti'nin Kudüs'e verdiği hususi ehemmiyet. Osmanlı Devleti Kudüs'ü idaresi altına aldıktan kısa süre sonra ona atfettiği hususi ehemmiyeti gösterir icraatlara başladı. Özellikle Kanuni Sultan Süleyman devrinde büyük imar faaliyetleri gerçekleştirildi. Kubbetüs Sahra'nın restorasyonuyla başlayan çalışmalar bugün hala ayakta olan surların inşasıyla devam etti. Yapımı 5 senede tamamlanan, uzunluğu 3 kilometreyi, yüksekliği 12 metreyi aşan surların 34 kulesi ve 7 kapısı vardır. Bunların 6'sının üzerinde eser tarihlerini gösteren kitabeleri bulunur. Sultan Süleyman'ın diğer ehemmiyetli projesi Beytüllahim ve Halilurrahman'dan Kudüs'e su getiren kanalların tamiri, şehir suyunun dağıtımının yapıldığı havuzların yenilenmesinin yanı sıra 5'i sur içinde olmak üzere 6 çeşmenin inşasıdır. Padişahın hanımı Hürrem Sultan'ın 1551 senesinde yaptırdığı külliyeyi de Kudüs'ün en önemli hayır kuruluşlarından sayabiliriz. Cami, medrese, han, ribat ve imaretten oluşan külliye Kudüs'teki Osmanlı eserlerinin önde gelenlerindendir. Günümüzde de hizmet etmeye devam eden imarette yüzlerce misafir, sufi, medrese öğrencisi ve fakire yemek dağıtılmaktaydı. Külliyenin masraflarının karşılanması için büyük bir vakıf kuran Hürrem Sultan, Suriye ve Filistin'de özellikle Remle civarında birçok köy ve geniş araziyi bu vakfa tahsis ettirmiştir. Onun 1558'de vefatından sonra Sultan Süleyman, Sayda civarındaki 4 köyün arazisini daha bu vakfa ilave etmiştir. Evet, yine Kudüs'te bir saat kulesi var değerli dinleyenler. Sultan II. Abdülhamit Han tarafından 1907 senesinde Kudüs'teki Yafa Kapısı'nın üzerinde inşa ettirilmiş bu da. Saat kulesi son derece ihtişamlı ve sanatlı bir şekilde inşa edilmiş. Çünkü Kudüs'ün bir Osmanlı toprağı olduğu, Kudüs'te gözü olanlara gösterilmek istenmiş. Resimde görülen, burada resim var siz göremiyorsunuz. Dergide ben bakıyorum buradan, gayet güzel, ihtişamlı bir saat kulesi değerli dinleyenler. İşte o resimde görülen kulenin üzerindeki kadranlardan biri, Roman rakamları ile Avrupa usulü saati gösterirken, diğeri İslam rakamları ile ezanın saati göstermekteydi. Sultan II. Abdülhamit Han'ın tuğrasını taşıyan bu saat kulesine İngilizler tahammül edememişler ve 1922 yılında yıktırmışlar. Evet, İslam'ın işi tamir, küfrün işi tahrip. Müslümanlar tamir eder, imar eder, inşa eder. Küfür kafirler tahrip ederler. Bayramla ilgili Mehmet Akif Ersoy'dan alınan bir şiir var. Onu arz edeyim değerli dinleyenler. Sonra da gıybet ediyor musun? Başlığını taşıyan bir yazı var. Ki bu gıybet asırların hastalığı. Ondan kendimizi nasıl muhafaza ederiz bir bakalım. Evet, Mehmet Akif Ersoy bayram demiş. Afak bütün hande cihan başka cihan.

zamandır. Bayram ne kadar hoş, neşe taretli zamandır. Bayramda güler çehreyi masumu sabavet, ümmit çocuk sureti safında ıhyandır. Her cephede bir nur-u mücerret lemaende, her didede bir ruh demadem cevalandır. Âlam-ı hayatın iki kat büktüğü ecsad, feyzindeki tesir ile asude revandır. Feryad-ı sükun perveridir sali cidalin, nevmit düşen kalbe ümidi avare-i candır. Heycai maişetteki feryadı mehibin, dünyada biraz dindiği an varsa bu andır. Subhunda baharın şu sabahat bulunur mu? Bak çehre-i gabraya nasıl şen, nasıl civandır. Her sinede bir kalbi meserret darabanda, her kalpte bir alemi eşvak-ı nihandır. Raksan oluyor cümbüş-ü duşiyle anasır, güya ki bütün sadr-ı zemin pür galeyandır. Eşbahı da cüşan ediyor feyzi mubini, ya Rab bu nasıl ruhu avali mesereyandır. Bayramda gelir ya da ne hoş hatırla hatıralar ki, bin ömre verilmez o kadar kadri girandır. Aydın yani bayramın bana daim görünür levh-i kerimi, mazi tuhuliyetimin yadı besimi. Evet, dilimizi bozdukları için, uydurma kelimelerle yozlaştırdıkları için birçok yerini tabi anlayamadık. Allah'tan dergide kelimeler de verilmiş. Bu güzel lisanımız maalesef bozuldu değerli dinleyenler. Ve bu güzel lisanımıza sahip çıkamıyoruz. Eskiden uğruna kavgalar verilen, tartışmalar yapılan bu güzel dilimiz maalesef bugün dilimizin ve dinimizin düşmanları tarafından bozulmuş iken, muhafazakar kesim diye hadi öyle tarif edelim, İnançlı insanlar da bu kelimeleri kullanır oldu. Buna da çok dikkat etmek lazım değerli dinleyenler. Kur'an'a ait kelimeler değiştiriliyor dikkat ederseniz. Bir İngilizce kelime değiştirilmiyor. Fransızca kelime baş tacı. Ama Kur'an'a ait ne kadar tabir varsa, ifade varsa, kelime kelam hayattaysa bunlar öldürülüyor. Yerine uydurulma, soysuz, nesilsiz, şekilsiz, ruhsuz, sevimsiz kelimeler konuluyor. Onların işi bu, bunu yapacaklar. Düşman düşmanlığını yapacak. Bize ne oluyor da bu kelimelere, bu uydurulmuş kelimelere can siperhane koşturuyoruz. Onlar neyi ortaya koyarsa onu kullanmaya başlıyoruz. Buna da dikkat etmekte fayda var değerli dinleyenler. Çünkü bizden koparılan kelimeler Kur'an'ın kelimeleridir, dikkat edelim. Kelimeleri söylüyorum, evet, afak, ufuklar, şetaretli, neşeli, sabavet, çocukluk, dide, göz, ecsat, cesetler yani bedenler, sali, cidal, mücadele senesi, nevmit, ümitsizlik, heyca-i maişet, geçim mücadelesi, feryad-ı mehib, büyük feryat, sabahat, güzellik, çehre-i gabra, yeryüzü, alemi eşvak, arzular alemi, şevkler alemi, nihan, gizli, cümbüş-ü düş, gece eğlencesi, eşbah, benzerler, teşbih edilenler manasında, cuşan, coşkular, giran, değerli, ait, bayram, mazi, tuhuliyet, çocukluk geçmişi, yad-ı besim, mütebessim, hatıra, yani hatırlandığında tebessüm ettiren anılar, şimdiki tabirle. Evet, Ahmet Doğru kaleme almış. Az önce söylemiştim, gıybet ediyor musun? Bakalım gıybet ediyor muyuz? Gıybet iyi bir şey mi, kötü bir şey mi? Peki kötüyse, bunu da biliyoruz hepimiz, niye yapıyoruz? Nasıl kurtuluruz? Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, gıybeti birinizin kardeşinin hoşlanmayacağı şeyle onu anmasıdır şeklinde tarif etmiş. Din kardeşinin yüzüne karşı söylemediğin şeyi ardından söylemen gıybettir demiştir. Bir kişinin gıyabında ondan hoşlanmayacağı şekilde hakkında doğru olan bir şeyi söylemek aleni gıybetin ta kendisidir. Cenab-ı Hak Hucurat suresinin 12. ayetinde şöyle buyuruyor mealen: Ey iman edenler! Zannın birçoğundan kaçının. Çünkü zannın bir kısmı günahtır.
birbirinizin kusurunu araştırmayın. Biriniz diğerini arkasından çekiştirmesin. Biriniz ölmüş kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? İşte bundan tiksindiniz. O halde Allah'tan korkun. Şüphesiz Allah tevbeyi çok kabul edendir, çok merhamet edendir. Cenab-ı Hak bu ayet-i kerimede gıybeti kesin olarak men etmektedir. Gıybeti ölen bir insanın etini yemeye benzetmiştir. Ölen bir kardeşinin etini yemek ne kadar çirkin ise, gıybet de o kadar çirkin bir davranıştır. Bu teşbih müminleri bu davranıştan uzaklaştırmaya ve gıybet günahının büyüklüğünü beyan etmeye matuftur. Üstad Bediüzzaman Hazretleri bu ayeti şöyle tefsir etmiştir. Sizden biri ölü kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? Ayetinde 6 derece zemmi zemeder. Birini kötülemeyi ayet 6 derecede kötüler. Gıybetten 6 mertebe şiddetle zecreder. Zorla vazgeçin diye bizi zorlar. Şu ayet bilfiil gıybet edenlere müteveccih olduğu vakit manası gelecek tarzda oluyor. Bizzat adam gıybet yapıyor. Allah hepimizi muhafaza etsin. Ve bugüne kadar yaptığımız gıybetlerden tövbe edelim. İlla yapmışızdır. Şu vesile olsun programımız değerli dinleyenler. Şu mübarek günde bugüne kadar yaptığımız bütün gıybetlerden Cenab-ı Hakk'a tövbe edelim. Ya Rabbi, akıl bali olduktan sonra, mesul olduktan sonra bugüne kadar, şu ana kadar kimi gıybet etmişsem beni affet diyelim. Evet, bu ayet bilfiil gıybet edenlere müteveccih olduğu vakit manası şu tarzda oluyor. Şöyle ki, ayetin başındaki hemze sormak manasında, o sormak manası su gibi ayetin bütün kelimelerine girer. Her kelimede bir hükmü zımni var. Gizli bir hüküm var ayetin altında. İşte birinci hemze ile şöyle der. Sual ve cevap mahalli olan aklınız yok mu ki bu derece çirkin bir şeyi anlamıyor? İnsanı insan yapan, onun her türlü faaliyetlerine mana kazandıran ve ilahi emirler karşısında insanın mesuliyetini bildiren ve o mesuliyet altına girmesini temin eden nedir? Akıldır. Bediüzzaman Hazretleri 6. sözde akıl bir alettir. Eğer maliki hakikisine, hakiki sahibine satılsa ve onun hesabına çalıştırılsa, akıl öyle bir tılsımlı anahtar olur ki şu kainatta olan nihayetsiz rahmet hazinelerini ve hikmet definelerini açar ve bununla sahibini saadet-i ebediyeye müheyya vaziyetine getiren bir mürşid-i Rabbani derecesine çıkar demektedir. İkincisi, yuhibbü lafzıyla der, acaba sevmek ve nefret etmek mahalli olan kalbiniz bozulmuş mu ki en menfur, en nefret edilecek bir işi, gıybeti sever? Bozuk bir kalbe mi sahipsiniz siz? O kalp sevmek mahalli Allah'ı ve Allah'ın sevdiklerini sevmek. Allah'ın sevmediklerine sevmemek. Bu bozulmuş mu ki Allah'ın sevmediği, yasakladığı bir işi yapıyorsunuz? Evet, sevgi, muhabbet insanın fıtratına yerleştirilmiş en kuvvetli hislerden biridir. Fıtri bu yapıyı değiştirmek mümkün olmadığından, o muhabbet hissini de fıtraten atmak mümkün değildir. O halde sevmek hem ilahi bir lütuf hem de asli bir ihtiyaçtır. Fakat insan muhabbet hissini günah hafiyeliği gibi bir şeyler yapmakla yok saymak gafletinde bulunuyor. Mümin kendi hata ve günahlarından çok kardeşinin kusuruyla meşgul olmakla ve gıybet, dedikodu gibi şeylerle kul hakkını ihlal ederek şeytana yardımcı oluyor. Bediüzzaman Hazretleri muhabbetin sebepleri iman, İslamiyet ve insaniyet gibi nurani kuvvetli zincirler ve manevi kalelerdir. Adavetin yani düşmanlığın sebepleri ehl-i imana karşı küçük taşlar gibi bir kısım hususi sebeplerdir. O halde bir Müslümana hakiki adavet eden, bir Müslüman kardeşine gerçek manada düşmanlık yapan, o dağ gibi muhabbet esbabını istihfaf etmek, hafife almak hükmünde büyük bir hata eder. Bir cani yüzünden
çok masumları ihtiva eden bir gemi bahtırılamaz, bir cani sıfat yüzünden de çok efsaf-ı masumeyi, masum sıfatları muhtevi bir mümine adavet edilmez. Hususen sebebi muhabbet olan iman ve tevhid Uhud dağı gibidir. Sebebi adavet dediğimiz düşmanlık sebebi olan şeyler çakıl taşları hükmündedir. Çakıl taşlarını Uhud dağından daha ağır telakki etmek ne kadar akılsızlık ise, müminin mümine adaveti o kadar kalpsizliktir. Elhasıl iman muhabbeti istizam eder der. İmanınız varsa mümine muhabbet edeceksiniz. Onun imanı Uhud dağı gibi yücedir. Hataları, kusurları çakıl taşları mesabesindedir. O halde madem imanınız var, mümine düşmanlık değil dostluk yapacaksınız. Kin değil muhabbet besleyeceksiniz der. Ve üçüncüsü, ehadüküm kelimesiyle der, cemaattan hayatını alan hayatı içtimaiye ve medeniyetinize ne olmuş ki? Sizin toplum hayatınız, medeniyetiniz bir arada olmanızla cemiyet hayatıyla mümkün. O halde sizin içtimai hayatınıza, medeniyetinize ne olmuş ki böyle hayatınızı zehirleyen bir ameli kabul eder? Evet, gıybet toplumları da bozar. Gıybet kişi, aile ve cemiyet hayatını rencide eder. Gıybet edenler, aileler ve toplumlar arasında huzursuzluk, kırgınlık, hatta kavgaya bile sebebiyet verebilirler. Katade radıyallahu anh, kabir azabı üç kısımdır. Üçte biri gıybet, üçte biri söz taşımak, üçte biri de elbisesini bevilden korumamaktandır. Kabir azabı üç kısımdır diyor Katade radıyallahu anh. Üçte biri gıybetten, diğer üçte biri söz taşımaktan, falan şöyle dedi, filan böyle dedi. Üçte biri de üzerine bevlin sıçramasını önlememekten, tedbir almamaktan. Hazreti Enes radıyallahu anh, Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselamın şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Miraca çıkarıldığım zaman bakırdan tırnakları olan bir kavme uğradım. Tırnaklarıyla yüzlerini ve göğüslerini tırmalıyorlardı. Ey Cebrail, bunlar kimlerdir diye sual ettim. O da, bunlar gıybet ederek insanların etlerini yiyenler ve şahsiyetlerini çiğneyenlerdir dedi. Demek gıybet ettiğimiz zaman ahiretteki cezası nedir değerli dinleyenler? Bakırdan tırnaklarla kendi elimizi, yüzümüzü, göğsümüzü, vücudumuzu parçalamaktır. Dördüncüsü, eyyekule lahme kelamıyla der, insaniyetinize ne olmuş ki böyle canavarcasına arkadaşınızı diş ile parçalamayı yapıyorsunuz? Hem de kardeş olan ve o vaziyette onun kötülüğünü söyleyerek gıybet ile şerefine saldırmak, bir ölünün etini parçalayıp yemek, bu eti de seve seve yemek şeklinde bir canavarlık olmak üzere bir tasvir buyuruluyor. İnsanın namus ve haysiyetinin eti ve kanı gibi belki daha ehemmiyetli olduğuna işaret ediliyor. Demek ki gıybet böyle sefil bir canavarlıktır. Gıybet eden ise böyle canavar derecesine sükut ediyor. Ahmet bin Hanbel'in radıyallahu anh rivayet ettiği bir hadiste mucizevi olarak gıybet edenin ölü kardeşinin etini yediği açıklığa kavuşturulmuştur. Oruç tutan iki kişi takatsiz kalıp oruçlarını bozmak için Resulullah'tan izin istemişlerdir. Resulullah'tan istedikleri izin üzerine onların hallerine muttali olan Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam kusmalarını söylemiş. Her ikisi de pıhtılaşmış kan ve et parçaları kusmuşlardır. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam da oruç tuttular ama Allah'ın haram kıldığı gıybeti ettiklerinden haram yiyerek daha önceden oruçlarını açmışlardır buyurmuştur. Beşincisi, ehihi kelimesiyle der, hiç rikkati cinsiyeniz, kendi cinsinizden olanlara acımanız, hiç sılay rahminiz yok mu ki? Eşinize, dostunuza, akrabanıza, arkadaşınıza, mümin kardeşinize Allah'ın emrettiği vefanız yok mu ki? Böyle çok cihetlerle kardeşiniz olan bir mazlumun
şahs-ı manevisini insafsızca dişliyorsunuz. Ve hiç aklınız yok mu ki kendi azanızı kendi dişinizle divane gibi ısırıyorsunuz? Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruluyor. Bütün müminler kardeştirler. Zira hepsi ebedi hayata sebep olan iman esasında birleşen din kardeşleridir. İmanın verdiği nur ve şuur ile ve sana gösterdiği ve bildirdiği Esma-i İlahiye adedince vahdet alakaları ve ittifak rabıtaları ve uhuvvet kardeşlik münasebetleri var. Mesela her ikinizin halıkınız, yaratıcınız bir, malikiniz, sahibiniz bir, rezzakınız, rızık vereniniz bir, bir bir bine kadar bir bir. Hem peygamberiniz bir, dininiz bir, kıbleniz bir, bir bir yüze kadar bir. Kıbleniz bir, sonra köyünüz bir, devletiniz bir, memleketiniz bir, ona kadar bir bir. Bu kadar bir birler, vahdet ve tevhidi, birliği, vifak ve ittifakı, muhabbet ve uhuvveti, sevgi ve kardeşliği iktiza ettiği ve kainatı ve küreleri birbirine bağlayacak manevi zincirler bulundukları halde, şikak ve nifaka, ayrılığa, bölücülüğe, kin ve adavete, düşmanlığa sebebiyet veren örümcek ağı gibi ehemmiyetsiz ve sebatsız şeyleri tercih edip mümine karşı hakiki düşmanlık beslemek, adavet etmek ve kin bağlamak ne kadar rabıtayı vahdete, birlik rabıtalarına bir hürmetsizlik ve o esbab-ı muhabbete, muhabbet sebeplerine karşı bir istihfaf ve o münasebeti uhuvvete, kardeşlik münasebetlerine karşı ne derece bir zulüm ve bir itisaf olduğunu kalbin ölmemiş ise, aklın sönmemiş ise anlarsın. Evet değerli dinleyenler, demek gıybet böyle tehlikeli ve ayet-i kerime bize 6 derece bu ayetle başkasını kötülemeyi kötülüyor, yapmayın diyor. Bizi zecd ediyor, vazgeçin bundan diyerek bize emir veriyor. 6.sını İrfan Mektebi dergisinden artık sizler takip edersiniz değerli dinleyenler. Bununla birlikte diğer güzel makaleler var. Tamamını nereden arz ettim size? İrfan Mektebi dergisinin Haziran 2018 139 sayısından. Cenab-ı Hak bizleri gıybetten, kötü sıfatlardan muhafaza buyursun. Bunlar şeytani, nefsi kötülüklerdir. Bizi ta cehenneme götürür, Allah muhafaza etsin. Bizi bütün iyi hasletlerle, muhabbet gibi, mümine muhabbet etmek gibi güzel vasıflarla, hasletlerle teçhiz etsin inşallah. Programın içinde de söylediğimiz gibi, bugüne kadar yaptığımız gıybet varsa hepsinden tövbe edip, bugünden tezi yok, şu andan itibaren mümine onun imanı Uhud Dağı hükmündedir dedik, Kabe hükmünde. Kusurları çakıl taşı hükmündedir. O halde kusurlarını değil, Kabe hükmünde olan, Uhud Dağı hükmünde olan imanını görelim ve o imandan dolayı ona muhabbet beslemeye başlayalım değerli dinleyenler. Yapabiliyorsak gıybet ettiklerimizden de helallik alalım inşallah. Cenab-ı Hak hepimizi gıybetten uzak, mümine karşı muhabbet edenlerden eylesin. Allah'a emanet olunuz efendim.

0: İlimden irfana. Programı hazırlayan ve sunan Abdullah Selim.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: 1957 yılında İstanbul Tıp Fakültesinden mezun olup ihtisas yapmak üzere Amerika'ya giden Doktor Ömer Muşluoğlu, görev yaptığı hastanede başından geçen çok enteresan bir hadiseyi şöyle anlatmaktadır. Amerika'ya gittiğim ilk yıllar, New York'ta Medical Center Hospital'da görev almıştım. Fakat vazifem kan almak, kan vermek, serum takmak, elektrokardiyografi çekmek gibi işler. Hastaya o kadar önem veriyorlar ki, yeni doktorlar hemen direkt olarak hasta muayenesine, tedavisine verilmiyor. Diğer zamanlarda da laboratuvarda çalışıyorum. Bir hastaneye gittim. Yaşlıca bir adam, tahminim 70-75 yaşlarında. ''Kan vereceğim, kolunuzu açar mısınız?'' dedim. Adamcağız kanserdi ve aynı zamanda kansızdı. Kolunu açtım, baktım, pazusunda bir Türk bayrağı dövmesi var. Çok ilgimi çekti, kendisine sormadan edemedim. ''Siz Türk müsünüz?'' Kaşlarını yukarıya kaldırarak ''Hayır'' manasına bir işaret yaptı. ''Ama ben hala merak ediyorum. Peki bu kolunuzdaki Türk bayrağı nedir?'' ''Aldırma, öylesine bir şey işte'' dedi. Ben yine ısrarla, fakat benim için bu çok önemli. Çünkü bu benim milletimin bayrağı, benim bayrağım. Bu söz üzerine gözlerini açtı. Derin derin yüzüme baktı ve mırıltı halinde sordu. Siz Türk müsünüz? Evet, Türk'üm. İhtiyar gözlerime tanıdık bir göz arıyor gibi baktı ve anlatmaya başladı. Yıl 1915. Çanakkale diye bir yer var Türkiye'de. Orada savaşmak üzere bütün Hristiyan devletlerden asker topluyorlardı. Ben Avustralya Anzaklarındanım. İngilizler bizi toplayıp dediler ki, barbar Türkler Hristiyan dünyasını yakıp yıkacaklar. Bütün dünya o barbarlara karşı cephe açmış durumda. Birlik olup üzerine gideceğiz. Bu savaş çok önemlidir. Biz de inandık sözlerine ve savaşmak isteyenler arasına katıldık. Beynimizi yıkayan İngilizler Türklere karşı topladığı askerlerin tamamını Çanakkale'ye sevk ediyormuş. Bizi gemilere doldurup Mısır'a getirdiler. Orada birkaç ay talim gördük. Sonra da bizi alıp Çanakkale'ye getirdiler. Savaşın şiddetini ben ilk orada gördüm. Öyle ki denize düşen gülleler suları metrelerce yukarı fışkırtıyor, gökyüzünde havai fişekler geceyi gündüze çeviriyordu. Her taarruzda bizden de Türklerden de yüzlerce insan hayatının baharında can veriyordu. Fakat biz hepimiz Türklerdeki gayret ve cesareti gördükçe şaşırıyorduk. Teknolojik yönden çok çok üstün olduğumuz gibi sayı bakımından da fazlaydık. Peki onlara bu cesaret ve kuvveti veren şey neydi? İlk başlarda zannediyordum ki İngilizlerin bize anlattığı gibi Türkler barbarlıktan böyle saldırıyorlar. Meğer bu barbarlıktan değil, kalplerindeki vatan sevgisinden kaynaklanıyormuş. Biz karaya çıktık. Taarruz edeceğiz. Bizi püskürtüyorlar. Tekrar taarruz ediyoruz, bizi gene püskürtüyorlar. Tekrar taarruz ediyoruz derken böyle bir taarruzla başımdan yediğim bir dipçik darbesiyle kendimden geçmişim. Gözlerimi açtığımda kendimi yabancı insanların arasında buldum. Nasıl korktuğumu anlatamam. İngilizler bize Türkleri barbar, vahşi kimseler olarak tanıttı ya. Ama dikkat ettim. Bana hiç de öfkeli bakmıyorlar. Yaralarımı sarmışlar. İyice kendime gelince bu defa çantalarında bulunan yiyeceklerden ikram ettiler bana. İyi biliyorum ki onların yiyecekleri çok çok azdı. Bu haldeyken bile kendileri yemeyip bana ikram ediyorlardı. Şoke oldum doğrusu. Dedim ki kendi kendime, bu adamlar isteseler şu anda beni öldürürler. Ama öldürmüyorlar. Yahut isteseler önceden öldürebilirlerdi. Halbuki beni cephenin gerisine götürdüler. Biz esirlere misafir gibi davranıyorlardı. Bu duygularla yazıklar olsun bana. Böyle asil insanlarla ben niye savaşıyorum? Niye savaşmaya gelmişim? Bu İngiliz milleti ne yalancıymış, ne kadar Türk düşmanıymış diyerek pişman oldum. Ama bu pişmanlığım fayda etmiyor ki. bu iyiliğe karşı ne yapsam diye düşündüm durdum. Günlerce bunu düşündüm. Nihayet bizi serbest bıraktılar. Memleketime döndüm. İşte memlekette Türk milletini ömür boyu unutmamak için koluma bu Türk bayrağı dövmesini yaptırdım. Bu bayrağın esrarı bu işte. Benim gözlerim dolu dolu ihtiyara bakarken o devam etti. Talihin cilvesine bakın ki o zaman ölmek üzereyken yaralarımı iyileştirecek, sıhhate kavuşmama çaba sarf eden Türklerdi. Şimdi de Amerika gibi bir yerde yıllar sonra iyileşmeye çaba sarf eden bir Türk. Ne garip değil mi? Avustralya'dan Amerika'ya gelirken bir Türk'le karşılaşacağımı hiç tahmin etmezdim.

0: dedim. Siz Türkler gerçekten çok merhametli insanlarsınız. Bizi hep kandırmışlar. Buna bütün kalbimle inanıyorum. Peşinden nemli gözlerle, bana adınızı söyler misiniz? Dedi. Ömer cevabını verdim. Merakla tekrar sordu. Peki niçin Ömer ismini vermişler sana? Babam Müslümanların ilk halifesinin isminden ilham alarak bana Ömer adını vermiş. Senin adın Müslüman adı mı? Evet. Müslüman adı deyince yüzüme baktı, doğrulmak istedi. Onun yatakta oturmasına yardım ettim. Gözleri dolu doluydu. Yüzüme bakarak dedi ki, senin adın güzelmiş. Benim adım şimdiye kadar Joseph Miller'di. Şimdiden sonra Anzaklı Ömer olsun. Olsun dedim. Peki doktor, beni Müslüman eder misin? Müslüman olmak zor mu? Şaşırdım. Nasıl da birdenbire Müslüman olmaya karar vermişti. Meğer o bunu hep düşünüyormuş da kimseyle konuşup soramadığı için gerçekleştirememiş. Tabii dedim. Müslüman olmak çok kolay. Sonra kendisine imanın ve İslam'ın şartlarını anlattım. Kabul etti. Hem kelime-i şehadet getiriyor hem de ağlıyordu. Mırıldandı. Siz Müslümanlar tesbih çekersiniz. Bana da tesbih bulsan da ben de yattığım yerden tesbih çekerek Allah'ım ansam olur mu? Bu sözden de anladım ki dedelerimiz savaş esnasında Hakk'ı zikretmeyi ihmal etmiyorlarmış. Hemen bir tesbih bulup kendisine getirdim. Hasta yatağında tesbih çekiyor, biz de tedavisiyle ilgileniyorduk. Bir gün yanına gittiğimde samimi bir şekilde rica etti. Beni yalnız bırakma olur mu? Ya ne gibi Ömer amca? Ara sıra gel de bana İslamiyet'i anlat. Sen çok güzel şeylerden bahsediyorsun. O sözleri duydukça kalbim ferahlıyor. O günden sonra her gün yanına gittim. Bildiğim kadarıyla dinimizi anlattım. Fakat günden güne eriyip tükeniyordu. Kaç gün geçti tam hatırlamıyorum. Hastanenin genel hoparlöründen bir anons duydum. Doktor Ömer, lütfen 217 numaralı odaya gelin. Hemen yukarı çıktım. Ömer amcanın odasına vardığımda gördüğüm manzara aynen şöyleydi. Sağ elinde tesbih, açık duran sol kolunun pazusunda dövme Türk bayrağı. Göğsünde imanıyla koskoca Anzaklı Ömer son anlarını yaşıyordu. Hemen başucuna oturdum. Kendisine kelime-i şehadet söylettirdim. O şekilde kucağımda teslimi ruh etti. Bir Çanakkale gazisi görmüştüm. Yıllar sonra da olsa Müslüman Türk milletine olan sevgisi sayesinde kendisine iman nasip olmuştu.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: FM 91.8 sizin sesiniz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com
4: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
5: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
6: Zorunlu yayın.
7: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanır.

0: bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Meme kanserine dur diyelim. Türk Kanser Derneği.
1: Zorunlu yayın.
2: Radyo Hedef.
3: İnsan eşrefi mahlukattır. Yani yaratılmışların en şereflisi ve en mükerrem olanıdır. İşte bu kutsal varlığın doğuştan gelen dokunulamaz ve devredilemez hakları vardır. Rabbimiz insanı çeşitli renklerde, farklı topluluklarda yaratmış ama hepsinin eşit olduğunu, üstünlüğün sadece takvada, ahlakta ve güzel muamelede olduğunu ifade buyurmuşlardır. Muhammed Emin Genç'in hazırlayıp sunduğu insanı, haklarını ve ahlaki güzelliğini anlatacağımız İnsan Hakları programı her cumartesi ve pazar saat 11.30'da 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle. Haklarımızı ve sorumluluklarımızı paylaşacağımız bu programı sakın kaçırmayın.
2: Radyo Hedef FM 91.8.
4: Ahiret gününde ne altın ne gümüş para vardır. Bu nedenle haksızlık yapanın iyilik ve sevapları varsa bunlardan alınıp hak sahibine verilir. Şayet sevabı yoksa o kişi mağdur ettiği kişinin günahlarını yüklenir diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ahiret günü imanımızın temellerindendir. Bütün insanlık mahşer yerinde toplanır. Herkesin amel defteri kendilerine dağıtılır. Büyük küçük ne varsa her şeyin yer aldığı amel defteri. O gün ağızlar konuşmaz, ağızlar mühürlenmiş, eller konuşuyor, ayaklar şahitlik ediyor. Kişi hem kendiyle, hem Rabbiyle, hem de diğer insanlarla yüzleşiyor. Zerre miktar iyilik, zerre miktar kötülük ne varsa hepsinin hesabı soruluyor. Her tür hesap gibi sosyal ilişkilerin de hesabı soruluyor. O gün ise ne mal, ne etiket, ne soy, ne sop hiçbir şey işe yaramıyor. Sadece ve sadece yapılan salih ameller işe yarıyor. İnsanın şahsiyeti, malı vesairesi her şeyi saygındır. İnsanların birbirleri üzerinde hakları var. Bu hakların ihlali kul haklarını oluşturuyor. Kul haklarının ihlali ise çok önemli sonuçlar doğuruyor. Ölmeden önce kim kardeşine haksızlık etmişse onunla helalleşsin diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Aksi halde yapılan salih amellerin sevabı karşı tarafın oluyor ve ahiret yerinde müflis bir duruma düşmüş olabiliyoruz Allah korusun. İlahi divana üzerimizde kul hakkı olmadan çıkmak gerekiyor.
2: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Ede.
1: İnsan Hakları. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Genç. Teknik Yapım Halil Bekgit.

Efendim, Yeni Bir İnsan Hakları programından hepinize merhaba. Programı hazırlayan ve sunan ben Mehmet Emin Genç ve yayında yapımda emeği geçen arkadaşlarım adına hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlayarak bir programımıza daha başlıyoruz hayırlısıyla. Bugünkü programımızın başlığı Değişen Dünyada Batı'nın Değişmeyen İslam Düşmanlığı. Tarihi kökenlerini çok eskiye kadar götürebileceğimiz İslamofobi, Batı'nın ürettiği, geliştirdiği ve beslediği ırkçı bir fenomen olarak karşımıza çıkmaktadır. Batı'da büyük yankı uyandıran İslamofobi, ortaya atıldığı ilk günden bugüne kadar kendisine pek çok taraftar edinmiştir. Bugün Batı'da birçok platformda İslamofobi etkisiyle Müslümanlara terörist gözüyle bakılmaktadır. İslam ve Müslümanlar, çağ dışı, barbar, bağnaz, gelişime kapalı, korku ve nefret uyandıran bir din ve bu dinin mensupları olarak Batı'ya ve dünyaya empoze edilmektedirler. Batı'nın karikatürize etmiş olduğu İslam düşmanlığı ve İslam korkusu, İslamofobiyi toplum arasında yaygınlaştırmakla kalmayıp bu konuda kendisine pek çok taraftar edinmiştir. İslamofobiyi zirveye ulaştıran olayların en bariz örneklerinden birisi de 11 Eylül 2001'de gerçekleştirilen terör saldırısıdır. Bu terör saldırısından itibaren toplumda İslamofobi yaygınlık kazanıp hızla yayılmış ve İslam terörle özdeşleştirilmiştir. Programımızda zaman ne kadar ilerlese ve şartlar değişse de kabul gören bu ön yargının bir türlü değişmemiş olması ve bunun olumsuz yanları ele alınacaktır. Günümüzde çeşitli çevrelerin yeniden hortlatılma yarışı içinde olduğu İslamofobi olgusunun kökenleri tarihin derinliklerine kadar uzanır. Bu karalama, kara propaganda ve iftira kampanyasının temel dinamiklerini yüzlerce yıldan beridir Batı dünyasında özellikle dini ve siyasi elitlerin öncülüğünde sürdürüle gelmekte olan İslam'ın Hristiyanlık için bir tehdit oluşturduğu ve Avrupa'da da hızla yayılabileceği iddiası oluşturmaktadır. Bu iddiaları kendilerine şiar edinen çevreler, İslam dinine ve Müslümanlara karşı mücadele içinde olmuşlardır. Bütün bu ön bilgilerin ışığında İslamofobi olgusu, genel manada özünde İslam ve Müslüman korkusu yatan İslam düşmanlığı şeklinde tanımlanabilir. İslam'ı öteki olarak kabul eden bu kesime göre Hristiyanlık ve İslam arasında tarihin derinliklerinden bugüne sürekli bir şekilde sürüp giden bir mücadele, bir savaş vardır. İslam'a karşı olumsuz bir tutum ve tavır içinde olan bu kesimlerin nefret ve düşmanlıklarını dayanak olarak kullanmaya çalıştıkları bir diğer iftira ise İslam'ın kendi kanunları olan kapsamlı bir totaliter ideoloji olduğu iddiasıdır. Bütün bunlara Avrupa'nın İslamlaşması söylemini de ekleyerek kitleler üzerinde İslam diniyle ilgili olarak düşmanca bir tutum ve algının oluşup yaygınlaşması yönünde azami ölçüde çaba harcanmaktadır. İslamofobi ya da İslam karşıtlığı temeline dayanan ırkçılık, günümüzde yeri geldiğinde tabiri caizse demokrasi havarisi kesilen birçok Avrupa ülkesinde suç sayılmamaktadır. Hatta nefret suçuna teşvik edici bir davranış olarak bile görülmektedir.

etmektedir. İslamofobinin canlı tutulmasında ve yaygınlaştırılmasında en önemli rolü oynayan kesimler arasında arkasına medya desteğini alan sağ kanat, siyasi partiler ve sağ siyasi görüşlü politikacılar başı çekmektedir. Ancak İslamofobiyi kendi siyasi emellerine ve ikbal kaygılarına alet olarak kullananlar sadece sağ kanat politikacılarla sınırlı değildir. Ağırlık sağ kanatta olsa da birçok farklı siyasi grubun politikalarına meşruiyet kazandırmak ve seçmenleri harekete geçirmek yani siyasi amaçlarına ulaşmak için İslamofobik söylem ve eylemlerden medet umduğu görülmektedir. Son yıllarda İslamofobinin en yoğun yaşandığı Fransa gibi ülkelerden İslamofobik olayların en az görüldüğü Litvanya'ya kadar Avrupa coğrafyasının hemen her yerinde İslam ve Müslümanlarla ilgili mevzuların ve tartışmaların özünü şu üç unsurun teşkil ettiği görülmektedir. 1- Terör saldırıları, 2- Sığınmacı krizi ve 3- Politik söylemlerde İslamofobinin kullanılmasındaki artış. Bu ülkelerde yaşayan insanlar, kendi ülkelerinde yaşayan Müslümanların yaşanan terör saldırılarıyla hiçbir alakaları olmadığını açık bir şekilde bilmektedirler. Bunlara rağmen Avrupa'nın İslamlaşması söyleminin bu ülkelerde çok sayıda üst düzey politikacı tarafından sıklıkla ve sürekli vurgulanıyor olması, İslam ve Müslüman karşıtlığını canlandırıcı ve körükleyici bir katalizör görevi yerine getirmektedir. Bu hususta çok çarpıcı bir örnek Avusturya'dan verilebilir. Avusturya Dışişleri Bakanlığı'nın bir raporunda Müslümanlara ait anaokullarında dini aşırılığın görüldüğü ifade edilmiştir. Oysa okullarda yapılanlar dua etmekle ve Kur'an-ı Kerim öğretmekten ibarettir. Zaten Viyana Valiliği bu hususta yaptığı açıklamada ise Müslümanlara ait anaokullarında aşırıcılığın olduğu yönündeki iddialar yalanlanmıştır. Benzeri İslamofobik kurumsal baskılar İrlanda'da gözlemlenebilmektedir. Katolik Hristiyanlığın egemen olduğu sözüm ona eşitlikçi İrlanda'da bazı inanç grubundan bireylerin okullara kayıtları yapılmamaktadır. Hatta bunun da ötesinde başörtülü Müslüman öğrencilere yönelik olarak kurumsal dışlayıcılık yapılmaktadır. 2016 yılında Avrupa'nın birçok ülkesinde yapılan araştırmaların sonuçları da İslamofobinin günümüz Avrupa'sındaki durumuna dair son derece çarpıcı sorular ortaya koymaktadır. Chatham House, Avrupa programı kapsamında gerçekleştirilen çalışmada araştırmanın yapıldığı 10 ülkeden 8'inin vatandaşları Müslüman ülkelerden gelebilecek göçlere karşı olduklarını beyan etmişlerdir. İslamofobi 90'lı yıllardan beri artış gösterip yayılmakla beraber tarihi kökenleri itibarıyla çok daha eskiye dayanmaktadır aslında. İslam'ın ilk dönemlerinde de Müslümanlara karşı yapılanları İslamofobi bağlamında düşünmek mümkündür. İslamofobi kavramının kullanımı ise ilk olarak 1997 yılında İngiltere'de Runimet Trust isimli kurumun yayınlamış olduğu Hepimiz İçin Bir Meydan Okuma isimli raporda geçmektedir. Bu raporu göz önüne aldığımızda İslamofobinin uzun süredir devam ettiğini görüyoruz. Bu tarihten sonra bu kavram hakkında detaylı araştırmalar önem kazanmış ve üzerine yapılan çalışmalar hız kazanmıştır. Etimolojik olarak İslam ve antik Yunan'da korku tanrısı olarak bilinen Phobos'tan türetilmiş olan fobi kelimelerinin bir araya getirilmesinden elde edilen İslamofobi kavramı, İslam korkusu olarak tanımlanabilir. İslam'dan ve Müslümanlardan korkmayı içerisinde barındıran bu kavram, Batı'da oldukça yaygın bir işleve sahiptir. Batı'nın icadı olarak gösterebileceğimiz bu kavram, aynı zamanda Batılılar tarafından sistematize edilmiştir diyebiliriz. Öte yandan İslamiyet ve Müslüman toplumlar üzerine yaptığı çalışmalarla uluslararası literatürün saygın isimlerinden biri olan John L'Esposito ve İbrahim

Naim Kalın, İslamofobiyi teorik olarak Batı'nın kendinden olmayana karşı duyduğu zayıflık ve zayıflığın doğurduğu korku, pratik olaraksa Müslümanların din hürriyetini, sivil özgürlüklerini ve temel insan haklarını ayaklar altına alan, sıklıkla nefret suçlarına yol açan söz ve eylemler şeklinde tanımlamaktadır. İslam düşmanlığını temel alan bu kavram, Batı tarafından her zaman Müslümanların aleyhine bir çağrışım yapmaktadır. İçerisinde İslam korkusu, İslam karşıtlığı, nefret ve korkuyu barındıran İslamofobi, Batı'da toplumun geniş kesimlerine yayılmasına ve normalleştirilmesine aracı olmuştur. 1997 yılında İngiliz kökenli Renommed Trust isimli kurumun verdiği raporda İslamofobiyi haklı çıkarmak adına şunlar ele alınmıştır. A. İslam tek düze bir din olup durağan ve değişime kapalıdır. B. İslam diğer kültürlerle ortak hiçbir değeri olmayan, tamamen öteki bir gelenek olup onlardan etkilenmemekte ve onları etkilememektedir. İslam, Batı'ya göre ikinci sınıf bir gelenektir. Batı gözüyle bu din, Batı değerleriyle uyum içinde olmayan, barbar, akıl dışı, ilkel ve cinsiyet ayrımcılığı yapan bir dindir. D. İslam şiddet yanlısı, saldırgan, tehditkar, terör destekleyici ve medeniyetler çatışmasına girişmiş bir dindir. E. İslam siyasal bir ideoloji olarak görülmekte, onun politik ve askeri üstünlük için kullanıldığı düşünülmektedir. F. Müslümanların Batı eleştirisi geçerliliği olmayan bir mantık yapısına sahiptir. G. İslam'da ana akım Sünniliktir. Diğer İslam yorumları heterodoks ilan edilir. H. İslam düşmanlığı, Müslümanlara karşı sergilenen ayrımcı uygulamaları ve onların toplumdan dışlanmasını haklı çıkarmak için kullanılmaktadır. Ve İ. Bu nedenlere bağlı olarak Batılılar için İslamofobi doğal ve normal bir durumdur. Rapordaki maddelere baktığımızda İslamofobinin meşrulaştırıldığını ve İslam'ın gerici, bağnaz, dışa kapalı, terör yanlısı ve medeniyet dışı bir dini olgu olduğunu görmekteyiz. Fakat İslam'a atfedilen bu niteliklerin İslam'la bağdaşmadığını kolaylıkla söyleyebiliriz. Batı'nın İslam'a yönelttiği iddiaların aksine İslam, değişim ve yeniliklere açık bir dindir. Günümüzde Batılı akademisyenler tarafından somut, kullanışlı, sosyal mukayeseyi bilimsel bir kavram olarak kabul gören, hem kamuya açık tartışmalarda hem de etkili politik kararlarda alınan İslamofobinin dört katmandan meydana gelen bir fenomen olduğunu söyleyebiliriz. A. Önyargılar. İslamofobinin en dış katmanında ortaya çıkar. Medya ve gündelik konuşmalarda kendini gösterir. B. Ayrımcılık ve karşıtlık. Önyargıların neticesinde oluşan somut ve davranış boyutundaki durumlar olup iş dünyası, eğitim ve sağlık sektörlerinde görülür. C. Dışlama. Ayrımcılığın ileri bir sonucu olarak siyaset ve yönetim alanlarında kendini belli eder ve D. Şiddet. İslamofobinin son katmanındaki en belirgin olumsuz boyutu olarak çoğu kez sözlü şiddet veya mobbing şeklinde genel olarak vandalizm veya fiziki saldırılar, hatta can güvenliğini tehdit etme şeklinde ortaya çıkmaktadır. Bu dört katman bağlamında Batı'nın İslam'a olan bakış açısını görmek mümkündür. Batı bugün dünyada temel güç sahibi olmakla beraber İslam hakkında yapılan bütün olumsuzluklarda etkin rol sahibi olmaktadır. Batı'nın kendi üretimi olan İslamofobi kavramıyla birlikte bugün toplumda İslam'a ve Müslümanlara karşı müthiş bir korku, nefret, düşmanlık, aşağılayıcı olan kalıplaşmış düşünceler ve endişe toplumda yer edinmeye başlamıştır. Böylelikle dünyanın her yerinde
Müslümanlara ve İslam'ın temel değerlerine, İslam'ın kutsal kitabına ve İslam peygamberine karşı büyük bir

şiddetle ve saygı sınırlarını aşan bir takım yaptırımların olduğu görülmektedir. Kökenleri çok eski olmasına rağmen İslamofobi kavramının miladı sayılabilecek olay 11 Eylül saldırılarıdır. 11 Eylül saldırılarından sonra Batı'daki mevcut olumsuz İslam imajı daha da kötüleşmiş, Müslümanlara yönelik korku, nefret, dışlama büyük boyutlara ulaşmıştır. Böylelikle Hristiyan Batı, İslam'la korkuyu özdeşleştirmiştir. Bu saldırıların gerçekleştirilmesinin ardından Batı'da pek çok siyasetçi ve din adamı tarafından İslamofobik açıklamalar yapılarak dünya kamuoyunun gündemine girmekle beraber bu söylemler neticesinde İslam'ı ve Müslümanları şiddetle, baskıyla, terörizmle eşitleyerek toplumun zihnine İslamofobiyi kazımışlardır. Bu olaylarla beraber medyanın da etkisiyle İslamofobi Batı'da hızla yayılarak topluma dayatılmıştır. Akademi dünyasında, politik tartışmalarda ve siyasal iletişim mecralarında sıklıkla kullanılır olmaya başlanan İslami terör, radikal İslamcı terör örgütleri, İslamofaşizm gibi kavramlar üzerinden anti-İslamizm, İslam karşıtlığı, Batılı siyasi çevrelerde ve ana akım medyada hakim dil halini ne yazık ki almıştır. Bu sayede Batı dünyasında çok basit bir denklemle Müslüman eşittir potansiyel terörist, İslam eşittir terör algısı üretilmiştir. Bununla beraber Batı'da her Müslüman terörist değildir, ancak her terörist Müslümandır sloganları hızla yayılarak toplumun her alanına sirayet etmiştir. İslamofobinin Müslümanlar üzerindeki etkisi. İslamofobinin Müslümanlar üzerinde pek çok olumsuz etkisi bulunmaktadır. Irkçılığın da bir simgesi olan İslamofobi, bugün dünyada yaşayan Müslümanların dinlerini, yaşamaları hususunda büyük bir sorun arz etmektedir. Müslümanlar, toplum içinde ibadetlerini yerine getirirken birçok sıkıntı ve sorunlarla karşı karşıya kalabilmektedir. Özellikle Müslüman kadınlar açısından oldukça sıkıntılı süreçler yaşanmaktadır. Bilhassa istihdam ve eğitim alanında kadınlar hem dinleri hem de cinsiyetleri nedeniyle çifte ayrımcılığa maruz kalmaktadır. Bununla beraber Müslüman kadınlar giyim kuşamları sebebiyle de mağduriyet yaşamaktadırlar. Özellikle başörtüsü, çarşaf ve benzeri giysileri nedeniyle Müslüman kadınlar sözlü ve fiziksel şiddete maruz kalmaktadır. Bu durumu savunma adına İslamofobiyi destekleyecek nitelikte Müslüman kadınların giysileri hususunda bir takım yasaklamalar düzenlenmektedir. Batı'da İslamofobi her yerde kendine yer bulmakta, toplumun her kademesinde bariz bir şekilde görülmektedir. İnanç ve ibadetleri hususunda özgürlükleri kısıtlanan Müslümanlar ırkçılığa maruz bırakılmakta ve mağdur edilmektedir. Medyanın İslamofobi üzerindeki etkisi. Batı'da ırkçılığın temel simgesi olan İslamofobinin artmasının Müslümanlara karşı yapılan sözlü ve fiziki şiddetle beraber İslam'ın aldığı olumsuz niteliklerin hızla artarak yayılmasının en etkin faktörlerinden birisi hiç şüphesiz medyadır. Avrupa medyasının çok büyük bir çoğunluğunda Avrupa değerleri ve Avrupalı kimliği Hristiyanlık üzerine inşa edilmektedir. Böylece kendi biz olgusunu Hristiyanlık üzerine bina ederken bunun karşısına koyduğu ötekiyi İslam üzerinde şekillendirmektedir. Bu bağlamda iş daha da genelleştirilerek Doğu-Batı ikilemine dönüştürülmektedir. Batı ve Batı kimliğiyle değerleri Hristiyanlıkta şekillendirilirken, bunun karşısına koydukları Doğu ve Doğulu değerleri İslam'la sembolize edilmektedir. Onlara kendileri iyi, ötekiler kötü, kendileri Batı, ötekiler Doğu'dur. Bu biz ve öteki olgu ve algılarının sürekli ve canlı tutulmasında da başrolü yine yazılı, görsel, görsel işitsel ve sanal kitle iletişim araçları oynamaktadır. Avrupa medyasında sıklıkla ve düzenli olarak tekrarlanan Hristiyanlığa karşı Müslümanlık, Hristiyan aydınlanma

İslamcılığın karşısında sözde Müslüman gericiliği, Batı karşısında Doğu vurgulamalarından çok sayıda insan etkilenmektedir. Bu İslamofobik eğilimler kimi zaman bir karikatüristin kaleminden Peygamberimize dair kin ve nefret kusan bir karikatür olarak, kimi zaman bir yazarın kaleminden bir köşe yazısı, kimi zaman da sinemada ve televizyonda film sahneleri olarak dökülür. Fakat bu İslam ve Müslüman karşıtlığı çoğunlukla gazetecilerin deklanşöründen gazetelere ya da televizyon editörleri süzgecinden ekranlara haber olarak yansır. Dünyanın farklı yerlerinde meydana gelen terör olaylarına medyadan neredeyse bütün Müslümanları zan altında bırakacak bir sunumla yer verilmesi de son yıllarda İslamofobinin artmasında önemli rol oynamıştır. Kısaca medya, imaj, ön yargı, düşman veya öteki tasavvurunu oluştururken bunları Batı'nın mevcut tarihsel algısı üzerine oturtmaya çalışmaktadır. Yani medya, toplumsal hafıza veya bilinç altındaki tarihsel tecrübeleri mevcut olan anlam ve söylemlere yeni boyutlar ekleyerek tekrar dolaşıma sokmaktadır. Medyada Müslümanların hoşgörüsüz, radikal, kadınlara karşı şiddet uygulayan, eğitimsiz insanlar olarak gösterilmesi sıradan bir izleyici veya okuyucunun İslamiyetle radikalliği eş değer olarak görmesine ve Müslümanlara ön yargıyla yaklaşmasına sebep olmaktadır. İslami sembol ve figürler sadece marjinal internet sitelerinde değil, ana akım medya şirketlerince de çarpıtılmaktadır. Haberler, tartışma programları, filmler gibi medya ürünlerinin yanı sıra siyasi ve dini konuşmalarda da İslam ve Müslümanlara dair olumsuz ve sıradan ifadeler kullanılmaktadır. Bugün Batı dünyasında terörle özdeşleştirilen İslam ve Müslümanların bu durumu yaşamalarına sebep olan temel şey hiç şüphesiz medyanın etkin rol almasıdır. Medya tarafından kamuoyuna sunulan terör olaylarının baş sorumlusu olarak gösterilen bu İslam anlayışı, İslamofobinin yaygınlaşmasına ve toplumda İslamofobinin meşru kılınmasına neden olmaktadır. Kitle iletişim araçlarının toplumda yaygınlaşmasıyla beraber medyadan güç alan İslamofobi taraftarlığı giderek kuvvetlenmektedir. Bununla beraber internet İslamofobları diyebileceğimiz İslam karşıtı ırkçılar tarafından sosyal medyada İslam'ı karalama çalışmaları da sosyal medya kullanıcılarını İslam düşmanlığına körüklemektedir. İslamofobi üzerine yapılmış karikatürler ve oyunlar. İslamofobi üzerine bugüne kadar pek çok karikatür, film, çizgi film, oyunlar üretilmiştir. Yapılan bütün bu İslamofobik çalışmalar kimi zaman açık bir şekilde, kimi zaman da subliminal mesaj olarak, detaylarda verilerek hafızalarda yer edinmiştir. İslamofobinin kendini gösterdiği bir diğer alansa bilgisayar oyunlarıdır. Hızla değişip gelişen dünyada teknolojinin ilerlemesi, internet ve bilgisayar oyunlarının yaygınlaşmasıyla beraber İslamofobi bu alanda da kendine yer bulmuştur. Özellikle çocuklar ve gençlerin rağbet ettiği bu oyunlar, oyunu üreten kişinin ideolojisini taşıdığı için içerisinde İslamofobiyi barındıran grafiklerle, görsellerle donatılmaktadır. Kullanıcılara açıkça belli edilmeden hazırlanan içerik, bireylerin bilinçaltı dünyasına seslenerek kişinin kavramsal dünyasına saldırmaktadır. Yani oyunda bir karakteri yönlendiren kullanıcının zihin dünyasında var olan ve kendi için önem atfeden her görsel, oyun içerisinde başka bir görsele benzetilerek yok edilmekte ve bunu kullanıcı farkında olmadan yapmaktadır. Örneğin, Devil May Carry adlı oyunda kullanıcının yönlendirildiği karakter resimdeki kapının önüne gelir. Bu kısım oyunun hikayesinde kötü güçlere ait mekan olarak tasvir edilir ve görseldeki kapı şeytani güçlerin girip çıktığı bir yerdir. Oyundaki kapı normal işleme desenli

çok taraftar edinmiştir. Bugün Batı'da İslamofobi etkisiyle Müslümanlara terörist gözüyle bakılmaktadır. İslam ve Müslümanlar çağ dışı, bağnaz, gelişime kapalı, korku ve nefret uyandıran bir din olarak Batı'ya ve dünyaya empoze edilmektedir. Batı'nın karikatürize etmiş olduğu İslam düşmanlığı ve İslam korkusu, İslamofobiyi tetiklemektedir. İslamofobiyi zirveye ulaştıran gelişmelerden birisi olan 11 Eylül 2001'de gerçekleştirilen terör saldırısıdır. Bu terör saldırısından itibaren toplumda İslamofobi yaygınlık kazanıp hızla artmış ve İslam terörle özdeşleştirilmiştir. İslamofobinin yayılmasında en önemli faktörlerden birisi de hiç şüphesiz medyadır. Medyanın gücünden beslenen İslamofobi, Batı tarafından normal karşılanmaya başlanmış, bu durum olağan bir hal olarak kabul edilmiştir. Ancak İslam düşmanlığı ve karşıtlığının bir simgesi olan bu ırkçı yaklaşım, Müslümanları olumsuz etkilemektedir. Özellikle Müslüman kadınların inanç, ibadet ve giyim kuşam konusunda kısıtlamaya maruz bırakılması, buna bağlı olarak sözlü ve fiziki şiddete uğramaları buna apaçık örneklerdir. Bu kavram üretildiği ilk günden bugüne sadece Batı'da değil, dünyanın her yerinde yayılmış ve alıcı bulmuştur. Evet sevgili dinleyiciler, bugün de önemli bir konuya değinmiş olduk. Mümkün mertebe her ay İslamofobi ile alakalı bir konu sizinle paylaşmak istediğimi daha önce ifade etmiştim. Çünkü İslamofobi geriye gitmiyor, ileriye doğru yol almaya devam ediyor. Biz de bu konuda hem bilinçli olmalı efendim, hem de gerekli yeri geldiğinde tepkiyi gösterebilmek adına donanımlı olmalıyız. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.

0: İnsan Hakları. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Genç. Teknik yapım Halil Bekki.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
3: Şimdi reklamlar.
4: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz. Ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
5: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110.000 TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
6: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
7: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının

0: Starı.
1: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
2: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
3: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
4: www.radyohedef.com.
3: Tıklayın.
5: Zorunlu yayın.
6: Hayata eşit fırsatla başlamak her çocuğun hakkı. Erken çocukluk eğitimi bunun birinci adımı. Yağmur, 5 yaşında. Her gün aynı heyecanla koşarak evden çıkıyor. Umuduna, hayallerine ve geleceğine. Bu umuda ışık olmak ve yollarını aydınlatmak hedefiyle tam 30 yıldır çocuklar ve anne babaları için bilimsel temelli eğitim programları geliştiriyor ve uyguluyoruz. Çünkü biliyoruz ki erken yaşlarda çocukların gelişimi için yapılacak her türlü katkı, gelecekte ortaya çıkabilecek eşitsizlikleri önlemek için yapılan en önemli yatırımdır. AÇEV, Anne Çocuk Eğitim Vakfı.
5: Zorunlu yayın.
7: Radyo Hedef.
8: Nerede ve ne şekilde olursa olsun mazlumun yanında, zalimin karşısında yer alan, iyiliği her zaman her yerde yaşatan, nerede bir mahzun ve mahcup gönül varsa orada ve onlarla birlikte olan, hayatlarını sırf şikayet, mazeret ve bahane üreterek geçirmek yerine, iyilik adına, iyilerle beraber ömür denilen çizgide iyi bir nokta olma ve bırakma idealini de yaşamaya çalışan iyilerin hikayesidir. Çağımızın mutsuzluk, olumsuzluk, kaygı dolu atmosferinden iyiliğe ve hayra koşan adamların hikayesi. Belki de hem kendimiz hem de bizden sonra gelecek yeni nesiller adına en çok dinlenilmesi gereken, en çok ihtiyaç duyduğumuz hikayeler. İnsanların en hayırlısı, insanlara faydalı olandır düsturuyla siz değerli dinleyicilerimizi her hafta Cuma akşamları Hedef Radyo'da hayata hayırla, iyilikle dokunmak ve müsbet örnek bırakmak gaye ve gayretindeki hayra koşan insanların hikayelerini dinlemeye davet ediyoruz. Hayra Koşanlar programı Osman Çakmak'ın sunumuyla her Cuma 18'den itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
7: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Eser: Sorumsuzca Söylenen Sözler. Yazar: Mevlüt Özcan. Yayın evi: Sabır Yayınları.

Bazıları diyorlar ki, kadın erkek eşittir. Kadın erkek eşittir sözü bir safsatadan ibarettir. Kuvvetlinin zayıfı ezmesine yarayan ve kafirler tarafından icat edilen şeytanca bir teoridir. Hiçbir Müslüman buna aldanmamalıdır. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu, Tevbe suresinin 71. ayetinde şöyle buyuruyor. İnanan erkekler ve inanan kadınlar birbirlerinin vesilesidirler. İyiliği emrederler, kötülükten men ederler, namazı kılarlar, zekatı verirler. Allah'a ve Resulüne itaat ederler. İşte onlara Allah rahmet edecektir. Allah daima üstündür, hikmet sahibidir. Allah-u Teala'nın indirdiği hükümlere mukabil ve onların yerine geçmek üzere hükümler icat ve ihdas eden tağuti güçlerin ortaya attığı safsatalardan biri de kadın erkek eşittir sözüdür. Hürriyet, adalet, musavat teranileriyle ümmeti Muhammed'in topraklarını müşrik devletlere peşkeş çeken İttihat ve Terakki eşkıyalarının kadın hakları hususunda söyledikleri binlerce yalan basın, yayın ve eğitim kurumlarıyla kitlelere ulaştırılmıştır. Bu nedenle mümin olan erkek ve kadınlara düşen görev oldukça ağırdır. Zamanımızda kadın erkek arasında bir mücadele söz konusudur. Bunun sebebi insanların birbirini üzerine hüküm koymada kendilerini yetkili saymalarıdır. Toplumları yönlendirenler siyasi iktidarları

da ellerine geçirmişlerdir. Kadın, fıtri yaratılışı itibarıyla bu siyasi tağuti iktidarlar döneminde hep ezilmiştir, ezilmektedir. Bugün umumhanelerde, cadde boylarında, köşelerde, otellerde, çeşitli iş yerlerinde alınıp satılan kadınların varlığını kimse inkar edemez. Kadına yapılan bu korkunç ihaneti herkes çok iyi düşünmelidir. İslam dini, kadınla erkek arasında sırf cinsiyete dayanan herhangi bir mücadeleyi kabul etmemiştir. İslami toplumda kadın erkek eşitliği söz konusu değildir. Kadınla erkeğin ayrı ayrı görevleri vardır. Bu iki ayrı varlık, farklı görevleri yapmak üzere yaratılmışlardır. Kadın erkek eşittir demek, kuvvetlinin zayıfı ezmesine zemin hazırlanması demektir. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu, kadın ve erkeklerin fıtri yapılarına uygun olan görevleri taksim etmiş, hak ve yetkilerini belirlemiştir. Bu taksime inanan toplumda erkek kadını ezemez, kadın erkeğe karşı mücadele vermeye gerek duymaz. Tarih boyu İslami toplumlarda kadın erkek arasında siyasi bir mücadele söz konusu değildir. Mümine her kadının mücadelesi bir cinsiyet mücadelesi değil, ruhlar aleminde verilen sözü yerine getirme mücadelesidir. İslam'da aile içinde erkeğin hakimiyeti esastır. Bu hakimiyet hizmet esasına dayanır. Erkek, ailenin bütün maddi ihtiyaçlarını karşılamak zorundadır. Kadınsa, gerek evlenme sırasında gerekse evlendikten sonra hiçbir mali mükellefiyeti yoktur. Erkeğe hakimiyet verilirken, sizin en hayırlı olanınız, kadınlara karşı hayırlı olanlarınızdır buyurulmuştur. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin bu ihtarı mümin için çok önemlidir. İslam, kadınla erkek arasında iş bölümü yapmıştır. İnsan, yaratılışına uygun işleri yaparken zevk duyar. İnsanımız bu zevke erememenin ızdırabını çekmektedir. Mümin erkeklerle mümin kadınlar, birbirlerine karşı hakimiyet elde etmek için değil, Allah'ın dininin galip gelmesi için mücadele verirler. İslam'ın miras taksimini dillerine dolayarak kadınlar açısından haksızlık bulan kafirler, konuyu bilerek saptırmaktadırlar. Bir kimse, mirasta kadınla erkek eşit olmalıdır, ben buna inanırım, birine fazla verilmesi adaletsizliktir derse kafir olur. Nikahı varsa bozulur, verasetteki bütün haklarından şer'an mahrum olur. Zamanımızda yapılan rezaletlerin hemen hemen tamamı medeniyet adına yapılmaktadır. Oysa bugünkü medeniyet sakat temeller üzerine kurulmuştur. Medeniyetin temelinde ahlak, edep, haya, ar, namus, şeref yoksa o medeniyet kendi kadınına er geç ateşten bir canavar kesilecektir. Bugün kadın işte bu ateşin içinde nesilleri mahvederek yanmaktadır. Kadın, benim erkekten hiçbir farkım yoktur dediği anda davayı kaybetmiştir. Bu hususta hürriyet isteyen kadın kendisine esaret talep etmiştir. Kadın şişe gibidir. Asli görevini terk ettiği an kırılmaya mahkumdur. Zamanımızda Allah'ın sayısız nimetlerini bir tarafa atarak, ben de erkekler gibi aynı haklara sahibim, erkek ne yaparsa ben de onu yaparım diye iddia eden kadınlara sormak lazım. Erkeklerle aynı yerlerde bulunurken, aynı işleri yaparken, doğuracağın çocuğu doğurmazdan evvel tutan ağrılarını ne yapacaksın? Erkekle yarışa çıkıyorsun, bu yarışta bir meselede tez verirken, doğum sancın tutarsa ne yapacaksın? Çocuğun süt emmesi zamanında ne yapacaksın? Çocuğunu kim terbiye edecek? Eşitlik ve hürriyet adı altında kadını çalışma hayatına sürüklüyorlar. Kadın, hem fabrikada çalışacak, hem ev işlerini yapacak, hem de çocuklarını büyütecek. Bu mu hürriyet, bu mu eşitlik? Kadın ve erkeğin ayrı ayrı dallarda üstünlükleri vardır. Mesela her kadının çocuk bakımı, çocuğu besleyip büyütme, el ve ev işlerinde her erkekten üstün olduğu nasıl bir gerçekse, her erkeğin de umumi anlamıyla şiddet karşısında temkinli oluşu, hadiseler karşısında soğukkanlılığı muhafaza etmesi, gücü ve kuvveti gibi mevzularda kadınlardan üstün oluşu da öyle bir gerçektir. Görülüyor ki eşitlikte adalet yok, adalette eşitlik vardır.
bir erkekle bir kadına 100'er kilo yük yüklesek bu eşitlik olur. Lakin adalet

adalet olmaz. İslam'da kadın erkek bir adalet üzerindedirler. Zamanımızda kadın erkek eşitliğinden bahsedenler, önce kadınlar arasındaki eşitliği sağlasınlar bakalım. Dikkat ediniz, halka açık yerlerde öne hep fiziki yönden cazibeli kadınlar sürülüyor. Bankalarda, tezgahlarda, televizyonlarda, uçaklarda, otobüslerde, gazinolarda. Hep onlar ön planda. Güzelle onlara göre çirkin kadını eşit hale getirsinler, sonra da kadın erkek eşitliğini savunsunlar. Hasılı, kadına değeri İslam vermiştir. Hak veriyoruz diyenler onun haklarını gasp etmiştir. Kadın erkek eşittir teraneleriyle kadını yuvasından koparanlar analık haysiyetini yıkmışlardır. Kadının kadınlık ve analık hakkını gasp eden eşkıyaların kadın hakları konusunda söyledikleri hep palavradır. Bu tağutlar çok iyi tanınmadıkça cemiyetin baş ağrıları artacak, anarşinin önüne geçilemeyecek, dünya insan için zindandan farksız olacaktır.

0: Eser, sorumsuzca söylenen sözler. Yazar, Mevlüt Özcan. Yayın evi, Sabır Yayınları.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi, Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

Hazreti Peygamber'in hayatı. Eser Martin Links, İnsan Yayınları. Okuyan Mustafa Demirci.

Yeni yuva. Caminin bitirilmesine yakın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem caminin doğu duvarına bitişik iki oda yapılması için emir verdi. Biri hanımı Sevde radıyallahu anha, diğeri de nişanlısı Hazreti Ayşe radıyallahu anha içindi. Binanın yapımı toplam 7 ay sürmüştü. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu süre içinde Ebu Eyyub radıyallahu anh'ın evinde kaldı. Sevde'nin evi bitmek üzereyken Zeyd radıyallahu anh'ı zevcesi Sevde'yi kızları Ümmü Gülsüm radıyallahu anh'a ve Fatıma radıyallahu anh'ayı Medine'ye getirmesi için Mekke'ye gönderdi. Ebu Bekir radıyallahu anh de oğlu Abdullah'a Ümmü Ruman, Esma ve Ayşe'yi getirmesi için haber gönderdi. Zeyd radıyallahu anh kendi karısı Ümmü Eyman ve küçük oğulları Üsame'yi de beraberinde getirdi. Talha tüm taşınabilir mallarını elden çıkarmıştı. Bu yüzden o da Zeyd'le beraber Medine'ye geldi. Henüz yeni hicret ediyordu. Bu partinin gelişinden kısa bir süre sonra Hazreti Ebubekir kızı Esma'yı annesi Safiye ile birlikte birkaç aydan beri Medine'de olan Zübeyir'le evlendirdi. Hazreti Ebubekir'in kız kardeşi Kureybe, yaşlı ve kör olan babaları Ebu

Kâfe'ye bakmak için Mekke'de kalmıştı. Kureybe'nin aksine babası henüz Müslüman olmamıştı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Zeyd'in Ümmü Eymen radıyallahu anhadan başka kendi yaşında ikinci bir eş almasını uygun gördü ve Cahş'ın oğlu Abdullah'tan güzel kızı Zeynep'i istedi. İlk önceleri Zeynep isteksizdi. Bunun için bir sürü geçerli nedeni vardı. Zeynep bir Kureyşliydi. Fakat bu sebebi öne sürmesi inandırıcı olmadı. İki taraftan da saf Kureyşli olan annesi Umeyme, Esedli bir adamla evlenmişti. Zeyd'in Kureyş kabilesine evlat edinildiği hesaba katılmazsa, onun ailesinin kabileleri olan Beni Kelp ve Beni Tay, Beni Esed'e göre daha aşağı bir statüdeydi. Zeynep, Zeyd'le evlenmesini Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin istediğini anlayınca razı oldu ve evlilik meydana geldi. O sıralarda kardeşi Hamne de Mus'ab radıyallahu anh'la evlenmişti. Bundan kısa bir süre sonra Zeynep'in annesi Umeyme Medine'ye geldi ve Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme biat etti. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve kızları Sevde ile birlikte yeni yapılan evde oturmaya başladılar. Bundan bir ya da iki ay sonra Ayşe'nin de artık evlenmesi gerektiği kararına vardılar. O sıralarda Ayşe radıyallahu anha güzelliği göze çarpan 9 yaşlarında bir çocuktu. Güzelliği anne ve babasından kaynaklanıyordu. Kureyşliler babasına yüzü güzel olduğu için atik derlerdi. Annesi hakkında ise Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle derdi. Kim cennetteki büyük gözlü huri kızlarını görmek isterse Ümmü Ruman'a baksın. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem uzun süreden beri Ayşe'ye çok yakındı. Ayşe radıyallahu anha Peygamber aleyhissalatü vesselamla babasının Medine'ye hicret edip kendisinin annesiyle birlikte Mekke'de kaldığı birkaç ay dışında onu her gün görmeye alışmıştı. Küçük yaşından beri o anne ve babasının Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme hiç kimseye göstermedikleri sevgi ve saygıyı gösterdiklerini fark ediyordu. Ona bunun nedenleri de anlatılmıştı. O Allah'ın Resulü'ydi. Düzenli olarak Cebrail'le ilişki içindeydi ve o semaya yükselip tekrar yeryüzüne döndüğü için insanlar arasında seçkin bir adamdı. Onun görünüşü bile bu yükselişi gösteriyor ve cennet zevklerinden bir şeyler iletiyordu. Onun mucize dokunuşunda bu zevk elle tutulur hale geliyordu. Herkes sıcaktan bayılırken onun elleri kardan daha serin ve miskten daha güzel kokulu oluyordu. Bunun yanı sıra o sanki ölümsüzmüş gibi yaşını göstermezdi. Gözleri parlaklığından bir şey kaybetmemişti. Siyah saçları ve sakalı hala gençliğin izini taşıyordu. Bedeni ise fil yılından sonra geçen 53 yılın sadece yarısını yaşamış bir adam olduğunu gösterecek kadar zinde görünüyordu. Düğün için bir takım hazırlıklar yapıldı fakat bunlar Ayşe'ye eşsiz ve büyük bir an yaşadığını hissettirecek denli büyük değildi. Evden ayrılmasından kısa bir süre önce Ayşe bahçeye kaçmış ve bir arkadaşıyla oynamaya dalmıştı. Kendisi bu olayı şöyle anlatıyor. Bir tahterevallinin üzerinde oynuyordum. Uzun saçlarım darmadağınık olmuştu. Geldiler, beni alıp götürdüler ve hazırladılar. Ebu Bekir radıyallahu anh Bahreyn'den kırmızı ince çizgili bir kumaş almıştı. Bundan Ayşe radıyallahu anhaya düğün elbisesi diktiler. Bu elbiseyi giydirdiler. Annesi onu elinden tutup dışında ensardan bazı kadınların beklediği yeni eve götürdü. Onu şöyle selamladılar. Mutluluk ve iyilik dileğiyle her şey iyi olsun. Daha sonra onu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına götürdüler. Kadınlar onun saçlarını tarayıp takılarla süslerken Peygamber aleyhissalatü vesselam ayakta onları gülümseyerek seyretti. Diğer düğünlerinin aksine bu düğünde yemek vermedi. Tören mümkün olduğu kadar sadeydi. Bir kase süt getirilmişti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendisi içtikten sonra kaseyi Ayşe'ye uzattı. O utanarak reddetti. Fakat Peygamber aleyhissalatü vesselam ısrar edince içti ve kaseyi yanında oturan kardeşi Esma'ya uzattı. Orada bulunanların hepsi de sütten içtiler. Daha sonra gelin ve damadı yalnız bırakarak hepsi evlerine gittiler.
Son 3 yıl boyunca Hazreti Ayşe'nin arkadaşlarının gelip Ebu Bekir'in avlusunda oynamadıkları çok az gün vardı. Hazreti Ayşe'nin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin evine taşınması bu durumu değiştirmedi. Artık arkadaşları her gün onu yeni evinde ziyaret ediyorlardı. Bunlardan bir kısmı kendisi gibi ailesiyle Mekke'de hicret edenler, bir kısmı ise Medine'de edindiği yeni arkadaşlardan oluşuyordu. Ayşe radıyallahu anha şöyle anlatıyor. Ben arkadaşlarımla beraber bebeklerimle oynardım. O sırada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gelirdi. Onu görünce arkadaşlarım kaçışırlardı. Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onları ben onlarla beraber olmak istediğim için geri getirirdi. Bazen onlar kaçmaya fırsat bulamadan olduğunuz yerde kalın derdi. Çocukları sevdiği ve kızlarıyla oynamaya alışık olduğu için bazen onlara katılıp birlikte oyun oynarlardı. Oyuncakların ve bebeklerin birçok rolleri vardı. Ayşe radıyallahu anh şöyle diyor. Bir gün ben oyuncaklarımla oynarken Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem içeri girdi ve "Ey Ayşe, bu hangi oyun?" dedi. Ben "Süleyman'ın atları" dedim. O da bana güldü. Fakat bazen geldiğinde onları rahatsız etmemek için cübbesine bürünür beklerdi. Ayşe radıyallahu anh'ın yaşamının üzücü bir yanı da vardı. Yesrib tüm Arabistan'da belli bir mevsimde yayılan ateşli humma hastalığıyla tanınırdı. Bu özellikle vahaya yabancı olanları yakalayan bir hastalıktı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hummaya yakalanmamıştı. Fakat onun en yakın arkadaşları Hazreti Ebu Bekir, azatlısı Amir radıyallahu anh ve Bilal radıyallahu anh hummaya tutulmuşlardı. Bir sabah Ayşe babasını ziyaret etti ve üç adamı yarı baygın halde yatarken bulunca dehşete kapıldı. "Babacığım nasılsın?" diye sordu. Fakat babası cevabını 9 yaşındaki bir kızın anlayabileceği seviyeye indiremeyecek derecede hastaydı. Herkes her sabah akrabalarına iyi günler diler ve ölüm onun ayakkabısının bağından daha yakındır. Hazreti Ayşe babasının sayıkladığını zannetti ve Amir'e döndü. Ölmese de ölüme çok yaklaşan Amir de ona şiirle cevap verdi. O sırada Bilal hummadan kurtulmuştu fakat hiçbir şey yapacak gücü olmadığı için evin avlusunda yatıyordu. Buna rağmen konuşacak kadar gücü vardı. Şu sözleri söyledi. Ah, geceleyin bir daha uyuyabilecek miyim? Mekke dışında yetişen sümbül ve kekiklerin arasında, Mecenne sularından bir daha içip, Şam'ı ve Tafil'i bir daha görebilecek miyim? Ayşe çok üzgün bir şekilde eve döndü. Ateşten akılları başlarından gitmiş bir halde sayıklıyorlar dedi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ayşe radıyallahu anha anlamasa da çocuk hafızasıyla onların söylediklerini kelimesi kelimesine tekrarlayınca ikna oldu ve şöyle dua etti. Allah'ım Mekke'yi bize sevgili kıldığın gibi Medine'yi de bize sevgili kıl. Hatta daha da sevgili. Bize suyunu ve ekinlerini ver ve hummayı buradan mehyah kadar uzaklaştır. Allah Celle Celaluhu onun duasını kabul etti.

Hazreti Peygamber'in hayatı. Eser Martin Links, İnsan Yayınları. Okuyan Mustafa Demirci.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Kur'an-ı Kerim tilaveti.

0: Kur'an-ı Kerim tilaveti. Radyo Hedef FM 91.8.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Abdest alırken

0: Abdeste Bismillah diyerek başlar, sonra da şöyle derdi: Allah'tan başka ilah olmadığına, onun tek olduğuna, ortağının olmadığına ve Muhammed aleyhisselamın onun kulu ve Resulü olduğuna şehadet ederim.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: Allah'ım, Muhammed aleyhisselama ve onun ehli beytine salat ve selam eyle. Ve beni kovulmuş şeytanın şerlerinden muhafaza eyle.
1: Radyo Hedef.

0: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
2: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
3: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
4: Zorunlu yayın.
5: Lösemili bir kadına, talasemili bir çocuğa candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol. Düzenli kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için Kanver Org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.
4: Zorunlu yayın.
6: Radyo Hedef.
7: İslam medeniyeti, insan ve İslam dininin birlikte yoğrulmasından doğan ve ortaya çıkan mahsul. İslam medeniyeti fikir, inanç, ahlak, ibadet, maharet, sanat, spor, kültür, üretim, fen, teknik ve her şeydir. İslam medeniyeti, insanın ve İslam'ın tekamül sırrından dolayı sürekli yenilenmekte ve gelişmekte. İslam medeniyeti, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'la tohum olmuş ve toprağa düşmüş, tarihsel süreçte değişik coğrafyalarda ve toplumlarda dal budak salmış, belki son 100 yılda duraksatılmış ancak kıyamete kadar büyüme ve gelişmesini sürdürecek olan insan odaklı, ilahi temelli yaşam programıdır. Yeni dönemde kaldığı yerden ve yeniden yeni toplum ve dünya için İslam medeniyeti. İslam medeniyeti.

0: olmaktır. Medeniyet İslam'dadır. İslam Medeniyeti dersleri Dr. Abdullah Servet Yılmaz'ın sunumuyla her pazartesi 19'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
1: Radyo Hedef FM 91.8.
2: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 22. Cüz. Okuyan Yunus Koçan.

الحق وهو العلي الكبير قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 22. Cüz. Okuyan Yunus Koçan.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
2: Mümin olmasan sen, güvenmesen insanlığımıza, göz gördüğüne kanmaz, kulak duyduğuna inanmaz, kalp sevdiğine doymaz, ruh varlığına razı olmaz, akıl yüklerini kaldıramaz, hayal yere göğe sığmaz, varlar varlığına sevinemez, yüzler yüzlere bakamaz. Şükür ki güvendin bize, şükür ki bu toprak bedene, bu ete kemiğe insan üfledin, insan eyledin beni.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz. Ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
2: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
3: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
4: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
6: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
7: www.radyohedef.com.
6: Tıklayın.
8: Zorunlu yayın.
9: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabamızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
8: Zorunlu yayın.
10: Radyo Hedef.
11: Hayatı anlamadan geçip gidiyoruz. Düşünceyi küçümsüyoruz. Sevmeyen,

0: sezmeyen, anlamayan yığınlara dönüşüyoruz. Okuma, içimizdeki meçhul alemin kapılarını açan bir anahtar. Din, aşk, şiir. Boşlukta yuvarlanan insanın bir yıldıza attığı merdivenler. Yine çiçekteyiz işte, yine meyvedeyiz. Yine doğumdayız işte, yine sevinçteyiz. Yeryüzü aşkın oluncaya dek. Tuğba Şenol'la Turkuaz her salı 19 ile 20 saatleri arasında 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
1: Radyo Hedef FM 91.8.
2: Terzi'nin tevbesi. Bir terzi Allah dostlarından birine sorar. Peygamberimizin Allahu Teala günahkar kulunun tövbesini canı gargaraya gelmeden kabul eder. Hadis-i şerif hakkında ne buyurursunuz? Cevap vermeden o kimseye sorar mübarek zat. Mesleğin nedir? Terziyim, elbise dikerim. Terzilikte en kolay şey nedir? Makası tutup kumaş kesmektir. Kaç senedir bu işi yaparsın? 30 senedir. Canım gargaraya geldiği zaman kumaş kesebilir misin? Hayır, kesemem. Bir müddet zahmet çekip öğrendiğin ve 30 sene kolaylıkla yaptığın bir işi o zaman yapamazsan ömründe hiç yapmadığın tövbeyi o zaman nasıl yapabilirsin? Bugün gücün yerindeyken tövbe et. O zaman belki yapamazsın buyurdu.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: FM 91.8 sizin sesiniz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
4: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
5: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
0: Radyo Hedef.
6: Sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmışsa ondan ötesi yok. Ne yapmışsa en güzelini yapmış. En kamil olanı ortaya koymuş. Usvetün hasene de budur, hulukin azim de budur. O muhteşem ahlak bizi alsın, şöyle bir sarsın. Kendine gel desin, kendine gel. Bak, inandığın bu din sana şunu şunu emrediyor. Kendine gel. İman tutuşmuş yanıyor. Evladın içinde tutuşmuş yanıyor. Eller böyleyken Resulullah'ın dilinden dökülen ne? Allah'ım diyecek. Eğer sen şu bir avuç iman insanını, iman askerini helak edersen, yeryüzünde sana ibadet edecek kimse kalmayacak.
7: Muhammed Emin Yıldırım'ın sohbeti her sabah 6.30 ve tekrarıyla 14.30'da Hedef Radyo'da sizlerle.
0: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Ede.
1: Muhteşem Ahlak. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Yıldırım.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbahi ecmaîn. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd. Onun alemlere rahmet olarak gönderdiği kutlu nebi efendimize salat ve selam. O nebinin mübarek ellerinde yetişen, adı Ebu Bekir olan, Ömer olan, Osman olan, Ali olan, Hatice olan ve yeryüzünde rıza makamı Kur'an'da tasdiklenen bir nesil olan bütün sahabi efendilerimize selam. İlhamlarını asr-ı saadetten alan, istikbalini orada burada değil, köklerinde arayan ve köklerine sadık kalarak köklerden konuşan ve köklere müracaat eden tüm alimlere, ariflere, abidlere selam. Siz İstanbul'un muhtelif yerlerinden gelen bir hatibi dinlemeye değil, burada kurulan ilim meclisine ve bu ilim meclisinde konuşulan hakikatlere muhatap olmaya gelen siz kardeşlerime de selam olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sizi bilmiyorum ama ben sizi çok özledim. Dertleşmek bizim gibi insanlara bazen kürsüden daha kolaydır. Yüz yüze konuşurken bazen konuşulmaması gereken meselelere de girilir. Ama kürsüden konuşurken sallallahu aleyhi ve sellem'den de öğrendiğimiz bir şey vardır. Söz ortaya konuşulur. Herkes de maşabası nispetince o maşabayı doldurur. Maşrabayı biliyorsunuz, bardağını doldurur. Ne kadarsa o kabı, o kadar nasiplenir. Öyle olunca bazen bazı şeyleri konuşmak güzel oluyor. Konuşulan her şey de aslında tarihe atılmış bir imza. Bizler gideceğiz, bunlar kalacak. Arkamızdan da konuşulacak. Yıllar sonra belki bazı şeyler tekrardan gün yüzüne çıktığı zaman ha demek ki orada şu kastedilmiş diyecekler. O zaman söz gerçek manada yerine oturacak. Onun için bazı hatipler şöyle şeyler de söylüyorlar. Benim muhatabım sizler değilsiniz. Biz acele edip kışta geldik. Siz cennet asa baharda geleceksiniz deyip cennet asa baharlara konuşan muhataplar da hatipler de var. Dolayısıyla bazen hep sözün ilk muhatabı karşınızdaki olmaz. Onun için sözü gündelik meseleler üzerinde sınırlandırmak doğru değildir. Öyle şeyler konuşulmalı ki o konuşulanlar 10 sene, 50 sene, 100 sene geçse bile yine de bir derde derman olsun. Çünkü gerçekten zamanlar bu manada kısıtlı.

0: İnsanlar farklı şeylere zamanlar harcadıkları kadar böyle şeylere harcamıyorlar. Hal böyle olunca biz de bunu fırsat bilerek bazen bugüne, bazen yarına, bazen 10 sene sonrasına konuşup en azından kendi arkamızdan salih bir amel bırakarak gitme adına gayret içerisinde olmamız lazım. Onun için bazen derslere ara verince birikiyor, birikiyor, birikiyor. Bir fırsat bulalım da bir şeyleri aktaralım. Gözlerin alıcıların alması nispetinde derken elhamdülillah kavuştuk. Yine aynı yolun yolcusu olarak Mevla bizleri de inşallah bu yolda beraberce daim kılarak yürütecek diye duamızı ederek Bismillah deyip başlıyoruz. Aziz kardeşlerim, muhteşem ahlak dedik. Hatırlarsanız iki temel serlevhamız vardı. Biri Ayşe anamızın ahlakı Kur'an'dır diyerek vasfettiği sallallahu aleyhi ve sellem. Diğeri de Ayşe anamıza da ilham kaynağı olan Kalem suresinin 4. ayetinde anlamını ve ağırlığını bulan ve inneke le ala hulukin azim ifadesiydi. Biz o ifadeyi şöyle anlamıştık. Muhakkak ki sen muazzam, muazzez, muhallet, muhterem bu dört kavramı da içine alacak şekilde muhteşem bir ahlak üzeresin. Nereden çıkardık bu muhteşem ahlakı? Siz buradan anlayın. O zaman bazı arkadaşlarımız itiraz ettiler. Demişlerdi ki hocam muhteşem ahlak demeyelim. Muhteşem bilmem neyle karıştırılır. Hani biliyorsunuz bir şeyler var zaten insanların zihninde. Hayır demiştim. Bu ancak böyle ifade edilebilir. Gerçekten de o azim kelimesi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakını ifade eden o kelime Kur'an'da Efendimiz için istisnai olarak kullanılan kavramlardan bir tanesidir. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim 28 peygamberin bazılarının direkt ahlaki vasıflarına ait bazı açıklamalarda bulunur. Bu konuda ayetler var. Bazıları merhametiyle, bazıları annesine karşı farklı bir haliyle, bazıları topluma karşı farklı bir vasfıyla öne çıkarılarak anlatılır. Ama söz konusu olan o peygamberlik ailesinin son mührü olan Hatemen Nebiyyin olan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam olunca genel bir ifade kullanılır ve hulukin azim denir. Muazzam, muazzez, muhallet, muhterem, muhteşem bir ahlak denilir. Ne demek bunlar? Muazzam, çok büyük, çok değerli. Muazzez, çok aziz, çok şerefli. Muhallet, çok canlı, çok kalıcı. Muhterem, çok hürmetli, çok asil yani soylu. Hepsini içine alacak şekilde muhteşem, çok heybetli, çok görkemli. Demek ki biz sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakından bahsedince sıradan bir ahlaktan bahsetmiyoruz. Sıradan bir hayattan da bahsetmiyoruz. Böyle olduğu için usvetün hasene kavramını da unutmuyoruz. Hayatın her alanını kuşatan bir ahlaktan bahsediyoruz. Yani ferdi ahlak mı? Evet, adres o. Aile ahlakı mı? Evet, adres o. Toplumsal ahlak mı? Evet, adres o. Devlet ahlakı mı? Evet, adres o. Belki yadırgayacaksınız bu kavramı ama yadırgamayın. Buradan çok acılarımız var. Dini ahlak mı? Evet, adres o. Dini ahlak meselesi, bu tasnif bana ait bir tasnif değil. Bu beşli tasnif. Allah rahmet eylesin. Mısırlı meşhur alim Muhammed Abdullah Draz'a aittir. O böyle bir tasnif yapar ki isabetli bir tasniftir. Özellikle orada dini ahlaka dikkat çekmesi şu son süreçte şu memlekette yaşadığımız ve dindar gözüken ama şeklen dindar olmasına rağmen ahlaki birçok şeyde sıkıntı yaşanan şu zeminde çok daha dikkate değer bir kavramdır. Ve göreceksiniz Allah imkan verir,
1: nefes verir, güç verir.

bir şekliyle o derslere geldiğimiz zaman gerek ahlak adına bazı şeyleri konuşurken merceğimizi biraz daraltıp meseleyi devlet ahlakı noktasına getirdiğimiz zaman da bizi çok acıtacak şeyler göreceğiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatından. Mesele dini ahlak olduğu zaman da mercek o noktaya doğru yoğunlaştığı zaman da bizi huzursuz edecek. Aa, biz burada yanlış yapıyormuşuz. Biz burada hatalı davranıyormuşuz diyeceğimiz nice noktalara inşallah bizi götürecek. Ben böyle temenni ediyorum. Çünkü ancak iğnenin ucu bize dokunursa biz istifade edebiliriz. Onun için inşallah o iğnenin ucu başta benim nefsime, sonra da sizlere her daim dokunsun ki alacaklarımızı alalım da heybemizi, maşrabamızı hakkıyla doldurarak bu meclislerden gitmiş olalım. Kıymetli kardeşlerim, bu ilk ders ve ilk derse ben özellikle sohbet ahlakını konuşmak için bir başlık belirledim. Madem bundan sonra her hafta buraya sohbet için geleceğiz, ara ara ben bazı şeylere dikkatinizi çektim. Biraz daha bütüncül olsun, bazı şeyler biraz daha toparlayıcı olsun diye ilk dersin konusunu da böyle belirledim. Serlevhamızda şöyle: melekleri imrendiren, şeytanları uzaklaştıran meclisler. İnşallah meclisimiz öyle olsun. Biz de alacağımızı alalım. Bundan sonra da buraya geldiğimiz zaman neyi alacağız, neyi vereceğiz? Bunun hesabını iyi yaparak gelelim ya da gelmeyelim. Çünkü burada söylediğimiz bazı şeyler de bize farklı ufuklar kazandıracak. Ben asıl mevzuya girmeden sohbetin bizim dünyamızda olması gereken yerini öğrenmemiz için dikkatlerinizi bir noktaya çekeceğim. İnsan dediğimiz varlık telkinle yürüyen bir varlıktır. Siz bu telkine ister tebliğ deyin, İster irşat deyin, isterseniz sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadisinden yola çıkarak, ed-dinun nasiha hadisinden yola çıkarak nasihat deyin. Ama üçünü de aslında ihtiva eden bir ifade telkin. Bu telkin meselesi o kadar mühimdir ki Efendimiz aleyhissalatü vesselam ölmek üzere olan insanlara yataklarının başlarında La ilahe illallah'ı telkin edin diyor. Adam gidiyor artık Rahman'a doğru yürüyecek. Telkin edin o kelimeyi ki o kelimeyle yürüsün diye bize tavsiyede bulunur. Bazı Şafii ulema yine bazı naslara dayanarak kabirde de telkin edilmesi gerektiğini söylüyor. Adam konmuştur kabre, cemaat dağılır, yakınları falan kalır. Bir imam orada ölüye, toprağın altındaki ölüye telkinde bulunur. Şimdi doğumundan ölümüne, hatta kabrin ilk sorgusuna bir telkinden bahsediyoruz, dikkat ediyorsanız. Bu işin gerekliliğine ait bir işaret bu aslında. Yani olmazsa olmaz bir şey, olması gereken bir şey. Böyle olduğu için insan sürekli yanında, karşısında, bulunduğu ortamda, bulunduğu zeminde kendisine hakkı ve hakikati hatırlatacak dostlar, tabir caiz ise eğer telkinciler bulundurmak durumundadır. Bunu eğer ihmal ederse o alan boş kalmıyor. Telkini bıraktı. Ne oluyor? Orayı şeytan dolduruyor. Şeytanlaşmış insanlar dolduruyor ve o insanı menfi noktaya çekme adına gayret içerisinde oluyor ve çoğu zaman da başarılı oluyor. İşte bundan dolayı sohbet dediğimiz, telkin dediğimiz mesele önemli bir meseledir. Telkin aslında manevi bir şarjdır. İnsan buna ihtiyaç duyar, manevi desteğe ihtiyaç duyar. Bunu ihmal ettiği zaman şarjı biten telefon gibi ya da araba gibi yolun ortasına bir yerde kalır. Ama her an bunu yenileyen ve bu manada takviye eden insan yürümeye bir şekliyle takat bulur ve yürür. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin hayatına bir bakalım. Vahyin nuzul sürecinde Alak suresini alıyor ilk 5 ayet. Alak suresi aslında akidenin inşasıdır, hem de sağlam

Bir akidenin inşası Rabbimizin halik olması, ekrem olması, keremiyette emsalsiz olmasının vurgulanması tamamen akidenin inşasına yöneliktir. Ayrıca o ayette hakikatin kaynağına dair bir işaret var. İlmin nasıl olması gerektiğine dair işaret var. O beş ayet farklı bir biçimde ele alınmalı. Arkasından nazil olan Kalem suresi ki ve inneke leala hulukin azim, orada zaten risalet davasında yürüyen bir yolcunun karşılaşacağı şeylere dair vurgu var. Sağlam bir akidenin inşasından sonra ahlakın inşası var. Eğer sen hakkın, hakikatin arkasında olursan bu yol dikenli yoldur. Ayağına dikenler batar, sana mecnun derler, sana deli derler, sana şu derler, sana bu derler derler. İşte hazırlıklı ol, bu yola revan olduğun zaman bu tarz şeyler de önünde var diye Kalem suresinin ilk 7 ayetiyle sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e mesaj verilir. Üçüncü nazil olan ayet grubu Müzzemmil suresinin ilk ayetleridir. Arkasından Müddessir suresidir. İki ayette biliyorsunuz kum emriyle başlar. Kum, kalk. Ne için? Kalk Müzzemmil ile kendi nefsine telkin et. Kalk Müddessir ile başkalarına telkin et. Yani sen risalet davasında yolcu oldun ya, telkinsiz yürüyemeyeceksin. Önce nefsine, sonra muhataplarına telkin ederek yürü. Bu dört ayet grubundan sonra müstakil olarak inen süredir Fatiha suresi. Onun için bazı tefsir usulü kitaplarında inen ilk sure Fatiha suresidir diye bir bilgiye rastlarsanız bu bilgi yanlış değil. İlk inen süre evet Fatiha suresidir. Ama ayet grubu dediğim dört gruptur. Fatiha süre olarak inen ilk süre. Neler söylüyor? Çok şeyler biliyorsunuz. Her namazda zaten üzerinde tefekkür ediyorsunuz. Yaptığınız şeyleri tekrar etmeme gerek yok. Ama özellikle Fatiha'da bir şey daha var. Nedir o? Hani bizi sırat-ı müstakime yönlendiriyor ya Rabbimiz. O yolun da nimet verdiklerinin yolu olduğunu söylüyor ya. Onun arkasından daha önce gelen gazaba uğrayan ve sapanların yoluna değil nimet verdiklerinin yolunda yürüyün diye ilahi bir ikaz, ilahi bir işaret geliyor ya. Aslında orada bize söylenen şöyle de bir mesaj var. Yola çıkın, yola çıkartın, yola yakışın, yolda kalın ve yolda ölün. Çok şeyler söylenir bunlar ama artık siz bu dersler vesilesiyle bazı şeyleri rahat kavradığınız için geçiyorum burayı. Şimdi bunlar hepsi bize aleyhissalatü vesselam Efendimizin hayatında telkinin, sohbetin nerede durduğunu gösteriyor. Bu ayet grupları indiği zaman sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz oluşturmuş sohbet halkasını. Darül Erkam ilk 6 ayda nübüvvet tarihinde tesis edilen bir kurumdur, bir sohbet evidir. Ve orada diz dize Allah Resulü ve sahabi efendilerimiz verir. Allah'ın kitabını, ayetlerini orada müzakere eder. Asıl olan Kur'an orada müzakere edilir. Usul olan sünnet orada öğrenilir. Size de bir cümle emanet ettim, onu da biraz düşünün. Kur'an asıl, sünnet usuldür. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de bu işi yaptıktan sonra bitirmiyor bunu. Sahabe evlerini de bu manada o nurdan halkanın içerisine dahil ediyor. Bakın yine siyer tarihine Darul Ebu Bekir'i göreceksiniz. Hazreti Ebu Bekir'in evi özel olarak bu iş için önemli bir fonksiyon icra eden bir ev. Aynen yine Ammar bin Yasir'in evi, yine başka sahabilerin evi. Bu süreç giderken bir sıkıntı yaşıyor Mekke'deki Müslümanlar biliyorsunuz. Şibi Ebi Talip denilen o muhasara. Ancak o muhasarayı Allah izin verir biz siyer derslerinde detaylı olarak incelemeye başladığımız zaman 3 senelik o süreçte müminler açlık noktasında son sınırı yaşamalarına rağmen midelerini doyurmaktan aciz olan o insanların

0: arkasından Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Medine'ye geliyor. Yesrib Medine oluyor. Efendimiz mescidini inşa ediyor. Mescidin hemen arkasında Suffa Mektebi inşa ediliyor. Ve Suffa Mektebi ile bu sohbet meselesi nihai anlamda şekilleniyor. O günden sonra ashab-ı kiram efendilerimiz artık yeryüzünün neresine giderlerse gitsinler, Medine'de o ilk tohumu atılan Suffa meclislerini geldikleri yere doğru taşıyorlar.
1: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz. Ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
6: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
7: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110.000 TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
8: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
9: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
2: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
10: www.radyohedef.com.
2: Tıklayın.
11: Zorunlu yayın.
12: Okumak istiyorum. Her şeyden çok. Daha okula bile gitmeden bir tabeladan tanıdı ilk harfi. İlk sözcüğü bir şişenin etiketinden söküverdi. Bilgiye aç, susuz, merakı nasıl da sonsuz. Ve biliyor, imkanı olsa dünyaları yerinden oynatabilir. Ülkesinin gururu olabilir. Ama işte bazen 2 artı 2 4 etmiyor. Ve ne yapsa, ne kadar istese de asla gücü yetmiyor. Okumak istiyor. Okutmak ister misin? Cumhuriyetimizin 100. yılında gençlerimiz sizin desteğinizle okusun. Cumhuriyetin geleceği onlar olsun.
13: Türk Eğitim Vakfı, TEV.org.tr.
11: Zorunlu yayın.
14: Radyo Hedef. Özümüz, kökümüz, çekirdeğimiz, kutsalımız, kırmızı çizgimiz, temel taşımız, son tüten ocağımız ve son kalemiz aile. Aile, toplumun çekirdeğidir. Nesli korumanın teminatıdır. Akrabalık bağlarının oluştuğu ocaktır. Aile, toplumun temeli, toplumun özüdür. Aile, güvenlik kapımız, huzurun menbaıdır. Aile, bizi biz yapan değerlerin vatanı, bizi biz yapan hakikatlerin ocağıdır. Aile bir ocaktır. Orada pişen şeyler topluma ilaçtır. Şunu iyi bilmeliyiz ki aileyi tahribe yönelen her şey bizi ve toplumumuzu

0: bu tahribe yöneltmiştir. Aile değerlerimizi yok etmeye çalışan küresel odaklarla, aileyi bozmaya yönelik ideolojik ve sapkın akımlarla mücadelemiz sonsuza kadar sürecektir. Özümüz, kökümüz, çekirdeğimiz, kutsalımız, kırmızı çizgimiz, temel taşımız, son tüten ocağımız ve son kalemiz ailemizi kaybetmek istemiyorsak, sonuna kadar bu hayasız akına set olup ailemizi korumalıyız. Aslan Savaş'ın hazırlayıp sunduğu Son Kale Aile programı her salı 21'den itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
1: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: Nur olmasan sen, yer gök karanlıkta kalır. Yüzler, gözler yokluğa düşer. Anlam ve hikmet boşluğa yuvarlanır. Yüzler sıcaklığını kaybeder, bakışlar zulmette kalır. Gece gündüze erişemez. Nur olmasan sen, göğün yüzü kimseye gülmez. Nur olmasan sen, senin nurun olmasa, yıldızlar kör kalır, dağlar yetim olur. Nur olmasan sen, taşların hepsi soğur, suların hepsi yakar, yakar, yakar.
1: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
2: Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.
3: Biraz süratli mi konuşuyorum? Heyecanlıyım, ne yapayım? Beni mazur görün. Çünkü bunları bir an önce size söyleyip asıl söyleyeceğime getireceğim sözümü. Şimdi bu ön bilginin çerçevesinde sohbet meclislerinin önemine ait bazı tabloları ve bazı rivayetleri sizinle paylaşmak istiyorum. Önemini iyice kavrayalım ki burada bulunmamız ne anlama geliyor, bunu anlayalım ve modelleme noktasında da gayret içerisinde olalım inşallah. Bakın, Buhari'de Ebu Hureyre'nin bize naklettiği, beni de çok derinden etkileyen, hele hadisin sonunda bir cümle var ki benim için düğün bayram, ben onu direkt kendi üzerime alıyorum. Oradaki o ifadeden dolayı da çok önemli bir yeri olan bir rivayeti bize aktarıyor. Diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın yeryüzüne gönderdiği seyyah melekleri vardır. Ne demek seyyah melekler? Dolaşıyorlar. Yeryüzünde dolaşıyorlar. Dolaşırken de bir şey arıyorlar. Neyi arıyorlar? Allah için bir araya gelen ve Allah'ı anan topluluklar var mı, onu arıyorlar. Efendimiz aleyhissalatü vesselam diyor ki, dolaşırlarken bir meclis buldukları zaman hemen birbirlerine haber veriyorlar. Diyorlar ki gelin gelin, falanca yerde Allah için bir araya gelen ve birbirlerine bu manada hakkı ve hakikati tavsiye eden bir topluluk var. Bunu söyledikleri anda da melekler hemen o meclisin etrafını sarıyorlar. Söz Efendimiz aleyhissalatü vesselamın sözü, kanatlarıyla arşa kadar o halkanın üzerinde bir helezon gibi bir şey oluşturuyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Tasvirleri iyice anlayalım ki neyin altındayız, nasıl bir şeye talibiz daha iyi anlaşılsın. Rabbimiz bilmesine rağmen meleklere soruyor. Ne yapıyor kullarım? Melekler diyorlar ki ya Rabbi, seni hakkıyla tesbih ediyorlar. Seni hakkıyla yüceltiyorlar. Ve sana karşı hakkıyla hamd ediyorlar. Rabbimiz diyor ki meleklere, peki onlar beni gördüler mi? Melekler diyorlar ki hayır, görmediler. Peki görselerdi ne yaparlardı diye soruyor Rabbimiz. Melekler diyorlar ki eğer seni görselerdi ne yapıyorlarsa daha fazlasını, daha ziyadesini yaparlardı.

Peki kullarım benden ne istiyor? Senden cennet istiyorlar. Gördüler mi cenneti? Hayır, görmediler. Peki görselerdi nasıl isterlerdi? Şu anda nasıl istiyorlarsa daha fazlasını isterlerdi. Peki kullarım benden ne için sığınıyorlar? Cehennemden sığınıyorlar. Gördüler mi cehennemi? Görmediler. Görselerdi ne yaparlardı? Nasıl sığınıyorlarsa daha fazla sığınırlardı. Allahu Teala o anda meleklerine dedi ki: sizi şahit tutarak söylüyorum ki ben bu halde olan kullarımın hepsini bağışladım. Allah'ım bizi de onlardan say inşallah. Diyor ki, hadis devam ediyor. Melekler o tamamının bağışlanması haberini duyunca dediler ki ya Rabbi, onların içerisinde bazıları var ki onlar gibi değil. Ya nasıl? Ben burayı şerh ediyorum. Mesela arkadaşının zoruyla gelmiş. Mesela gelmek istemiyor da duymuş falanca yerde bir sohbet var. Ya hoca da konuşuyor, bir gidelim bakalım ne konuşuyor diye gelmiş. Ya da birileri var işte onu zorlamış, kınanmama korkusuyla gelmiş. Artık uzatın o örnekleri. Böyle maksatla gelenler de var. Melekler de bunu söylüyorlar Rabbimize. Rabbimiz biliyor ama melekleri konuşturuyor ki bize haber versin. Onların üzerinden hakikat bize ulaşsın. Ya Rabbi, onların içerisinde hep aynı halde olmayanlar var. O anda Rabbimiz diyor ki: orada oturanlar öyle iyi kimselerdir ki onların arasında bulunan şakî olmaz. La yeşka bihim celisuhum. Onlarla beraber oturan şakî olmaz. Ben bu sözü kendi üzerime alıyorum. İnşallah sizinle beraber oturduğum için şakî olmama adına bir müjdeye muhatap sayıyorum kendimi. Rabbim hepimizi bu müjdenin altında muamelede bulunsun inşallah. Sohbet meclislerinin önemini sallallahu aleyhi ve sellem böyle bildiriyor. Peki orada başka maksatlarla bulunanlar böyle bir müjdeye niye muhatap olsunlar? Sohbetin bizzat kendisinde insibah ve inikas vardır. Ne demek bu? İnsibah vardır, boyalanma. İnikas vardır, yansıtma. Eğer bir insan gelir, hatip biraz sonra size söyleyeceğim ahlaki ilkelere dikkat ederek bir şeyler anlatmaya çalışır. O anda o zatın alıcıları kapalı bile olsa, inşallah o sohbette ekilen tohum 10 yıl sonra, 20 yıl sonra, 30 yıl sonra, 40 yıl sonra bir şekilde bir zaman inşallah meyveye duracak. Allah aşkına hatırlayın çocukluklarınızı. 5-6 yaşlarında, 10 yaşlarında babalarınızın meclislerinde konuşulanlar şimdi aklınıza gelmiyor mu? O zaman siz oynuyordunuz, hiç duymuyordunuz bile. Ama o anda sizin zihin dünyanıza onlar nakşedildi. Şimdi onlar aslında ortaya çıkıyor. Bu menfi bir şey de olsa öyledir, müsbet bir şey de olsa böyledir. İşte buna işaret ediyor. Ancak Efendimiz aleyhissalatü vesselam özellikle muhatap ahlakına ait bir vurgu yapmak üzere bir mesel de anlatmıştı bize. Yani gelen selim bir niyetle gelsin ki alacağı fazla olsun noktasında bize bir kıssa anlatmıştı. Geçmiş derslerde size anlatmıştım hatırlarsanız. O kıssada da Efendimiz aleyhissalatü vesselam çok önemli bir mesaj veriyordu bize. İbn-i Mace'de, Ahmet bin Hanbel'de geçen o kıssa şöyle. Diyor ki bir adam bir ilim meclisinde bulunur. Anlatır anlatır hoca. Ben biraz mealen söylüyorum ki daha iyi anlaşılsın. Sonra çıkar oradan, konuşmuştur hoca 1-1,5 saat. Ama o gün başka bir dertle oradadır. Sadece birkaç tane olumsuz şeyi almıştır üzerine. Ya kusurları almıştır, ya olumsuz bir şey yakalamıştır orada, ya da kendisine iğneleyici bir şey gelmiştir, onu almıştır. Böyle bir adamın misali şuna benzer diyor sallallahu aleyhi ve sellem. İbn-i Mace'den ve Ahmet bin Hanbel'den bir rivayet aktarıyorum size. Adamın biri çok acıkmıştır. Sürü sahibi bir çobanın yanına gitmiştir. Çobana demiştir ki çok acım, bir tane koyun bana.

kes de yiyeyim de açlığımı gidereyim. Çobandan Mert demiştir ki gir sürünün içerisine, hangi koyunu seçersen getir onu keseyim sana pişireyim. Adam heyecanlanmıştır, varmıştır sürünün içerisine, bir koyunu tutmuştur, bu zayıf birini almıştır, bu şişman birini almıştır, şu bu böyle, bunun rengi şöyle, bunun yaşı böyle derken yorulmuştur artık. Ya bir tanesini alayım da gideyim demiştir, birinin kulağından tutmuş getirmiştir. Çobana onu uzatmıştır bunu kes diye, çoban bakmıştır ki getirdiği sürünün affedersiniz köpeği. Sallallahu aleyhi ve sellem Cevamiul Kelim olarak bunu anlatıyor ve mesajlar veriyor bunun üzerinden. Aslında özellikle de muhataplara, muhakkak sizler zaten alacağınızı alıyorsunuz. Dolayısıyla niyet farklı olsa da ortaya çıkan tezahür biraz farklılaşacaktır. Ama buna rağmen yine de genel anlamda bir müjdenin olduğunu, Buhari'deki hadiste geçen müjdenin olduğunu unutmayalım. Müslim'de, Ebu Davud'da hem Ebu Hureyre'den hem de Ebu Said el-Hudri'den gelen bir rivayet var. Orada da aleyhissalatü vesselam Efendimiz diyor ki bir topluluk Allah'ı zikretmek üzere bir araya gelirse melekler onların etrafını sarar. Allah'ın rahmeti onları kaplar, üzerlerine sekinet iner ve Allahu Teala onların yanında bulunan arşın sakinlerine karşı onları över. Yine Buhari'de geçen hadise benzer bir hadis, sohbet meclislerinin önemini sallallahu aleyhi ve sellem böyle anlatıyor. Allah'ı anmak için bir araya gelen o topluluğun üzerine rahmet iner. Zaten Efendimiz Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde geçen bir hadisinde salihlerin anıldığı meclise rahmet iner demiştir. Rahmet orayı kaplar ve onların üzerine sekinet iner. Allahu Teala onları yanında bulunan arşın diğer sakinlerine karşı da över. Bakın müjdelere, bakın söylenenlere ve bunun üzerinden alın alacaklarınızı. Başka bir rivayete götüreceğim sizi, bir tabloya da üzerine beraberce içerisine dahil olacağız. Bu hadiseyi de bize nakleden Ebu Vakit künyeli Haris İbni Avf. Bu sahabi efendimizi fazla tanımıyoruz ama tanımamız gereken bir sahabi efendimizdir. Sallallahu aleyhi ve sellem efendimizden bize 24 tane hadis rivayet etmiştir. O rivayet ettiği hadislerin her birinde de ayrı bir mesaj vardır zaten. O hadislerden biri bizim için çok önemli ama Ebu Vakit deyince başka bir hadis daha var. Naklettiği meselemizle alakadar değil şu anda ama önemli bir mesaj olduğu için onu da söyleyeyim aklıma geldiği için. Mekke'nin fethi zamanı Müslüman oluyor Ebu Vakit. Efendimiz aleyhissalatü vesselamla beraber de Huneyn gazvesine geliyor. Müslümanlar Huneyn'e doğru yürürken müşriklerin cahiliye döneminden kalan ve kutsiyet atfettikleri bir ağacın yanından geçiyorlar. Ağacın adı da Zat-ı Envat ağacı. Orada müşrikler özellikle savaşlara falan giderken silahlarını kuşanırlarmış uğur olsun diye. Özellikle o coğrafyayı bilenler de biliyor. Ebu Vakit diyor ki bizim İslam'la daha bağlarımız güçlenmediği için o ağacın yanından geçerken içimizden bazıları dedi ki ya Resulallah keşke bize de bir ağaç ittihaz etsen de biz de kılıçlarımızı o ağacın altında kuşansak da bize de uğur getirse. O anda sallallahu aleyhi ve sellemin ne hale girdiğini tasvir edebilirsiniz. Mesele akaid meselesidir, akide meselesidir, inanç meselesidir. Efendimizin tavizsiz olduğu bir meseledir. Anında gadaplanır, o mübarek alnındaki damar şişer. Allahu Ekber'dir. Yine aynı yol, yine aynı sapma. Yemin ederim ki İsrail oğullarının Musa'ya, ey Musa, bunların ilahları gibi bize de bir ilah yap dedikleri gibi diyorsunuz. Çok ağır şeyler söylüyor sallallahu aleyhi ve sellem. Şüphe yok ki sizden önceki kavimlerin yolundan yürüyeceksiniz diyor. Buradan da alacağımızı alalım. Asıl Ebu Vakid'in sohbet
meclisleriyle alakadar olarak bize naklettiği rivayet şudur. Diyor ki Suffa'da oturuyoruz. Efendimizin etrafında halka kurmuşuz. O anda üç kişi belirdi Mescid-i Nebevi'nin kapısında. O üç kişi bize biraz baktı. Onlardan bir tanesi çekip gitti. O iki tanesinden bir tanesi geldi. Bizim halkamıza yaklaştı. Biraz da bizi sıkıştırarak orada kendisine bir yer açtı ve oraya oturdu. Diğeri ise halkada yer bulamayınca arkada oturdu ve bizi dinlemeye başladı. Sohbet bitti. O gelen iki kişi dağılıp gittikten sonra Efendimiz aleyhissalatü vesselam dedi ki size biraz önce mescidin kapısına gelen o üç kişinin haberini vereyim mi? Biz dedi ki ver ya Resulallah. Onlardan bir tanesi bu meclisten istifade etmek için size geldi. Sizin aranıza oturdu. Allah'a sığındı. Allah da onun sığınmasını kabul etti ve onu barındırdı. Onlardan ikincisi halkanızda yer bulmadı. Arkada oturdu. Haya etti sizi rahatsız etmekten. Allah da ondan haya etti. Söz böyle ama bu sözü şöyle anlamak lazım. Allah onun hayasını kabul etti. Onu da o meclisten nasiplendirdi. Ama üçüncüsü var ya, size baktı ve sizden yüz çevirdi. Allah da ondan yüz çevirdi. Sallallahu aleyhi ve sellem bir hakikat ortaya koyuyor. Bunlar sadece asr-ı saadette belli şeyleri resmetmek için anlatılan şeyler değil. Bugün bizim hayatımıza, bizim şu anki konumuza söylenen şeylerdir. Bu sözün üzerinden hatırladınız mı Efendimizin başka bir sözünü? Ya öğreten ol, ya öğrenen ol, ya dinleyen ol, ya bunları seven ol. Sakın beşincisi olma yoksa helak olursun. Şimdi bazı hadis kitaplarında bu hadis dinleyen ol yoktur, seven ol yoktur. Birer artı birer eksisiyle rivayet edilir ama benim rivayet ettiğim beşincisi olma rivayeti Heysemi'nin Mecmu'u Zevaid'inde geçen rivayettir ki orada Efendimiz böyle söylüyor. Ya öğreten, ya öğrenen, ya dinleyen, bunlar değilsin. Seven ol arkadaş, sev. Sevsen de kurtulursun. Seven ol. Eğer bunlardan olmazsan beşincisi olursun. Beşincisi olursan helak olursun. Yani Efendimiz aleyhissalatü vesselam önümüze bir yol çiziyor. Bir alan açıyor. Evet, her insanın kapasitesi, kabiliyeti, mizacı aynı değildir. Her insan alim olacak diye bir şey de söz konusu değildir. Her insan ilim yolcusu olacak diye de bir şart yoktur. Hatırlayın Halid İbni Velid'i, hiç rahle yüzü görmedi. Ama Halid deyince şimdi dağlar titrer. Rahlenin yüzünü görmeyen o insan savaş meydanlarının kahramanıydı. Dolayısıyla sen bazen o meydanlarda söz sahibi ol. Bazen başka meydanlarda söz sahibi ol. Ama bir şekliyle o halkanın içerisinde ol ki helak olmayasın. İşte aleyhissalatü vesselam Efendimiz bunu bize söylüyor. Ebu Said el-Hudri başka bir rivayet daha aktarıyor bize. O rivayet biraz daha bu rivayetlerle beraber ele alınmalı ve gerçekten mesaj bizzat kendimizin üzerine taşınmalı. Diyor ki oturuyorduk Efendimiz aleyhissalatü vesselamla. Efendimiz müsaade istedi, Hücre-i Saadet'e çekildi. Bir müddet sonra telaşlı telaşlı geldi. Yanımıza oturdu ve bize şunu sordu. Biraz önce oradan kalkmış ama soru şu. Gerçekten siz burada sadece ve sadece Allah için mi oturdunuz? Ebu Said el-Hudri diyor ki şaşırdık buna ama cevap verdik. Evet ya Resulallah dedik. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir daha sordu. Gerçekten siz burada sadece ve sadece Allah için mi oturdunuz? Evet ya Resulallah dedik. Bir daha sordu, evet deyince dedi ki ben size inanmadığım için ısrarla soruyor değilim. Fakat bana Cebrail gelerek Allah-u Teala'nın meleklere sizi göstererek bakın bakın kullarıma, benim için bir araya gelen kullarıma deyip iftihar ettiğini haber verdiği için ben sizin sözünü

sözünüzü size şahit kılma adına bir daha soruyorum diyor. Allahu Teala böyle meclisleri meleklere iftihar tablosu olarak gösteriyor. Ne büyük bir kazanç bu, tahmin edebiliyor musunuz? Ne büyük bir ödül, ne büyük bir mükafat. Abdullah İbni Amr'ın rivayeti, bildiğiniz bir rivayet, Efendimizin ben muallim olarak gönderildim hadisi var ya, o hadisini söylediği bir rivayet İbni Mace'de geçen. Diyor ki oturuyorduk bir halkada biz, bir halkada yanımızda Kur'an'la, eskarla, evratla meşgul oluyordu. Efendimiz içeriye girdi, bir o halkaya baktı, biz de bir de bizim halkamıza baktı. Dedi ki iki halka da hayır üzeredir ama ben muallim olarak gönderildim dedi ve gelip bizim yanımıza oturdu. Tercihini nereden belirlemiş sallallahu aleyhi ve sellem? İlim halkasından belirlemiş. Bu da önemli bir şey. Burada da sallallahu aleyhi ve sellemle diz dize vermenin imkanına ait bir işaret var. Gerçekten büyük bir müjde, büyük bir haber var. O da işin ayrı bir boyutu. Son bir rivayet söyleyeyim. Sözü sohbet ahlakına getireceğim. Abdullah İbni Abbas, yine o meclislerde büyüyen birisi, sallallahu aleyhi ve sellemin şu sözünü aktarıyor bize. Efendimiz buyurmuş ki cennet bahçelerine uğradığınız zaman oradan gıdalanınız, besleniniz. Merakla sorduk ya Resulallah, nedir cennet bahçeleri? Riyadul Cennet nedir orası, neresi? Dedi ki ilim meclisleri. Şimdi hep dediğim bir şey vardı, hatırladınız mı? İnsanda iki mide vardır. Birini biz iyi biliyoruz, ona iyi çalışıyoruz. Bir de ruh midesidir. Bilinen mide besinle doyar. Ruh midesi söz ile, kelime ile, sohbet ile doyar. İşte Efendimiz ona işaret yapıyor. Oradan gıdalanınız diyor. Alın alacağınızı diyor. Alın ki manevi olarak takviyenizi alasınız. Şarj olasınız. İnsanlığın en güzellerini yetiştiren sohbet meclisleri olduğu gibi sizi de yetiştirsin ve sizi de insanlığın, yaşadığınız çağın insanlığının en güzelleri kılsın. Rabbim hepimize bunu nasip eylesin inşallah. Aziz kardeşlerim, sohbet ahlakına gelince ehemmiyetine ait çok şeyler söylenir ama bu kadarıyla iktifa edelim. Sohbet ahlakı der demez üç unsur önümüze çıkar. Bir hatip, iki hitap, üç muhatap. Üçünün de ahlakı var. Yani hatibin ahlakı var, hitabın ahlakı var, ona hutbe de diyebilirsiniz, biz hitap diyelim uysun. Bir de muhatabın ahlakı var. Bu konuda da gerek Kur'an'da, gerek Efendimizin beyan ve uygulamalarında, gerekse bu iki asıldan yola çıkarak belli şeyler söyleyen ulemanın sözlerinde, içtihatlarında, yorumlarında çok şeyler var. Ben epey bir okuma yaptım. Onların hepsini size burada aktaracak değilim. Ama onlardan çıkardığım bazı cümleleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Hatibin ahlakına ait 5 cümle, hitabın ahlakına ait 5 cümle, muhatabın ahlakına ait 5 cümle. Hemen başlayalım. Hatip ahlakı 1. İhlası en önemli azık edinmeli. Allah adına ve Risalet mektebine uygun hareket edilmeli. Riya, kibir, ucub gibi tüm hastalıklardan uzak durulmalıdır. Tekrar etmek istemiyorum, zamanı iyi kullanayım diye, ama çok da mühim. Bunu en azından bir tekrar edeyim. İhlası en önemli azık edinmeli. Allah adına ve Risalet mektebine uygun hareket edilmeli. Riya, kibir, ucub gibi tüm hastalıklardan uzak durulmalıdır. Bakın, hatibin ahlakından bahsediyoruz. Hatip ille de hoca olacak diye bir şart yok. Siz de bazen hatipsiniz, abisiniz, sohbeti yönlendirensiniz, neyse muallimsiniz, talebesiniz ama bir şekilde hatipsiniz. İlk olarak öne alacağınız ahlaki ilke budur. İhlas olmazsa eğer o sözlerin bir tesiri yok. Evet, tesirinin farklı bir biçimde
olacağına dair müjdeler var ama bizzat tesirli

olabilmesi ihlasa bağlı. Onun için ben şu anda sizin katibinizim ya, size bir kopya vereyim, o duayı da isteyeyim sizden. Hazreti Mus'ab kendisini öldürmek üzere yürüyen Sad bin Muaz geldiği zaman ellerini şöyle açtı ve orada bir dua etti. Ne dedi biliyor musunuz? Allah'ım dedi, gelen Sad'dır. Abdul Eşhel oğullarının reisi ve seyididir. Ben ona söz söyleyeceğim. Sen ihlasımı arttır ki sözüm tesir etsin. Ne dedi? Yol gösterdi. Yol öğretmeni olan, başımızın tacı ve zor davaların imamı olan Mus'ab İbni Umeyr. Siz çıkarken insanların huzuruna buna dua edin. Allah'ım ihlasımı arttır ki sözlerim tesirli olsun. Şimdi siz de bana o duayı yapın her konuşmanın öncesinde ki Allah o duayalarınıza icabet etsin ki ihlas üzere sözler söyleyelim. Eğer ihlas olursa riya olmaz. Kibir de olmaz, ucup da olmaz. Ucup nedir? Ameli çok görmek. Yaptığını, tabir belki biraz ağır ama böyle ancak ifade edilir, Allah'a fatura etmek, Allah muhafaza. Bunlar hastalıklar ve hatipte bunlar olduğu zaman o ilim meclisinden istenilen oranda istifade edilmez. Bu birincisi. İkincisi, yaşadığını anlatmalı, anlattığını yaşamalı, davet ettiği hakikatlere güçlü bir inanç ile inanmalı, şüphe, kuruntu, vesvese gibi tüm arızalardan beri olunmalıdır. Arkadaşlar bu cümleleri koysunlar siteye, siz oradan alın, biz biraz hızlı yürüyelim. Yaşadığını anlatmalı, anlattığını yaşamalı. Çok kolay değil burada söylendiği kadar. Keşke biz de o manada sahabeden biraz daha istifade edebilseydik. O zaman bu kadar fazla söz söylememize de gerek olmazdı. Aklıma bir menkıbe geliyor. Alimin biri talebelerinden bir tanesini kürsüye çıkaracak. Talebe de biraz acemilik, korku, diyor ki hocam yapamam, edemem. Oğlum diyor, Allah'a güven, çık diyor. Ne söylersen Allah sana yardım edecek. O kadar ihlasla kuşanmış ki o talebe, o kadar da yaşadığını anlatan, anlattığını yaşayan biri ki çıkmış kürsüye, bir Allah demiş, başka da bir şey dememiş. Orada bulunan herkes gözyaşları içerisinde, cemaat kendinden geçmiş. Alim talebesine demiş ki 40 yıldır vaaz ediyorum, cemaati bu hale sokamadım. Sen bir Allah'ınla bunu bu hale getirdin. Gerçekten de böyledir. Menkıbeler bize önemli mesajlar verir. Asla bakılmaz, fasla bakılır. Verdiği mesaj önemlidir. Burada da verdiği mesaj budur işte. Anlattığını yaşayan, yaşadığını anlatan tesir eder. Onun dışındakiler, evet o anda belki cemaatte biraz bir şeyler oluşur ama kapıdan çıktıktan sonra bir şey kalmaz. Ama eğer o insan onu kendine ızdırap haline getirmişse, bir dert olarak yüreğinde saklamışsa, o derdini muhataplarıyla paylaşmışsa, o derdine yakışır da bir hayatı varsa Allah'ın izniyle tesir edecek ve bu manada istenilen istifade ortaya çıkacak. O ikinci maddenin sonrasında üç tane hastalık saydım yine. Şüphe, kuruntu, vesvese. Bu üçü de hatipte olmayacak. Bir şey anlatıyor, daha kendi inanmamış. E kendi inanmadığın şeyi insanlara anlatsan ne faydası var? Niye biz amener Resulü diyoruz, hiç düşündünüz mü? Resul iman etti. Allah Allah. İman etmeseydi zaten Resul olmazdı. Ama orada bir şey söylüyor bize ayet. O öyle bir inandı ki o inandığını sizinle paylaşıyor. İnanmadığı hiçbir şeyi size söylemiyor. O amener Resulü, o işte özellikle orada Resulün imanına vurgu yapması bu hakikati beyan etmesinden dolayıdır. Dolayısıyla bu ikinci madde hatipler için önemli bir madde olarak karşımızda duruyor. Birinden ödünç alarak bir cümle söyleyeceğim. Kimden aldığımı da siz araştırın. Sözü süzerek söylemeli, manayı inci gibi düzmeli, muhatapları bıktıracak izahlara girmemeli, gıybet, yalan, mübalağa gibi tüm kirlerden arınmalıdır.
hatibin ahlakı. Sözün hakkını vermek, mananın hakkını vermek, ayrıca üç hastalıktan da uzak durmak: gıybet, yalan, mübalağa. Mübalağa hatiplerin çok sevdiği bir şeydir. Biz de bazen düşüyoruz, Allah affetsin. Bir şey anlatacağız, biraz tesir etsin diye bazen çizgileri zorladığımız oluyor. Ama doğru bir şey değil bu. Bu manada çok ölçülü durmak ve ölçülü konuşmak gerekir. Gıybet ve yalan, Allah muhafaza, iki mühim hastalık. Mesela bazen dinliyorsunuz bir zatı, 1,5 saat konuşuyor. 1,5 saatin 75 dakikası, 1,5 saat 90 dakika değil mi? 75 dakikası o şunu dedi, bu bunu dedi. Kale kıyle, kale kıyle. Ya arkadaş, sen kendi sözünü söyle. Onun bunun sözlerini çürütmek sana mı düştü? Sen kendini, başkalarının tezlerini çürütmeye mi adadın? Böyle midir senin düşüncen? Niye onun bunun gıybetini ediyorsun? Niye onu bunu gündem edip de saatlerini meşgul ediyor ve insanların da saatlerini meşgul ediyorsun? Emin olun, şu toplumun bu kadar gıybet hastalığına batmasında hatiplerin ve hocaların büyük bir katkısı var. Kürsülerden gıybet ve bu manada sıkıntıları cemaate telkin ettikleri için cemaat bu hale girdi. Bu konuda hassas olsak ve hak ve hakikat adına konuşsak, gıybete, yalana ve bu konudaki hastalıklara kapıları kapatsak, Allah'ın izniyle başka şeyler söyleyeceğiz. Biz söyleyelim sözümüzü, alsın alacağını, o kıyas etsin. Falanca şunu demiş, sen de şunu diyorsun. Kim doğru demiş, alan kıyas etsin. Bu konuda hakikate öyle varsın. Biraz güvenelim bu konuda muhataplara. Muhatapları aklı kıt olarak kabul etmeyelim. Onların da izanlarının olacağına, hikmetlerinin olacağına inanalım, güvenelim. Sözü söyleyelim ortaya, herkes tartsın, alacağını bu manada alsın. Hatiplerin üçüncü olarak ahlakı adına söylenecek söz bu. Dördüncüsü, istikamet ve istikrarı istenilen düzeyde kuşanmalı, halini, haddini ve hedefini iyice belirlemeli, nefsine karşı değil, değerlerine karşı güven duymalı, aklını, mantığını, enesini put haline getirmek gibi tüm sapmalardan sakınılmalıdır. Biraz uzun oldu ama ne yapayım? Ancak bu kadar ifade ediliyor. Bir daha söyleyeyim. İstikamet ve istikrarı istenilen düzeyde kuşanmalı. Bugün söylediğini yarın yalanlamamalı. Yalanlarsa da, yani diyelim ki bugün bir şey söyledi, yarın değiştirecek, bunu açıkça söylemeli. Arkadaşlar, dün size şöyle bir şey söyledim, yanlış bir kanaate ermişim, onun için özür diliyorum, hakkınızı helal edin, doğrusu şudur diye açık yüreklilikle söylemeli. İstikamet ve istikrar insana bunu yükler. Haddini, halini, hedefini iyice belirlemeli. Nefsine karşı değil, değerlerine karşı güven duymalı. Aklını, mantığını, enesini put haline getirmek gibi tüm sapmalardan sakınılmalıdır. Eğer böyle olursa var ya, siz o hatipten Allah adına konuşunca, Kur'an için konuşuyor mesela, hadis için konuşuyor, başka bir şey için konuşuyor, bana göre sözünü duymazsınız. Çünkü orada bana göre yoktur. Allah'ın kitabına göre vardır, peygamberin sünnetine göre vardır. Eğer nefis put olursa, bir saatlik konuşma içerisinde 50 tane bana göredir. Bazen de ambalajlar acizane, fakir şudur budur der, ama o yine söyleyeceğini söyler o ambalajın içerisinde. Burada da söylenen çok önemli şeyler var, size havale ediyorum ve 5'e geçiyorum. Hiçbir beklentiye girmemeli. İki de bir muhatapların önüne herhangi bir fatura uzatmamalı. Takdir, taltif ve teşekkür gibi nefsi okşayacak tüm hallerden kurtulmalıdır. Beklenti olmamalı. Allah adına, Allah namına bir şey yaptın, ektin tohumu. Netice hesabı yok, Allah'a havale edeceksin. İki söz söyleyeyim, sahiplerini de söylemeyeyim, gıybet olmasın dedik ya. Mesela adam diyor ki,
Ben bu

Ümmetin sadakasıyım. Ben diyor ümmetin içerisinde halen kıymeti anlaşılmayacak bir adamım. Benim kıymetim ölünce anlaşılacak. Bir başkası da diyor ki ben beni beğenmiyorum. Söz çok ağır. Beni beğeneni de beğenmiyorum. Kim demiş, ne demiş, nasıl demiş onları ben size havale ediyorum. Burada iki ufuk var işte. Yani insanın, hatibin özellikle hatip ahlakı çerçevesinde ahlak olarak edinmesi gereken esasların ne olduğuna dair hiçbir beklenti içerisine girmeyecek. Aynen peygamberler gibi biz bunu okumuyor muyuz Kur'an'dan? Okuyoruz ama hayatın içine gelince bunları yerli yerine oturtturamıyoruz. Takdir, taltif, alkış olmadığı zaman öflüyoruz, pöflüyoruz. Gidiyoruz mesela bir yere sohbet için. Sohbet halkası 10 kişi. O gün başka bir şey olmuş, 3 kişi gelmiş. İkinci kez gitmeye ayaklarımız varmıyor. Hani biz Allah için gidecektik? Hani hiçbir beklentiye girmeyecektik? Hani meleklerin kanatları altına aldığı bir meclise gidecektik? 3 kişi olsa, 500 kişi olsa ne yazar? Sen Allah için gittikten sonra ne olur? Sen neyi kaybedersin? Sen kazanmışsın, git görevini yap. İşte hatip bu ahlakı kuşanırsa eğer bu manada hiçbir beklentiye girmez. Bunlar hatibin ahlakı. Gelelim muhatabına, hitabın ahlakına. Bunları direkt okuyarak geçiyorum. Bir, söylenen sözler kitap ve sünnete dayanmalı. Ölçüsü ise tamamen hakikat olmalıdır. İki, söylenen sözler aklı ikna etmeli, kalbi ise mutmain kılmalıdır. Durmak lazım üzerinde ama durmayacağım. Üç, söylenen sözler seviyelere uygun olmalı, muhatapların taşıyacağı ağırlıkta dengelenmelidir. Dört, söylenen sözler vakaya uygunluk arz etmeli, realiteyi ise dikkate almalıdır. Bunu bir daha söyleyeyim. Söylenen sözler vakaya uygunluk arz etmeli, realiteyi ise dikkate almalıdır. Ne gibi? Gitmişsin düğüne, düğün sahibi seni geçirmiş, demiş ki şöyle bir konuş burada. Almışsın mikrofonu eline, cemaat hazır. Başlamışsın düğün ortamında talaktan bahsetmeye. İşte budur vaka realite çatışması. Ya da ümmetin çok kanayan bir yarası var. Bugün mesela ümmetin kızları cariye olarak alınıyor. Ümmetin namusu kirletiliyor. Ama sen cariyelik hukuku noktasında onlarca ders yapıyorsun. İnsanlara anlatıyorsun da anlatıyorsun. Arkadaş burada acil bir durum var. Bak yangından kurtarılacak maddeler var burada. İman tutuşmuş yanıyor. İçinde evladın yanıyor. El uzat, bir şeyler yap, çırpın. Bunun için gayret et. O senin söyleyeceğin şey 10. 50. 100. sırada. Ona iş geldiği zaman, sıra geldiği zaman konuşalım. Ama şimdi hitap onun zamanı değil. Şimdi başka bir şeyin zamanı. Şimdi imanı kurtarma zamanı. Bu konuda gayretin olsun. İşte vakaya uygunluk arz etmeli. Realiteyi ise dikkate almalıdır mesajı bu. Beşincisi, söylenen sözler doğru bir dil ile takdim edilmeli. Uslup ise iyice ayarlanmalıdır. Yani benim gibi kızarak bağırarak konuşmamalı. Sakin söz yerine geldiği zaman gülerek, yerine geldiği zaman bağırarak, yerine geldiği zaman farklı bir halde ama bir şekliyle o hitabın ahlakına dikkat ederek sunulmalı. Şimdi bugünkü mecliste ben hem hatibim hem de hitabın sahibiyim. Siz ise muhatapsınız. Ama inşallah sizlerin içinde de hatip olanlar var. Onları zaten size emanet ettim. Şimdi de direkt size söylüyorum. Muhatap ahlakı adına da 5 ilkeyi. 1. Selim bir niyeti kuşanmalı. Onu muhafaza etmeye çalışmalı ve hatibe karşı güven duymalıdır. Hatibe güvenmezseniz hiçbir şey alamazsınız. Hatibe güvenmek kayıtsız ve şartsız teslim olmak değildir. Merakla şüphenin arasını ayırmak durumundayız. Şüphe kalbe düşen bir kurt, merak ilme ulaştıran bir vesile.
onun için merak ilmin hocasıdır.

merak edeceksiniz ama şüphe duymayacaksınız. Bu ikisini birbirinden ayırarak bu ilkeyi birinci ilke olarak belirleyeceksiniz. İki, manevi bir hazırlığa girilmeli. Kalp huzuru ile söylenenler dinlenilmeli ve sekineti uzaklaştıracak tavırlardan kaçınılmalıdır. Şimdi burada da çok önemli mesajlar var. Manevi bir hazırlığa girilmeli. Muhakkak sizler manevi hazırlığın şekli boyutu olan abdesti alarak geliyorsunuz. Çünkü ilim meclisindeyiz. İlim meclisinde abdestli olunur. Şart mıdır? Değildir. Ama güzel bir biçimde hazırlık adına bir adımdır. Bu zaten bilinen bir şey olduğu için onu söylemiyorum. Ama bugün geleceksiniz mesela, konu da belli. Biraz o konuda Cenab-ı Hakk'a iltica etseniz. Allah'ım bugün şöyle bir konu işlenecek, bir yüreğimi aç da istifaden fazla olsun diye dua etseniz. Bir iki kitap karıştırsanız mesela o konuda. Konu belli, şu konu anlatılacak. Bu konuyla alakalı acaba ne denir, ne söylenir diye baksanız. Biraz da bu manada duanızı, evradınızı, eskarınızı çoğaltarak gelseniz, manevi anlamda hazırlıklı geldiğiniz için farklı olur. Bir de girdiğiniz zaman 50 tane dünya teşkalesiyle geliyoruz buraya. O anda beynin içindekilerin tamamını dışarıya bırakmak. Kolay mı bu? Biliyorum kolay olmadığını. Namazda bile yapamıyoruz. Burada nerede yapacağız? Şimdi yüzleriniz bana dönük ama kim bilir aklınızda neler var? Herhalde bazılarınız işte biraz önce bitse de gitsek de düşünebilir, mümkündür. Bu tarz şeylerin biraz azaltılması istifadeyi arttıracak vesileler. İşte bunlar kalp huzurunu ve sekineti sağlayacak. Sekinet olunca da bambaşka bir hal olacak. O zaman ilim meclisi gerçek manada bir ilim meclisi olacak. Üçüncüsü, hakikati elde etme aşkını, ilme karşı derin bir iştiyakı, şartlara takılmadan düzeni ve istikrarı hayata hakim kılmalıdır. Hakikati elde etme aşkını, muhatap ahlakı, ilme karşı derin bir iştiyakı, şartlara takılmadan düzeni ve istikrarı. Ne gibi? İşte diyelim ki sohbetin olduğu gün bir maç var. O mu? O mu? Ama öncesindeki değer ve kıymet eğer aklınıza gelirse onu ona feda etmezsiniz işte. Şartlar sizi bir şekliyle çelme takarak düşürmez Allah'ın izniyle. Eğer gerçek manada muhatap olarak ahlakı kuşanırsanız, hayata hakim kılınca gerisi kolay. Dördüncüsü, öğrendiği her şeyi üzerine almalı. Ona buna değil, bana söyleniyor demeli ve amel sahasına taşıma adına gayret edilmelidir. Beşincisi, haset hastalığına karşı tedbir alınmalı. İlim arttıkça haşyet duygusu arttırılmalı ve bu yolun en büyük azığının vefa olduğu unutulmamalıdır. Bu konuda da çok şey söylenir. Ben bunları da size havale ediyorum. Şimdi benim aziz kardeşlerim, aziz yol arkadaşlarım, aziz sohbet arkadaşlarım, bu söylediklerimin üzerinde tefekkür edeceğinizi umarak size emanet ediyorum. İki tane daha tablo söyleyeceğim ve sözlerimi bitireceğim. Tabloların ikisi de Medine'den, ikisi de sahabi efendilerimizden. Biri Ukbe İbni Amir el-Cüheni'den, diğeri de başımızın tacı Hazreti Ebu Hureyre'den. Ukbe İbni Amir, Allah fırsat verirse bir gün size böyle müstakil bir ders yapmak isterim. Koyun çobanlığından Afrika'nın fatihliğine nasıl yükseldiğini anlatmak isterim size. Koyun çobanlığını asla tahkir etmek için söylemiyorum. Haşa, ayaklarının tozuyum. Ama o diyor, ben koyunları güderken Suffa'yla tanıştım diyor. Onu dediği için diyorum. Oradan talebeliğe, talebelikten muallimliğe, muallimlikten valiliğe, valilikten kumandanlığa yürüyüşü var ki akıllara ziyan. Hele onun bir Mısır valiliği var ki kesinlikle anlaşılması ve anlatılması gerekir. Hele Mısır valilikten sonra Afrika'yı fethetmiş,
atını sürüyor Atlantik Okyanusu'na doğru, size aslında bir ufuk veriyor bu söz. Şöyle bir bakıyor uçsuz bucaksız okyanusa. Allah'ım diyor, eğer benim önüme şu uçsuz bucaksız okyanusu çıkarmasaydın, vallahi senin adını dünyanın dört bir tarafına götürecektim. Böyle bir yiğit Ukbe İbni Amir, Allah ondan ebeden razı olsun. Suffa'dayız diyor sallallahu aleyhi ve sellemle beraber otururken, birden dedi ki bize, hanginiz sabahleyin Buthan ve Akik Vadisi'ne gidip Allah'a karşı günah işlemeden ve akrabalık bağını kesmeden iri hörgüçlü gösterişli deveyi hiçbir bedel ödemeden alıp getirmek ister? Buthan ve Akik Medine'de iki vadidir. Efendimiz bu iki vadi için de farklı faziletlerine dair beyanlarda bulunmuştur. O ayrı bir bahis. Bu vadilere gidecek. İki tane hörgücü olan, bu da devenin kalitesini gösterir. Yani Mercedes, öyle anlayın. Markası iyi olan iki araba. İki tane böyle deveyi alır. Alırken de ne Allah hukukuna girecek ne kullar hukukuna girecek. Söz acayip. Cevamiül Kelim konuşan Efendimiz öyle konuşuyor ki hiçbir şeyi dışarıda bırakmadan. Kim böyle bir iş yaparak bu iki devenin sahibi olmak ister? Ukbe İbni Amir diyor ki, hepimiz dedik ki ya Resulallah kim istemez? Hepimiz isteriz. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz dedi ki, vallahi biriniz her gün sabahleyin mescide gidip Allah'ın kitabından iki ayet öğrenmesi onun için biraz önce vasıflarını söylediğim iki deve edinmesinden daha hayırlıdır. Üç ayet öğrenmesi üç deve edinmesinden hayırlıdır ve böylelikle ziyadeleştirdi diyor sallallahu aleyhi ve sellem sayıyı. Alın alacağınızı ve bu konuda da nasıl sermaye biriktirilir, akıllı tüccar nasıl davranır, kar nereden gelir ve karın arkasında nasıl durulur, buradan alacağınızı alın. Gelin ikinci rivayete. Bakın, Ebu Hureyre 14 asır önce 21. asırda yaşayan bizlere Ebu Hureyre'nin yolundan nasıl gidilir, onun rolü nasıl oynanır onu öğretecek şimdi. Devir herhalde Emevi devridir. İnsanlar biraz çarşı pazara fazla girmiş. Böyle bakmış biraz çarşıya pazara. İnsanlar acayip derecede ticarette kendilerini kaybetmişler. Bir anda yüksek bir yere çıkıyor kurban olduğumuz. Ey insanlar diyor, Mescid-i Nebevi'de peygamberin mirası dağıtılıyor. Haberiniz yok mu? Böyle bir ticaretten mahrum kalacaksınız diyor. Bir anda pazar çalkalanıyor ve insanlar mescide doğru koşmaya başlıyorlar. Varıyorlar Mescid-i Nebevi'ye, ne görsünler? Bir iki tane ilim halkası oturmuş orada insanlar. İlim öğreniyorlar. Çıkıyorlar gadaplanarak. Ebu Hureyre diyorlar, kandırdın bizi. Gittik mescide, bir şey yok. İnsanlar oturmuş orada ilim öğreniyorlar. Allah Resulü'nden bu işin terbiyesini alan Ebu Hureyre bakın ne diyor. Vallahi diyor, size yazıklar olsun. Peygamber aleyhissalatü vesselamın şu sözünü unuttunuz mu? Efendimiz aleyhissalatü vesselam dedi ki, biz peygamberler topluluğu ne bir dinar ne bir dirhem bırakırız. Bizim bıraktığımız sadece ilimdir. Orada da peygamberin mirası taksim ediliyor. Siz o mirası elde etme adına gayret içerisinde olmak durumundasınız. Ne dedi Ebu Hureyre? Çıkın çarşıya pazara bağırın demedi. O 14 asır önceki tebliğin yolu ve yöntemiydi. Ama şunu dedi. İstiyor musunuz Ebu Hureyre olmak? Çağın Ebu Hureyre'si olmak? Ruhunun açlığından habersiz olanlara haber edin. Onların elinden tutun. Onları bu manada bir meclise taşıyın ki siz de Ebu Hureyre'nin yaptığını yapmış olasınız ve peygamberin mirasından 14 asır sonra bile olsa istifade etmiş olasınız. Allah o yolu hepimizin yolu edinsin. Amin.
Cenab-ı Hak inşallah bundan sonra

0: sonraki sohbetlerimizi bu ilkeler çerçevesinde yapabilmeyi, ihya edebilmeyi, inşa edebilmeyi bizlere kolaylaştırsın. Hatip olarak bana söyleyeceğim hitaba ve muhatap olarak da sizlere yardım etsin. İlkeleri hayatımızda esas kılarak yolumuzu peygamberin yolu edinsin. O kutlu yolda bizleri de bir sakin olarak, bir yolcu olarak kabul etsin küçüklüğümüze rağmen. Son nefesimize kadar da o yoldan bizleri ayırmasın inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.
1: Dinlemiş olduğunuz program sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz. Ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
2: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
3: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star Mücevherat, ışıltının starı.
4: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
5: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
6: Zorunlu yayın.
7: Dünyada her iki dakikada bir kadın rahim ağzı kanseri nedeniyle hayatını kaybediyor. Rahim ağzı kanseri için HPV DNA testinizi ve doktor kontrollerinizi mutlaka yaptırın. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.
6: Zorunlu yayın.
8: Radyo Hedef.
9: Her Perşembe 19'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da aile ve toplum konularına ışık tutan programımızda aile içi iletişimden sağlıklı yaşamaya, madde bağımlılığından ruh sağlığına, sağlıklı beslenmeden engelliliğe kadar birçok önemli konuyu ele alacağız. Amacımız ailelerin karşılaştığı sorunlara çözüm önerileri sunmak ve sosyal hizmetlerin önemini vurgulamak. Uzman konuklarımızın katılımlarıyla her hafta gündemimizde olan bir toplumsal meseleyi derinlemesine konuşacağız. Aile dinamiklerine dair önemli ipuçları ve hayatınıza dokunacak konularla dolu bu program, aile bağlarını güçlendirmeye ve toplumsal dayanışmayı artırmaya yönelik bir adım. Toplumumuzun her kesimine hitap eden bu programda siz de söz sahibi olabilir, sorularınızı sorabilir ve deneyimlerinizi paylaşabilirsiniz. Unutmayın, Evin Yankısı Serdar Han Duru'nun sunumuyla her Perşembe saat 19 ila 20 saatleri arasında 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle. Evinizin yankısına kulak verin.
8: Radyo Hedef, FM 91.8.

Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru.

0: Yaşlı Saadet'te önceki bölüm.
1: Seni bize gönderen Rabbine yalvar da bize sıkıntı veren şu dağları kaldırsın. Şehrimizi dümdüz bir ova haline getirsin. Madem peygambersin, çarşılar da bizim gibi rızık için dolanıp durma.
2: Bu yolda ya sen, ya biz yok olup gidinceye kadar mücadele edeceğiz.
3: Bunun tek bir çözümü var. Onu yok etmek. Ama bunun için cesur biri lazım.
2: Hattaboğlu Ömer'in kardeşi ve eniştesi din değiştirmiş ha? Önce onlara hesap soracağım.
4: Gerçek dinin senin dininden başkası olduğunu hala göremedin mi?
2: Ne dedin? Ya, dur. Bir daha söyle.
4: Dur, yapma.
2: Olsun.
3: Bu ne hoş, ne şerefli bir kelam. Bu kelamdan daha güzeli olamaz.
0: 13. bölüm.
5: Ömer bin Hattab bambaşka duygular içindeydi. Öldürmek üzere yola çıktığı insanın peygamber olduğuna inanmış, bu kalbinin derinliklerine işlemişti. Habbab'dan kendisini Resulullah'ın yanına götürmesini istedi.
6: Kim o?
2: Hattab'ın oğlu Ömer.
6: Ya Resulallah, Ömer gelmiş. Ömer bin Hattab. Hem de kılıç kuşanmış. Onun şerrinden Allah'a sığınırız. Sana bir zarar vermesinden korkuyorum.
2: Bırak onu gelsin. Eğer hayırlı bir maksatla geldiyse hayır görür. Kötü bir maksatla geldiyse sonu da kendi kılıcıyla olur.
5: Peygamberimiz, kapıyı açın, bırakın onu gelsin. Eğer Allah onun hayrını dilediyse kendisini doğru yola iletir, dedi. Peygamberimiz ayağa kalktı ve Ömer gelinceye kadar ayakta bekledi. Yanına yaklaşınca elini göğsüne koyarak şöyle dedi. Ey Hattab'ın oğlu, niye geldin? Yüce Allah'ın senin hakkında azap ayetleri indirmesini mi istiyorsun? Sonuna kadar bu halde mi gideceksin? Allah'ım, bu Hattab oğlu Ömer'dir. Allah'ım, İslam dinini onunla kuvvetlendir. Koca Ömer, Resulullah'ın manevi heybeti karşısında bir çocuk gibi hissediyordu kendini. Dizlerinin bağı çözüldü sanki. Ayakta durmakta zorlanıyordu. Ancak şöyle diyebildi.
3: Ben Allah'a, Resulüne ve Allah'tan getirdiklerine iman etmek için geldim.
5: Peygamberimizin gözlerinin içi güldü. O bir şeye sevindiğinde tekbir getirirdi. Allahu Ekber dedi. Arkasından tüm ashabı tekbir getirdiler.
7: Allahu Ekber!
8: Allahu Ekber!
9: Allahu Ekber!
10: Allahu Ekber!
5: Öyle ki bu ses Mekke sokaklarında yankılandı. Hazreti Ömer'in İslamiyet'e girişi Müslümanlar için büyük bir sevinç kaynağıydı. Hazreti Muhammed'i öldürmek üzere yola çıkan Ömer bin Hattab'ın Müslüman olması Kureyş müşriklerini çılgına çevirmişti. Ebu Cehil bir yandan söyleniyor, bir yandan da odanın içinde dolanıyordu.
2: Biz ve Abdümenaf oğulları birbirimize onur için yarıştık. İnsanlara yiyecekler dağıttık. Onların yüklerini taşıdık. Kabe perdedarlığı bizimdir dediler. Kabul ettik. Hacılara bir su dağıtacağız dediler, kabul ettik. Şimdi içlerinden biri çıkıp peygamber olduğunu söylüyor. Bizden birine Tanrı vahyediyor diyorlar. Buna asla inanmayacağız. Onun doğruyu söyleyen biri olduğunu asla kabul etmeyeceğiz. Ömer'e güvenmiştim. İşini bitirecekti, bu beladan kurtulacaktık. Ama o da büyülendi. Lanet olsun, lanet olsun.
5: Ebu Leheb'in öfkesini dindirmekse hiç kolay değildi. Hazreti Muhammed'in ailesinden destek görüyor olmasına tahammül edemiyordu. Karısı Ümmü Cemil de kendisini kışkırtıyordu. Peygamberimizle ilgili ne yapacaklarını şaşırmış durumdaydılar.
11: Olanları duydun mu?
12: Ne olmuş?

0: Ömer de Müslüman oldu.
1: Nasıl olur?
0: Onu aramızdan seçerek Muhammed'in işini bitirmesi için göndermiştik. Nasıl olduysa onun sözlerini dinlemiş ve ona bağlanmış. Ah, başımızın belası. Her şeyi mahvediyor.
1: Yanlışın olmasın. Bizim bildiğimiz Ömer din değiştirecek bir insan değil. Geçen gün Müslüman olan cariyesini öldürüyordu neredeyse. Gözümle gördüm. Sen nasıl ilahlarını terk edersin diye kadını dövdü dövdü. En sonunda da sakın sana merhamet ettiğimi sanma. Yorulduğum için seni bırakıyorum dedi. Bu Ömer Müslüman mı olmuş?
0: Tamam. Amma uzattın. Evet işte o Ömer Müslüman oldu. Kardeşimin oğlu o adamı da kendine bağladı. Buna sihir denmez de ne denir ha?
1: İyi ki oğullarımız Utbe ve Uteybe nişanı attılar. Onun ailesinden kimseyi görmeye tahammül edemiyorum. Bir de gelinim olacaklardı.
0: Onunla ilgili de haberlerim var. Senin beğenmediğin Rukiye'ye Osman bin Affan talip olmuş. Evleniyorlar.
1: İnanamıyorum. Kureyş'in en zengin ve en itibarlı ailesi. Kime talip olsalar sevinçle kabul edilirlerdi. Şuna bak. Muhammed'in kızı ve Osman. Böyle olmamalıydı.
0: İnananları etrafında pervane gibi. Köleler efendilerine baş kaldırır oldu. Ebu Talip de güya inanmıyor ama destek çıkıyor. Oğulları Ali ve Cafer Muhammed'in yanından ayrılmıyor. Akil ile Talip de Müslüman olduklarını ilan etmediler henüz ama onlarınki de yakındır.
1: Kardeşin Erva da din değiştirebilir her an. Oğlu Tuleyb Muhammed'e bağlılık yemini etmiş.
0: Akılsızlar. Hepsi takılıp gidiyorlar onun peşine.
2: Peygamberimizin halası Erva'nın 15 yaşındaki oğlu Tuleyb İslam'a girmişti ve annesinin de Müslüman olmasını canı gönülden istiyordu.
3: Anneciğim, sen Abdülmuttalib'in kızısın. Dedemin size tavsiyelerini bize anlatır durursun. Onun tek bir ilaha inandığını, Kabe'ye hürmetini, Allah'a olan güvenini senden öğrendim ben. Neden yeğeninin sözlerine kulak vermiyorsun? O bir tek ilah olduğunu, ona saygıyla boyun eğmemiz gerektiğini söylüyor. Sence bunun neresi yanlış?
4: Bak sen şu işe. Oğlum büyümüş de annesine yol gösteriyor. Yanlış olduğunu düşünmüyorum oğlum. Muhammed yalan söyleyecek bir insan değildir. Sadece cesaret edemiyor. Henüz ablalarımdan din değiştirdiğini açıklayan olmadı.
3: Ama kardeşin Hamza Müslüman oldu anne. Dayım Hamza gibi cesur olmalısın. Seni İslam'a girmekten alıkoyan nedir?
4: Erkeklerin yapabilecekleri şeyi yapabilsek kardeşimin oğlunu koruyabilirdik. Ama biz kadınların elinden ne gelir?
3: Anne, bahanelerin seni bu hayırdan mahrum etmesine izin verme. Allah aşkına sana yalvarıyorum, kardeşinin oğluna git. Onu selamla ve ona inandığını söyle. Allah'tan başka ilah olmadığına şahitlik et. Vallahi de billahi de yeğenin peygamberdir. Bu şeref sana yeter. Sakın şeytanın sana mani olmasına izin verme.
4: Oğlum, akıllı ileri görüşlü yavrum. Anneni geçtin. Benim yapamadığımı sen başardın. Allah seni doğru yoldan ayırmasın. Haklısın. Gidip yeğenime gönlümde olanı söyleyeceğim. Sonra da bunu herkese ilan edeceğim. Senin gibi korkusuzca.
3: Annem, bana dünyaları versen bu kadar mutlu edemezdin beni. Anne,
4: canım oğlum.
3: Anneciğim.
2: Kardeşinin Müslüman olduğunu duyan Ebu Leheb, Erva'yı aşağılamakta gecikmedi. İlk gördüğü yerde ağzına geleni sayarak onun dinini terk eden bir sapkın olduğunu söyledi.
0: Duydum ki yeni yetme oğlun da sen de dininizi terk etmişsiniz. Ailemizde ne çok ahmaklarmış. Bir adamın peşine takıldınız. Geleneğimizi, göreneğimizi, her şeyimizi hiçe saydınız.
4: Ebu Leheb, haddini aşıyorsun. Muttalip oğullarının tek akıllısı sen misin? Sen bana ahlak dersi vereceğine önce akrabalarınla nasıl geçinmen gerektiğini öğren. Ailende istenmeyen biri haline geldin. Kabilene arkanı döndün. Kardeşinin oğluna en büyük düşmanlığı sen yapıyorsun. İnsanlık bunun neresinde? Hani senin şerefin ve haysiyetin?
0: Pişman olacaksınız.
3: Gel anne, daha fazla tartışmayın.
0: Hepiniz pişman olacaksınız. Öyle bir girdaba kapıldınız ki bu sizi yutacak. Muttalip oğullarının sonu olacak.
2: Resulullah'ın en büyük kızı Hazreti Zeynep'in eşi Ebu'l-As İslamiyet'i kabul etmemişti. Fakat diğer müşrikler gibi aşırı bir düşmanlık göstermiyordu. Mutlu bir yuvası vardı, eşini çok seviyordu. Ancak Kureyş'in ileri gelenleri onun peygamberlik iddia eden bir adamın kızıyla evli kalmasının uygun olmadığını söylüyor, eşinden boşanması için baskı yapıyorlardı.
5: Ebu'l-As, Zeynep'le evli kalman uygun değil. Muhammed'i her yönden sıkıştırmalıyız. Hem düzenimizi bu kadar bozup hem de hayatına kaldığı yerden devam edemez. Onunla ilişkini kesmelisin.
0: Bak, benim oğullarım da ayrıldılar onun kızlarından. Gençsin, varlıklısın, yakışıklısın. Hangi kız sana hayır diyebilir? İstediğin kişi için sana aracılık da ederiz.
6: Ne saçmalıyorsunuz siz? İşiniz gücünüz kalmadı, insanların evlerinin içine de mi gireceksiniz?
5: Yanlış anlama. Biz senin itibarını düşünüyoruz.
6: Ben namusumu, izzet ve şerefimi kimseye çiğnetmem. Kimsenin de buna dil uzatmasına izin vermem. Sen endişelenme.
0: Bunda kızacak bir şey yok Ebu'l-As. Biz senin tarafındayız. Dininden dönmüş bir kadını evinde tutma diye dostça tavsiyede bulunuyoruz.
6: Bu tavsiyelerinizi kendinize saklayın. Başka bir diyeceğiniz yoksa işim var benim.
0: Kardeşin Hakim Müslüman olmuş diye duyduk. Teyzen Hatice ile de aranızdan su sızmaz. E sen de din değiştirmiş falan değilsin değil mi?
6: Ben atalarımın dini üzereyim. Bu böyle kalacak. Yeter artık, işinize bakın.
7: Fazla ileri gittiniz.
0: Biz ona akıl verdik sadece. Keyfi bilir.
7: Muhammed'in kendisiyle uğraşmalıyız. Ona inananların kocalarıyla değil.
5: Ümeyye, seni tutan mı var? Ne zaman Muhammed'i zora sokacak bir şey yaptığında seni desteklemedik?
7: O öldükten sonra yeniden diriltileceksiniz demiyor mu?
5: Evet, öyle diyor.
7: Onu bu iddiasıyla alt edeceğim. Gelin benimle, Muhammed'in yanına gidelim.
5: Ne yapacağını merak ettim. Hadi gidelim. Heh, işte geldik. Kabe'nin yakınında oturalım. Birazdan Muhammed gelir.
0: İşte geliyor.
7: Ey Muhammed! Sana soracağım şeyler var.
2: Peygamberimiz Ümeyye'nin talebi üzerine ona yaklaştı ve konuşmaya başladılar.
7: Sen şimdi öldükten, kabre girdikten sonra tekrar diriltileceğimizi söylüyorsun değil mi?
2: Peygamberimiz sadece diriltilmekle kalmayacaklarını, üstelik dünyada yaptıklarından hesaba çekileceklerini söyledi. Ümeyye eline aldığı eski bir kemik parçasını ovalayarak un ufak etti, sonra şöyle dedi.
7: Bak şu kemiğe, muhtemelen birkaç ay önce ölmüş bir deveye ait. Bak şimdi nasıl un ufak oldu, görüyor musun? Allah'ın buna hayat vereceğini mi iddia ediyoruz?
2: Ümeyye bunları söyledikten sonra elindeki kemik tozunu peygamberimizin yüzüne üfledi. Peygamberimiz Ümeyye'nin gözlerinin içine bakarak şöyle dedi. Evet Ümeyye, Allah tüm ölenleri diriltecek. Hatta seni şu anda içinde bulunduğun vaziyet nasılsa öyle diriltecek ve sonra da seni cehenneme koyacak. Ümeyye'nin içi ürperdi. Az önce kabadayılık yaptığı adam nasıl oluyor da bu kadar tesir edebiliyordu ona? Onun bedduasını almanın iyi bir şey olmadığını hissetti iliklerine kadar. Arkasını döndü ve gitti.
8: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
2: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
3: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
4: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
5: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
6: www.radyohedef.com.
5: Tıklayın.
7: Radyo Hedef.
8: Mucib sensin. Sensin mucib ki sana söylemek bile gerekmez. Sana ihtiyacımı arz etmem senin haşa halimi bilmeyişinden değil. Sen sessizliğimde ve suskunluğumda da duyarsın beni. Sen yokluğumu ve sevdiklerime uzaklığımı en güzel varlık ve vuslat duası bilip icabet eylersin. Ki nitekim icabet eylemiştim. Yoktum, uzaktım, aranmıyordum, hatırlanmıyordum. Buldun, var ettin, aranır kıldın, hatırı bilinirlerden eyledin.
9: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
10: Hayatüs Sahabe. Eser Muhammed Yusuf Kandehlevi. Sunan Hayri Akıncı.
11: Hazreti Ebubekir'in insanları İslam'a davet etmesi. Ebubekir es-Sıddık Müslüman olup da bunu açığa vurduğunda İnsanları Allah'a davet etmeye başladı. O, kavmi tarafından sevilen, iyi geçimli, yumuşak bir zattı. Kureyş'in soyunu bütün Kureyşlilerden daha iyi bilirdi. Aynı şekilde onların içindeki hayır ve şerri de bütün Kureyş'ten daha iyi bilirdi. Ticaret yapardı, ahlaklıydı ve iyiliği severdi. Halk kendisine gelir, her durumda ondan istifade ederdi. İlmi vardı, ticareti bilir ve güzel sohbet ederdi. Kavminden, kendi meclisine gelip oturanlar içinden güvendiklerini Allah'a ve İslam'a davet ederdi. Ondan gelen rivayetlere göre, Hazreti Zübeyir bin Avvam, Osman bin Affan, Talha bin Ubeydullah, Sa'd bin Ebi Vakkas, Abdurrahman bin Avf gibi zatlar İslam'a bu şekilde girmişlerdir. Onlar, yanlarında Ebu Bekir es-Sıddık olduğu halde, Hazreti Peygamber'e gitmişlerdir. Hazreti Peygamber de onlara İslam'ı arz etmiş, Kur'an okumuş

Kendilerine İslam hakkında bilgiler vermiş, onlar da iman etmişlerdir. Bu 8 kişi İslam dinine herkesten önce girenlerdir. Bunlar Hazreti Peygamber'i herkesten önce tasdik edip Allah'tan gelene de ilk iman eden kimselerdir. Hazreti Ömer'in insanları Allah'ın dinine davet etmesi. Estak şöyle anlatıyor. Ben Hazreti Ömer'in kölesiydim ve Hristiyandım. Hazreti Ömer ara ara bana İslam'ı arz eder ve şöyle derdi. Eğer Müslüman olsaydın, emanetim yani halifelik işinde seninle yardımlaşırdım. Fakat Hristiyan olduğun için seni Müslümanların emaneti hususunda yardımcı yapmam helal değildir. Ama ben Müslüman olmuyordum. O da dinde zorlama yoktur buyuruyordu. Vefat edeceği zaman beni azat etti. Ben hala Hristiyandım. Bana dilediğin yere git dedi. Eslem şöyle anlatıyor. Şam'dayken Hazreti Ömer'e abdest suyunu getirdim. Bana bu suyu nereden aldığımı sordu ve bunun gibi tatlı bir su görmedim. Yağmur suyu bile bu kadar güzel değildir dedi. Ben de onu yaşlı bir Hristiyan kadının evinden aldığımı söyledim. Hazreti Ömer abdest aldıktan sonra o Hristiyan kadına gitti ve "Ey ihtiyar kadın, Müslüman ol. Allah Muhammed'i hakla gönderdi." dedi. Kadın başını açtı. "Ne görelim? Saçları salame denilen bitki gibi bembeyaz." Kadın, "Ben ihtiyar bir kadınım ve ölmek üzereyim." dedi. İslam'a girmeye razı olmadı. Bunun üzerine Hazreti Ömer, "Ey Allah'ım, sen şahit ol. Onu dine davet ettim." dedi. Mus'ab bin Umeyr'in Üseyd bin Hudayr'ı dine davet etmesi ve onun da Müslüman olması. Es'ad bin Sürare yanına Mus'ab bin Umeyr'i de alarak Abdüleşhel ve Zafer kabilelerinin yurtlarına doğru yola çıktı. Sa'd bin Muaz Es'ad bin Zürare'nin halasının oğluydu. Es'ad bin Zürare, Mus'ab'ı Zafer kabilesinin malı olan bir bostana götürdü. Orada Merek isminde bir kuyu vardı. Onun başına oturdular. Biraz sonra Müslümanlar oraya toplandı. Sa'd bin Muaz'la Üseyd bin Hudayr o gün kavimleri olan Abdüleşhel'in önderleriydiler. İkisi de müşrikti. Kavimlerinin eski dini üzerindeydiler. Bunların geldiğini işittiklerinde Sa'd, Üseyd'e şöyle dedi. Onlara bizim akılsızlarımızı saptırmak için yurdumuza gelen o iki kişiye git ve onları engelle. Eğer Es'ad bin Zürare dayımın oğlu olmuş olmasaydı oraya ben giderdim dedi. Bunun üzerine Üseyd bin Hudayr mızrağını eline alarak onların yanına geldi. Es'ad bin Zürare onu görünce Mus'ab bin Umeyr'e bu kavminin önderidir sana geliyor. Onu Allah Teala'ya döndürmeye çalış dedi. Mus'ab, eğer oturursa onunla konuşurum dedi. Üseyd, onların yanına gelir gelmez küfretmeye başladı. Buraya niçin geldiniz? Siz akılsızlarımızı yoldan çıkarıyorsunuz. Bizden uzak durunuz. Eğer canlarınıza ihtiyacınız varsa, öldürülmek istemiyorsanız hemen gidiniz dedi. Mus'ab, acaba oturup da bizi dinleyemez misin? Razı olursan kabul edersin. Yok eğer hoşuna gitmeyen bir şeyi görürsen artık biz de vazgeçeriz dedi. Üseyd, vallahi insaflı konuştun dedi ve mızrağını yere saplayarak oturdu. Mus'ab ona İslam'ı anlattı. Kur'an okudu. Mus'ab'la Es'ad bin Zürare onun halini şöyle anlatırlar. Allah'a yemin ederiz ki o daha Müslüman olduğunu söylemeden biz onun yüzünde Müslüman olacağına dair bazı alametler gördük. Çünkü yüzü parlamış ve kendisi de yumuşamıştı. Sonra da Üseyd, bu ne güzel bir şeydir. Siz bu dine girmek istediğiniz zaman ne yapıyorsunuz? Dedi. İkisi birden ona, yıkan, boy abdesti al. İki elbiseni de temizle. Sonra şu şekilde şehadet getirip namaz kılacaksın dediler. O da kalktı, yıkandı. Elbiselerini temizledi, şehadet getirdikten sonra da kalkarak iki rekat namaz kıldı ve onlara dedi ki, benim arkamda birisi daha vardır. Sa'd bin Muaz'ı kastediyor. Eğer o da size tabi olursa, kavmimden hiç kimse imandan kaçamaz.

onu size göndereceğim, dedi. Mus'ab bin Umeyr'in Sa'd bin Muaz'ı İslam'a davet etmesi ve onun da Müslüman olması. Üseyd, mızrağını alıp Sa'd'ın kavminin yanına gitti. Onlar hala bıraktığı yerde duruyorlardı. Sa'd bin Muaz, onun geldiğini görünce yanındakilere, "Allah'a and içerim ki o buradan ayrıldığından daha farklı bir yüzle geliyor," dedi. Üseyd, onların yanına vardığında Sa'd ona, "Ne yaptın?" diye sordu. Üseyd şöyle cevap verdi. "Ben o iki kişiyle konuştum ve onlardan bir zarar da görmedim. Onlara bir daha bize gelmemelerini söyledim. Onlar da istediğini yaparız dediler. Fakat duyduğuma göre Beni Haris kabilesi Es'ad bin Zürari'yi öldürmek üzere yola çıkmışlar. Onlar Es'ad'ın senin halanın oğlu olduğunu biliyorlar ve maksatları da seni tahkir etmektir." Bu cümlelerden anlaşılıyor ki İslam'ın lehinde insan hilaf-ı hakikat söyleyebilir. Bu duruma öfkelenen Sa'd bin Muaz, ayağa fırlayarak mızrağını kaptı ve "Ey Üseyd, sen sana verilen görevi hakkıyla yerine getirmedin," dedi ve sonra Es'ad'la Mus'ab'ın yanına gitti. Onların sakin bir şekilde oturduklarını görünce, Üseyd'in o sözleri kendisini tahrik etmek için söylemiş olduğunu anladı. Yanlarına vardı ve onlara sövüp saymaya başladı. Sonra Es'ad bin Zürare'ye, "Ey Eba Ümame, andolsun eğer sen benim akrabam olmasaydın bunu yapamazdın. Niye yurdumuza gelip de hoşumuza gitmeyen şeyler yapıyorsun?" dedi. Es'ad, Mus'ab'a şöyle dedi. "Ey Mus'ab, sana arkasında bulunan kavmin efendisi önderi geldi. Eğer o da sana tabi olacak olursa, onlardan iki kişi bile kalmaksızın kavmin hepsi tabi olur." Bunun üzerine Mus'ab, "Yanımıza oturup da sözlerimizi dinlemek lütfunda bulunur musun? Eğer hoşuna giden bir şey olursa kabul edersin. Şayet hoşuna gitmeyecek bir şey olursa biz de konuşmayı bırakırız," dedi. Bu sözleri işiten Sa'd, "Sen insaflı bir söz söyledin," dedikten sonra mızrağını yere saplayarak yanlarına çöktü. Mus'ab ona da İslam'ı arz etti. Kur'an okudu. Musa bin Ukbe'ye göre o, Sa'da Zuhruf suresinin baş tarafını okumuştur. Es'ad'la Mus'ab onun halini şöyle tasvir ederler. "O daha Müslüman olacağını söylemeden biz onun yüzünde İslam'ı görmeye başladık. Çünkü yüzü pırıl pırıl parlıyordu ve yumuşamıştı." Sonra Sa'd onlara, "Siz Müslüman olmak, bu dine girmek istediğinizde ne yapıyorsunuz?" diye sordu. Onlar, "Yıkanacaksın, boy abdesti alacak, her iki elbiseni de temizleyeceksin, şehadet getirecek ve sonra iki rekat namaz kılacaksın," dediler. O da kalktı bunları yaptı. Sonra mızrağını alarak Kami'nin ve Üseyd bin Hudayr'ın bulunduğu yere döndü. Sa'd bin Muaz'ın kabilesi olan Abdül Eşel'i İslam'a davet etmesi ve onların da Müslüman olması. Kavmi, Sa'd'ın karşıdan geldiğini gördüklerinde şöyle dediler. "Allah'a and içeriz ki o, yanımızdan ayrıldığı sıradaki yüzünden farklı bir yüze sahiptir, daha yumuşamış ve öfkesiz görünmektedir." Sa'd, onların yanına geldiğinde, "Ey Eşhel oğulları, siz beni nasıl tanıyorsunuz?" dedi. Onlar da, "Sen bizim efendimizsin. Fikir bakımından en üstünümüz, nefis bakımından da en temizimizsin," dediler. Bunun üzerine Sa'd, "Allah'a ve onun Resulüne iman edinceye kadar sizin erkekleriniz ve kadınlarınızla konuşmak bana haram olsun. Ta ki siz Allah'a ve Resulüne iman edinceye kadar haram olsun," dedi. Andolsun ki daha akşam olmadan önce Abdül Eşhel yurdundaki bütün erkekler ve kadınlar Müslüman oldu. Es'ad'la Mus'ab birlikte Es'ad bin Zürare'nin evine gittiler. Onun yanında kalarak halkı İslam'a davet ettiler. Böylece içinde Müslüman kadın ve erkeklerin bulunmadığı hiçbir ensar evi kalmadı. Ancak şunlar müstesna. Beni Ümeyye bin Zeyd, Beni Hatme, Beni Vail ve Beni Vakıf ki bunlar Evs'e bağlıydılar. Uleybin, Abdülmuttalib'in kızı, Hazreti Peygamber'in de halası olan annesini İslam'a davet etmesi. Tuleyb bin

0: Umeyr Müslüman olduğunda, Hazreti Peygamber'in de halası olan annesi Erva binti Abdülmuttalib'e giderek ona şöyle dedi: "Ben Müslüman olup Muhammed'e tabi oldum." Sonra Tuleyb annesine, "Sen niçin Müslüman olup ona tabi olmuyorsun? Kardeşin Hamza da Müslüman oldu," dedi. Annesi şöyle cevap verdi: "Ben kız kardeşlerimin yapacaklarını bekliyorum. Onlar ne yaparlarsa birlikte hareket edip onlara uyacağım." Tuleyb annesine, "Sana Allah'la yemin verdiririm ki Muhammed'e var, ona selam ver. Onu tasdik edip Allah'tan başka ilah olmadığına şahitlik et," dedi. Bunun üzerine annesi de, "Ben şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur ve şehadet ederim ki Muhammed Allah'ın Resulüdür." Bundan sonra Erva binti Abdülmuttalib, Hazreti Peygamber'e diliyle de olsa yardım etmeye başladı. Ayrıca oğlunu da Hazreti Peygamber'e yardım etme ve vazifelerini yerine getirmeye teşvik ederdi.
1: Radyo Hedef FM 91.8.
2: Ya cami.
3: Cami olmasan sen, yoklar varlığın kabında toplanamaz. Sevdalılar kalbin kabında buluşamaz. Uzaklar yakınlığın ufkuna koşamaz. Sevaplarımız üst üste konulmaz. Umutlarımız çoğalamaz. Bugünümüz yarına ulaşamaz.
1: Radyo Hedef FM 91.8.
4: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Camiye doğru giderken

0: Allah'ım, kalbimi, lisanımı, kulağımı ve gözlerimi nurlandır. Arkamı, yani mazimi, önümü, yani geleceğimi, üzerimi, yani nimetlerimi, altımı, yani musibetlerimi nurlandır ve bana her halde nurlar ihsan eyle.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: kovulmuş şeytandan, yüceler yücesi olan Allah'a, onun kerim veçhine ve ezeli olan hükümranlığına sığınırım. Allah'a sonsuz hamdler, onun Resulü Muhammed'e ve Ehl-i Beytine salat ve selamlar olsun. Yüce Rabbim, günahlarımı affet ve bana rahmetinin kapılarını aç. Senin adınla gireceğim yere girdir beni.
1: Radyo Hedef FM 91.8.
2: Umeyr bin Vehb'in Saffan bin Ümeyye ile olan hadisesi. Umeyr bin Vehb el-Cumhi, Bedir hadisesinden az bir zaman sonra Saffan bin Ümeyye'nin hicrinde, yani Kabe'de ona tahsis edilmiş olan yerde oturuyorlardı. Umeyr, Kureyş'in şeytanlarından birisi olup Hazreti Peygamber'le ashabına eziyet edenlerdendi. Hazreti Peygamber Mekke'deyken onun elinden az çekmemişti. Oğlu Vehb ise Bedir'de esir alınanlar arasındaydı. Umeyr, leşleri kuyuya atılan Mekke ölülerinden ve Bedir'de aldıkları yaralardan bahsetti. Saffan, "Andolsun bu olanlardan sonra artık yaşamanın bir tadı yoktur," dedi. Umeyr, "Doğru söyledin. Eğer boynumda veremediğim bir borç ve benden sonra helak olacaklardan korktuğum bir ailem olmasaydı, Muhammed'i öldürmek için derhal biner giderdim. Çünkü benim onlara gitmemin bir nedeni de vardır. Oğlum onların elinde esirdir," dedi. Saffan bin Ümeyye, bu konuşmayı fırsat bilerek Umeyr'e şöyle dedi: "Borcun benim boynuma olsun. Ben onu öderim. Senin çocukların da benim çocuklarımla beraber olsun. Hayatta oldukları müddetçe onlara ben bakarım. Bana genişlik veren hiçbir şeyi de onlardan esirgemem." Umeyr, "O halde bu durumu bir sır olarak sakla," dedi. Saffan da, "Olur," dedi. Sonra Umeyr emretti, kılıcı keskinleştirildi ve üzerine de zehir sürüldü. Sonra Medine'ye gitti. Oraya ulaştığında mescide gidip devesini oraya bağladı. O sırada Hazreti Ömer de mescitte oturmuş bazı Müslümanlarla Allah'ın Bedir'de kendilerine yaptığı ikramdan ve düşmanlarının kalplerine korku salmasından bahsediyordu. Tam o sırada Umeyr bin Vehb gözüne takıldı. Hazreti Ömer, "Bu köpek Allah'ın düşmanı Umeyr bin Vehb'dir ve ancak bir şer için gelmiştir. Aramızı bozan ve Bedir'de bizim kaç kişi olduğumuzu tahmin eden de budur," dedi. Sonra Ömer, Hazreti Peygamber'in yanına gitti ve, "Ey Allah'ın Resulü, şu Allah'ın düşmanı Umeyr bin Vehb, kılıcı boynunda olduğu halde geldi," dedi. Hazreti Peygamber de ona, "Git, onu huzuruma getir," dedi. Ömer, çıkıp onun kılıcının kayışından tutup çekerek Hazreti Peygamber'in huzuruna getirdi ve etrafındaki ensara, "Siz de geliniz, Peygamber'in yanında oturunuz. Bu habisin Peygamber'e saldırmasını engelleyiniz. Çünkü bu emin bir insan değildir," dedi. Hazreti Peygamber, Ömer tarafından kılıcının kayışından tutup çekilerek getirilen Umeyr'i görünce, "Ey Ömer, onu bırak. Ey Umeyr, sen de bana yaklaş," dedi. Umeyr, Peygamber'e yaklaşarak cahiliye selamı olan "Mutlu sabahlar" diye selam verdi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, "Allah bize senin selamından daha hayırlısını vermiştir ey Umeyr. Bize cennet halkının selamı verilmiştir," dedi. Umeyr, "Ey Muhammed, andolsun ben bu İslam selamını yeni işitiyorum," dedi. Hazreti Peygamber, "Sen niçin gelmiştin ey Umeyr?" diye sorunca da, "Şu sizin elinizdeki esir için geldim," olduğunu kastediyor. "Bu konuda bana bir iyilikte bulununuz," dedi. Hazreti Peygamber, "O halde senin boynundaki kılıç nedir?" diye sordu. Umeyr, "Allah kılıçlarımızı kahretsin. Bize ne faydası oldu ki?" dedi. "Niçin gelmiştin? Bana doğru

0: oldu, buyurdular. Umeyr'in Müslüman olması ve Mekkelileri dine davet etmesi. Hazreti Peygamber'in bu sözleri üzerine Umeyr, "Ben senin Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik ederim. Ey Allah'ın Resulü, biz senin bütün getirdiklerini yalanlıyorduk. Bu hicirde oturmamız, Saffan ve benden başka hiç kimsenin bilmediği bir şeydir. Andolsun ben biliyorum ki sana bu hadiseyi Allah Teala haber vermiştir. Allah'a hamdolsun ki o beni İslam'a iletti ve bu yolculuğa çıkarttı." dedikten sonra şehadet getirdi. Hazreti Peygamber, "Kardeşinize dinini anlatınız. Ona Kur'an öğretiniz. Esirini de bırakınız." buyurdu. Sahabeler bütün bu söylenenleri yerine getirdiler. Sonra Umeyr, Hazreti Peygamber'e şöyle dedi: "Ey Allah'ın Resulü, ben Allah'ın nurunu söndürmek için çalışan bir kişiydim. Allah'ın dininden olanlara çok şiddetli eza ve cefalarda bulundum. İsterim ki bana izin veresin, Mekke'ye gidip onları Allah'a, Resulüne ve İslam'a davet edeyim. Umulur ki Allah onları doğru yola iletir. Eğer hidayete gelmezlerse, senin ashabına verdiğim üzüntü ve eziyeti aynen onlara da vereceğim." dedi. Hazreti Peygamber ona izin verdi. Umeyr Mekke'ye döndü. Saffan, Umeyr bin Vehb Mekke'den çıkıp Medine'ye gittikten sonra, etrafında bulunan Kureyşlilere, "Birkaç gün içinde öyle bir müjde gelecektir ki, size Bedir hadisesini unutturacaktır." demişti. Saffan, her gelen kervandan Umeyr'i soruyordu. Nihayet bir kervan halkı ona Umeyr'in Müslüman olduğunu söylediler. Saffan, "Onunla artık hiçbir zaman konuşmayacağım." dedi. Ona hiçbir yarar sağlamayacağına dair de yemin etti. Umeyr bin Vehb'in İslam'ı kabul etti. Hazreti Ömer de, "Önceleri bir domuzu görmek, Umeyr'i görmekten bana daha sevimli gelirdi. Fakat o bugün benim yanımda bazı yavrularımdan daha sevimlidir." dedi.
1: Hayatü's Sahabe. Eser Muhammed Yusuf Kandehlevi. Sunan Hayri Akıncı.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz. Ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
6: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
7: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110.000 TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
8: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.

0: markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
1: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
2: Zorunlu yayın.
3: Gazze'de insanlık dramı yaşanıyor. Çocuk, kadın, genç, yaşlı binlerce sivil hayatını kaybetti. On binlercesi de yaralı. Suya, gıdaya, elektriğe, ilaca ve tıbbi yardıma acil ihtiyaç var. Şimdi dayanışma zamanı. Filistin yaz, 2868'e kısa mesaj gönder. Filistin'in yaralarını birlikte saralım.
2: Zorunlu yayın.
4: Radyo Hedef.
5: İzzetimiz, şerefimiz, geleceğimiz bu kitapta, bu şerefli kitapta. Bu kitabı alalım, onunla amel edelim ki yeniden iki yakamız bir araya gelsin.
0: İhsan Şen Ocak'la tefsir dersleri her gün saat 17'de 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
4: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Ede.
1: İhsan Şen Ocak'ta tefsir dersleri başlıyor.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahde ve salatu ve selamu ala men la nebiyye ba'de. Suretü Tekasür. Sure Mekke'de nazil oldu. Mekki bir sure. Medine'de nazil oldu diyenler de var. Onunla alakalı rivayet de var. Fakat cumhurun kanaati Tekasür suresi Mekke'de nazil oldu. Kevser suresinden sonra, Kevser suresiyle münasebeti ise Allah Azze ve Celle Kevser suresini İnne şâni eke huvel abter diye bitirir. Sana buğz eden adam, nefret eden, hakaret eden, tahkir eden, tezif eden o grup, o grubun mümessili, önde geleni inne şâni eke huvel abter. Yani sana kim hakaret ediyor, kim buğz ediyorsa onun asıl soyu kesilmiştir. Hakikaten öyle olmuştur. Ebu Cehillerin, Ebu Leheblerin Mekke'de, Hicaz'da, dünyada soyu kesilmiştir. Geride onlardan kimse kalmadı, bırakmadan, bırakamadan ayrılıp gittiler dünyadan. Elehâkumut tekâthûr. O anlayış, o grup, cahiliye anlayışı, çokluğuyla, evladıyla, servetiyle, şöhretiyle iftihar ederler. Elehâkumut tekâthûr. Ve bu çokluk duygusu, evlattan, maldan gelen kesret duygusu onları hakikati anlamaktan, İslam'a muhatap olmaktan mahrum bırakır. Önceki surede ise Kâri'a suresiyle, yani tertibi itibariyle hemen öncesinde yer alan Kâri'a suresiyle Tekâsür suresinin münasebeti, Allah Azze ve Celle Kâri'a suresini فَاُمُّهُ هَاوِيَهْ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ نَارٌ حَامِيَهْ Cehennemden bahsederek bitirmişti. Yani onların annesi, onların meskeni, yerleşeceği yer Haviye cehennem olacaktı. Çukur. Ne kadar düşerlerse o kadar derinliği vardı. وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ Peygamber aleyhisselam bile onun ne olduğunu, ne kadar derin olduğunu bütün boyutlarıyla anlamaktan acizdi. Onun için Efendimiz Aleyhisselam'a hitap yönelmiş. Yani eyyü şeyin alemeke mahiye. Onun ne olduğunu sana ne bildirebilir ki? Efendimizin de aklının bir sidre-i müntahası var. Geldiği yer var, durduğu yer var. Tabii o oradan ötelere vahiy ile gider. Fakat eğer ona dair bir vahiy yoksa Allah Resulü de orada durur. Nârun hamiye. İşte onların gideceği yer o Haviye, çok şiddetli bir ateştir. O kadar şiddetli ki sanki onun dışında başka bir ateş yok. İşte insanlar o ateşi dünyada Kur'an-ı Hakim'den, Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan, onun lisanından öğrenirler. Bu ilmel yakin bir öğrenmedir ama ahiret olacak. Leteravunnel cahim, o cehennemi, yani narun hamiyeyi bizzat aynel yakin göreceksiniz. Gözlerinizle buna tanık olacaksınız. Daha ötesi olacak. Hakkal yakinle görecekler. Kafirler, zalimler, münafıklar bizzat o ateşin içine girecekler. Surenin iniş sebebine dair Medine'de iki kabile var. Biri Benu Haris'e, diğeri ise Benul Haris. Bunlar bir ara münakaşaya giriyorlar. Biri diyor ki bizde şu kadar adam var, öteki bizde bu kadar var. Bizde falanlar var, öteki bizde filanlar var diyor. Haulâi minnâ ve haulâi minnâ. Onlar bizden, şunlar bizden. Sonunda kabre kadar gidiyorlar. Mezar taşlarını sayıyorlar, ölülerini sayıyorlar. Elhâkumut tekâthur. Kur'an-ı Hakim onlara uyanın. Siz dünyaya İnsanları saymaya, mezar taşlarını saymaya gelmediniz. Allah Teala sizi bunun için yaratmadı. Kulluk vazifeniz, kulluk ödeviniz var. Uyanmaya davet ediyor. Aynı olayın Mekke'de iki ayrı kabile arasında tahakkuk ettiğine dair rivayetler de var. Yani başlarıyla onlar isimleriyle, kahramanlarıyla övünüyorlar ki bu övünme hali onları Kur'an-ı Hakim'den, hakikatten mahrum bırakıyor. İniş sebebini bu şekilde yani surenin nuzulü bu. Peki faziletine dair Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vellezî nefsî biyedihî innehâ leta'dilû elfe ayetin, Allah'a yemin olsun ki canım kudretinde olan, kudret elinde olan Allah'a yemin olsun ki innehâ leta'dilû elfe ayetin, bu sure 1000 ayete muadildir. Yani bunu okuyan o kadar ecir, o kadar sevaba nail olur. Çünkü bu sure İnsanın hayata bakışını, mala bakışını, eşyaya bakışını değiştirir. Yani hep o binaya bakardı, servete, arabaya, fabrikaya bakardı. Onlar ne kadar çok olursa o kadar dünyada rahat edecekti. Ama şimdi bütün bunlara bu sureyi okuyan, anlayan derin bir sorumluluk duygusuyla bakacak. Yani bu sure bize diyor ki, bakıyorsunuz eşya ve hadiseye, değerli gördükleriniz var. O değerli gördükleriniz, eğer o değerli gördükleriniz batılın envanterine kayıtlıysa hakikatten sizi mahrum bırakır. Yani değersiz olan bir şeyle meşgul olan değerli olandan mahrum kalacaktır. Davası birisinin komünizma ise, kapitalizma ise bu adam İslam'dan mahrum kalacaktır. Kapitalizma ve İslam ikisi aynı yerde olmaz. Ya hak olacaktır ya batıl olacaktır. Birisi dünyayı merkeze aldıysa, sadece dünya diyorsa, bu adam ahiretten mahrum kalacaktır. Zelil olanla meşgul olan, aziz olandan mahrum kalacaktır. Bir öğrenci burada kalıyor, okuyor, yıllar, zaman geçiyor. Fakat her derste farklı şeylerle zihni meşgulse buradadır. Bedeniyle burada, burada oturuyor, burada kalıyor. Fakat aklıyla her derste dışarılarda dolaşıyorsa, başka ameliyelerle meşgulse, muhakkak ki bu derslerden, fıkıhtan, tefsirden, kelamdan, akideden, bunlardan mahrum kalacaktır. Yani siz neyle meşgul oluyorsunuz? O meşguliyetiniz sizi başka bir hakikatten mahrum bırakır. Kur'an-ı Kerim İşte insanları uyarıyor. Yani siz şunlarla meşgul oldunuz ama o meşguliyetini sizi hakikatten mahrum bırakır. Her teneffüste işte falan takım falan takıma şu kadar gol attı. Toto'da, Loto'da şunlar vardı diyen öğrenciler, öğretmen muallim derste ne anlatmıştır ya da ne anlatacak, mutlaka onlardan mahrum kalacaktır. Yani birisi bir yerde bir grup var. Onlar kavmiyet iddiasında bulunuyorlar, kafa taslarını sayıyorlar, çıkarıyorlar, mezarlarına gidiyorlar. Bizde falan var diyorlar, ötekiler de bizde filanlar var diyor. Burada Araplar var, bizde filanlar var diyor, orada Türkler var, bizde falanlar var. Orada Kürtler var, burada şunlar var. Her biri kendi atasından, soyundan, kellesinden, mezarından hareketle bizde şu kadar adam var, bu kadar adam var. Eğer bunlarla meşgul oluyorsa, yani adam görüyorsunuz, başında sarığı var, medresesi var ama ateistlerle, sosyalistlerle aynı yerde oturuyor, kavmiyet adına onlarla birlikte yürüyorsa, bu adam Peygamber aleyhissalatü vesselamın ümmet yapısından, millet örgüsünden mahrum kalacaktır. İnne hâzihi ummetukum ummeten vahide. Bu ümmetten, o ümmetin hakikatine ermekten, Ebu Bekir'le, Selman'la, Bilal Habeşi'yle farklı coğrafyalardan, farklı lisanlardan, farklı ırklardan insanları hakikat kalıbında şekillendiren Peygamber aleyhissalatü vesselamın kalıbında Müslüman olmaktan, huve semmâkumul muslimîne, hakiki manada o İslam adını almaktan mahrum kalacaktır. Yani Kur'an-ı Hakim diyor ki, kabre gitmeden uyan, kendine gel. Yani bu sure en yüksek derecede, en yüksek tizde bütün bir beşeriyete, bütün bir ehli imana, inandığını söyleyenlere yeniden inanın diyor. Meşguliyetiniz ne? Nelerle alakadar oluyorsunuz? Peygamber aleyhisselamın gündemi sizin de gündeminiz mi? Kendinize gelin diyor. Zenginsiniz bir evde.

yaşıyorsunuz. Arabalar var, hanlar, hanumanlar var. Onların içinde yaşıyorsunuz, kalıyorsunuz. İşte yemekler, sofralar, misafirler, gelenler, gidenler ve bir anda ölüm geliyor. Ne kadar zengin olursanız olun, onlar siz belki namazdan, seccadeden, kulluktan, fukara sofrasındaki bereketten mahrum bırakmıştı. İmam-ı Rabbani Hazretleri, künâsetul fukarâ-i efdalu min makadil agniyâ. Fukaranın sofrası zenginlerin saraylarından daha faziletli. Fakat oturamıyorsunuz. Bir mağruriyet hali var. Fil dişi kulelerine o servet, para, iktidar o kişiyi mahrum bıraktı. Böyle bir dünya. Ölüm meleği geliyor, hadi gidiyoruz diyor. Yani bu adamdan daha zavallısı var mı? Geride servet bıraktı, harcayamadı, Allah yolunda veremedi onları. Evlatları nerede harcayacaklar? Yani belki barda, belki kumarhanede, belki eğlencede, belki bir yerde bir ahlaksızlık yaparak o parayı harcayacaklar, tüketecekler, kabirde onun hesabını verecek. Elbette İslam bize dünya nimetlerinden mahrum kalın, onu söylemez. Müslümanlar çalışmayacaklar, servet sahibi, iktidar sahibi olmayacaklar. Onu da söylemez. Bilakis Allah Teala onu vaat eder. Vaadallahu lezine amenu minkum ve amilus salihati leyestahlifennehum fil ard. İman varsa, ameli salih varsa Allah iktidarı verecektir. İmana ve ameli salihe verecek. O halde Müslümanın asıl vazifesi iman olacak, ameli salih olacak. Bunun için uğraşacak, gayreti bunun için olacak. Nihayetinde Allah Azze ve Celle iktidarı da ihsan buyuracak. Hani femşu fi menakibiha, dünya işlerinde yürüyeceksiniz. Dünyanın kenarlarında, omuzlarında yürüyeceksiniz. Fakat ahirete gelince ve sari'u ila mağfiretin min rabbikum. Allah Azze ve Celle'ye affına, mağfiretine koşacaksınız. Bütün bu koşmaların, yürümelerin, oluşların, erişlerin önünde ise ideal noktasında kul inna salati ve nusuki ve mahyaya ve memati lillahi rabbil alemin. Yani sizin namazınızda bütün ibadetleriniz, yaşamanız, ölmeniz her şey Allah için olacak. O zaman kimse engel olabilir ki? Kim sizi durdurabilir? Hazreti Ali radıyallahu anh efendimizi şehit edenler İnil hukmu illa lillah ayetini okuyorlardı. Abdurrahman bin Mülcem adındaki bir katil harici onu sabah namaza giderken kılıcı alnının ortasına vurmuştu, bu ayeti okumuştu. Hazreti Ali Allah'ın aslanını bu katiller yolundan alıkoyabilirler mi? Katiller eğer Müslümanları yollarından alıkoyacaklarsa engel olacaklar. Yani onlar meydan yerine çıktıklarında Müslümanlar başlarını kuma sokacaklarsa benim cemaatim, benim cemiyetim, benim medresem şu an itibariyle hedefte değildir diyeceklerse bunun hesabını Allah'a veremezler. Yani ve iyyâye ferhabûn. Hem buyuracak ki sadece benden korkacaksınız. Allah'tan korkanlar sonra maslahat diyecekler. Korkmanın adına hikmet diyecekler. Yani kenara çekilmenin adına maslahat diyeceklerse bunun hesabını Allah'a veremeyecekler. Allah Azze ve Celle'ye veremeyecekler. Yürüdüğünüz bir yol var. Yolun üzerinde işaretler var. Eğer o işaretleri yetkililer orada koymadılarsa, yani Trabzon'a giderken başka bir yere gidersiniz ve arabayla, vasıtayla iniyorsunuz, kar var, buz var. Eğer orada işaretler yoksa arabanız uçuruma gidebilir. Bir parça o işaretleri oraya koymayanlar bundan sorumludurlar, mesuldürler. Bizim kitaplarımızda ehli dalaleti yazmışlar. Tefsirlerimize girmiş, akide kitaplarımıza girmiş. Şunlar mutezilidir, şunlar hariciler, şunlar cebriler, şunlar şunlardır demişler. O tabelaları, o levhaları oraya koydular. Koyanlar bu noktada bedel de ödediler. Ama eğer koymasalardı, o bilenler bunu yapmasalardı, ümmetin çocukları, cahiller, onların tuzaklarına, karargahlarına, ocaklarına İslam diye gidecekler ve bunu yapmayanlar da bundan sorumlu olacaklardı, mesul olacaklardı. Ümmetin kanı da, ümmetin canı da omuzlarımızda.
ilim talebelerinin omuzlarındadır. Susanlar, başını kuma sokanlar, henüz tehlikede ben yokum diyenler bunun hesabını Allah'a veremeyecek.

lerdir. O halde bir dünyada yaşıyoruz biz. Kul inna salati ve nusuki ve mahyaye ve memati lillahi rabbil alemin. Şunu dediysek, bunu derken bu ayet-i kerimeyi bütün hücrelerimize, benliğimize, varlığımıza nakşedebildiysek, namazımda, ibadetlerimde, hayatımda, oluşumda, yaşayışımda, ölümümde her şey Allah içindir. Bitmiştir. Bunun ötesinde söz var mıdır? Bunun ötesindeki bütün kelamlar, bütün cümleler teferruat makamındadır. İmam Rabbani'ler böyle yaşamışlardır. Onlar demişlerdi ki, buyurmuşlardır ki, yani biz şimdiye kadar kimsenin önünde eğilmedik. Bu baş eğilmedi. وَلَنْ أَسْجُدَ لِغَيْرِهِ اَبَدًا مَا سَجَدْتُ لِغَيْرِ اللّٰهِ وَلَنْ أَسْجُدَ لِغَيْرِهِ اَبَدًا Kimsenin önünde eğilmedik. Hiçbir zalimin, tağutun önünde eğilmedi. Kimsenin talimatıyla da hiçbir şeyi söylemedik. Kimsenin çağrısıyla hiçbir şeyi söylemedik. Eğer hak değilse, haktan gelmiyorsa ama İslam'ı tevhidi tekfir davasına çevirenler, kendi adamlarını ilahlaştıranlar, Müslümanlara, ehli tasavvufa müşrik diyenler, kendi adamlarını tağutlaştıranlar, onları ilah makamına koyanlar sıkılmadan iftira atacaklardır. Her şeyi söyleyeceklerdir. Allah'tan başka kimseden talimat almadık. Bundan sonra da almayacağız. Elbette hak hakikat makamında söyleyen alimleri, onları dinleriz, onlara kulak veririz. Ama bir yerde hakikat çiğneniyorsa kim var diye ne sağımıza baktık ne solumuza baktık. Falan filan gelir mi diye bunu da hesap etmedik. Eğer hesap etseydik imanımızdan şüphe ederdik. Resulullah Aleyhisselam'a ittibamızdan şüphe ederdik. Etmedik şimdiye kadar. Tereddüt etmedik. Allah'ın verdiği canı onun müsaadesi olmadan hiçbir zalim, hiçbir tağut, hiçbir nemrut, hiçbir firavun Allah'ın hükmüne müdahale edemezdir. Edemeyecektir. Biz Müslümanız. Hazreti Kur'an'a iman ettik. İslam'a bütün varlığımızla teslim olduk. Bizim yaşadığımız hayatı biliyorsunuz. Ders okuttuğum sınıfı da biliyorsunuz. Çalıştığım odayı da biliyorsunuz. Evimi de biliyorsunuz. Ama Allah'tan korkmayanlar, davalarına tevhid diyenler, bizi tekfir edenler, o müfteriler, hariciler utanmadan bir yerde misafiriz. Evine gitmişiz. Evde ben koltuğa, halıya vesaireye müdahale edeceğim. Bunlar saraylardan gelmiyorlar mı? Bu adamlar saraylardan çıkmadılar mı? Nereden kazandılar? O dolarları nereden kazandılar? Fotoğraf vermek için bir binanın köşesine çekilenler, orada oturanlar, orada poz verenler, geldikleri sarayları göstersinler. O sarayların suretlerini versinler. Onları neşretsinler. Evim de bellidir, biliyorsunuz. Çalıştığım oda da oradadır, onu da biliyorsunuz. Ders okuttuğum yeri, siz nereye oturuyorsanız, bu fakir de oraya oturuyor. Ama ahiret var, hesap var, haşir var. Davalarına tevhid diyenlerin tekfirleri, bunun hesabını verecekler. Ama şunu söyleyeyim, her yer Abdurrahman bin Mülcem olsa, her yer harici dolsa, Hazreti Ali'nin yolundan yürümeyen biri olursam imanından şüphe edin. Hakikati sonuna kadar söylemek bu kitabın bize vermiş olduğu bir vazifedir. Son nefesimizi dünyada verirken yine son kelamımız La ilahe illallah Muhammedur Resulullah olacaktır. Bir yerde bir yanlış varsa, herkes sussa da, herkes başını kuma soksa da o hakikati neye mal olursa söyleyeceğiz. Yolumuz İmam Rabbani'lerin yoludur. Onlar yürüdüler, arkada mümin ve muvahhid bir coğrafya bıraktılar. Eğer yürümeseydi, meydan yerine çıkmasaydı, bugün Hindistan coğrafyası, Pakistan, orası İspanya gibi olacaktı. Endülüs gibi olacaktı. Ama çıktılar.
tasavvufun, ehli sünnetin, İslam'ın, Allah Resulü Aleyhisselam'a ittiba etmenin ne olduğunu gösterdiler. O halde zelil bir dava ile meşgul olanlar, aziz davalarla, aziz ve yüce hakikatlerle meşgul olmaktan mahrum olacaklardır. Kul inna salati ve nusuki ve mahyaya ve memati lillahi rabbil alemin. Her şeyimiz alemleri terbiye eden Allah içindir. İşte kardeşlerim, bu sure bize onu anlatıyor. Neyle meşgul oldun dünyada? Bir an gözlerin ölüm meleğini görüyor. Kabre giriyorsun. Artık oradan geriye dönüş yok. Eyvah diyemiyorsun. Elhâkumut tekâthur. Hatta zurtumul makabir. Elhâkumut tekâthur. Yani onlar çoklukla meşgul oldular. Tekâthur. Yani malda yarıştılar. Evde yarıştılar, arsada yarıştılar, servette yarıştılar, makamda, mevkide, rütbede yarıştılar. Şunu da yazayım, bunu da yazayım. O makaleyi de telif edeyim, bu makaleyi de telif edeyim. Onlarla meşgul oldular. El hakum bunları meşgul etti. Ettekâthur. Yani çoklukta yarışma duygusu onları meşgul etti. Peki neden aldı? Antaatillah, Allah'a itaatten alıkoydu. Kavmiyetle uğraşmak, ümmet davasından alıkoydu. Dünya ile alakadar olmak, onları Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yolunda yürümekten alıkoydu. وَاَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَأْتِيَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّي لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى اَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَاَكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ. Yani Allah Teala'nın emirlerine, talimatlarına göre hayatını tayin etmeyenler, ölüm meleği geldiği zaman biraz daha yakın bir zamana kadar bana vakit verseydin ya Rabbi diyecekler. O ana kadar yaşasaydım da fesaddaka, o dünya malından senin yolunda sadaka olarak verseydim, sadıklardan, salihlerden olsaydım diyecek. Kim onlar? وَاَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ. Allah Teala'nın size rızık olarak verdiklerimizden infak edin talimatına kulak vermeyenler. Dünyada ebediyen, dünyada sonsuza kadar kalacağını zannedenler. اَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ. Yani onları malı artırmak, çoğaltmak, dairelere yenilerini eklemek, arsaya yenilerini eklemek, evlatlar, hanlar, hanumanlar, onları daha daha artırayım diye böyle bir yarışa girmiştir. Tekâthur yarışıdır o. O tekâthur yarışı sizi hakikati görmekten mahrum bırakır. Hatta zurtumul makabir. O kadar ki makberenin çoğulu makabir. Kabirleri ziyaret ettiler. Bu hakikaten bu Benu Harise ile Benul Haris kabilesinde olduğu gibi başları saydılar, yaşayanları saydılar, kabirdekileri saydılar, kabre kadar gittiler, kabirleri saydılar. Bu olabilir, onları saymış olabilirler, bunu yapmış olabilirler. Peki bunun ötesinde ne yaparlar, ne yapmış olabilirler? Hatta zurtumul makabir, öyle bir hayatın, servetin, şöhretin, hazın içinde yaşadılar ki ölüm geldi onlara. Öldüler. Hatta zurtumul makabir. Makabiri ziyaret ettiniz. Makberleri ziyaret ettiniz. Allah Teala ölüp de mezarlıkta defnedilmeyi bize zâre fiiliyle ifade buyuruyor. Ziyaretle anlatıyor. Hatta zurtum buyuruyor. Makabiri ziyaret ettiniz. Neden? Siz bir yere gittiğinizde orada 3 gün 5 gün kalacaksanız ziyaret dersiniz ona. Eğer ebedi orada kalacaksanız, hayatınız boyunca kalacaksınız, hayatınız boyunca orada kalacaksanız buna ikamet dersiniz. Kabir de وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ اِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. Dünya ile ahiret arasında perde orası, berzah alemi orası. Orayı ziyaret ediyorsunuz. Ayrılacaksınız oradan. قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعْثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَانُ. Yani oradan çıkacak insanlar Allah Teala'nın huzuruna varacaklar. Onun için hatta zurtumul makabir buyuruyor. O kadar bunlar ileri gittiler ki işte ölüm gelene kadar hakikati anlayamadılar, hakikati idrak edemediler. Ayet diyor ki uyan, öleceksin.
Ölüm meleği gelince şunları yapsaydım diyemeyeceksin. Geri dönemeyeceksin. Bir baba oğlunu karşısına aldı, ona nasihat ediyor. Diyor ki evladım, derslerine çalış. Muallimleri anlatırken onları dinle. Arkadaşlarınla hoca ders anlatırken konuşma. Okula git, oyun alanlarına gitme. Ders saatinde oyun alanlarına gitme. Bunu söylüyor baba. Akşam eve geliyor. Çalış evladım diyor. Yıl sonu geliyor. Bir karne getiriyor. Bütün notlar kırık. Zayıf almış. Zayıflar dolu karnede. Baba görüyordu onun akıbetini. Böyle olacaksın. Evladı dese ki pişman oldum baba. Hayatı yeniden başlatalım. Eğer okul bittiyse, karneyi aldıysa o yılı yeni baştan almaya imkanı yoktur. Doktora gittiniz. Size diyor ki doktor, yani bu sigarayı alma, bunu içme. Zaten haram bu, kullanma bunu. Doktor herkese söyler dedi adam, döndü, devam etti. Gitti doktora, filmlerini aldılar, tahlilleri yaptılar. Kanser, hasta kanser. Eyvah dese geriye dönebilir mi? Oradan geriye dönüş yok. Allah Teala buyuruyor ki ey kulum, ben seni o ev için yaratmadım. Hanlar, hanumanlar için yaratmadım. İnsanoğlu masraatını sever, hayatı sever, canını sever, serveti sever, makamı sever. Elhâkumut tekâthur. Seni kulluktan bunlar alıkoymasın. İbadetten meşgul etmesin. Elhâkumut tekâthur. Bu servette yarışmak, şöhrette yarışmak sizi Allah'a itaatten alıkoydu ta ölene kadar. Yani ölmeden önce Allah Azze ve Celle'nin bir çağrısı. Müminlere hitabı, kafirlere hitabı. وَلَوْ تَرَى اِذْ يَتَوَفَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَاَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَر۪يقِ. Yani eğer onları görsen, o kafirler, الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَاَدْبَارَهُمْ. Melekler onların yüzüne ve sırtlarına vururken, onlar canlarını veriyorlar. O an yüzlerine ve sırtlarına melekler vuruyor. Ve zuku azabel harik. Ne diyecekler? Zalike bima kaddemet eydikum. Melekler onlara, Allah Azze ve Celle onlara, işte bunlar dünyada yaptıklarınız. Allah Teala size elhâkumut tekâthur. Hatta zurtumul makabir. Dünya malıyla meşgul olup, makamla meşgul olup, namazdan, oruçtan, haçtan, Allah'a ibadetten uzak durmayın. Yani bu niyel İslamu alâ hamsin. İslam 5 esas üzerine bina edilmiştir. Yani bunlar 5 esas derken sadece bunlardır. Namazdır, oruçtur, haçtır, zekattır. İslam bu kadardır değil. Bunlar temel. Bu temelin üzerinde saraylar var, binalar var. Onun rükünleri var, duvarları var, cihat var, mücadele var, mücahede var. Allah yolunda her şeyinizi, malınızı, servetinizi, canınızı yeri geldiği zaman feda edebilme duygusu var, aşkı var, vecdi var. Bütün bunlar. Aldanma ey kulum, elhâkumut tekâthur hattâ zurtumul makabir. Ölüm meleği diyor ki zâlike bimâ kaddemet eydîküm. Ne koyarsan çanağına o gelir kaşığına. İşte bunlardı. Sizin çanaklarınızda, tabaklarınızda bunlar vardı. Ya ameli salihler var, ya günahlar var, ya masiyetler var. Onunla insanlar huzur ilahiye gelecekler. Ya neden yaratıldın? Niçin yaratıldın ey kulum? Uyan diyor. Hani Sokrat hayvanlar dolaşırken onların önüne çıkar. İnsanların önüne çıkar. Adamlara derdi ki nereden geliyorsunuz? Nereye gidiyorsunuz? Onlar da rahatsız oldular. İdama mahkum ettiler. Neden böyle diyorsun dediler. İneğin bile bir gayesi var. Sabah gönderiyorsunuz, akşam geliyorlar, onlar süt verecekler. Peki bunların gayeleri, amaçları yok mu bu insanların? Neden sabah evden çıkarlar, niçin akşam eve dönerler? Onlara soruyordu, neden yaratıldın? Allah Teala da elhâkumut tekâthur hattâ zurtumul makabir. Kellâ sevfe te'alemûn. Hayır. Harfu rad'in ve zecrin. Yani Kur'an-ı Hakim buyuruyor ki sade zannettiğiniz şeylerde değil, makamda değil, evde değil, servette değil, handa, hanumanda, arsada değil, hiçbirinde değil bunların.
Bilakis onların sorumluluğu var. Ne kadar servetiniz olursa olsun ölüm meleği gelince bırakıyor.

yapıyorsunuz? Gittiniz. Bir şey alabildiniz mi? Alamadınız. Hepsi burada kaldı. Dünyada yaşamış olsak ne kadar yaşarız? En fazla 100 yıl kaldınız. Peki ahiret 100 yıl mı? 1000 yıl mı? 10 bin yıl mı? Ne kadar? Kella sevfe te'alemu. Hayır. Harfu rad'in ve zecrin. Yani saadet malla değil, servette değil, iktidarda değil. Uyanın, gözlerinizi açın. Bu hayatın sonu felaket buyuruyor Allah Azze ve Celle. Sevfe te'alemune. Önünüzde ne var? Bileceksiniz, göreceksiniz. Peki neden göremiyor insanlar? Şu sokaklar, caddeler, şehirler, dünya, iktidarda olanlar, olmayanlar. Allah Teala buyuruyor ki kella sevfe te'alemun. Hayır, bileceksiniz. Peki neden bilmiyorlar? Çünkü elhâkumut tekâthur. Çokluk, malda yarışmak, malı biriktirmede yarışmak, daha yüksek makama gelmede yarışmak, bunu anlamaktan insanı mahrum bırakır. Onun için şimdi bilmiyorlar. Ama gelecekte bileceksiniz. Adam doktora gitti. Film aldı. Doktor filme bakıyor. Adam yürüyor. Yürüyerek hastaneye gitti. Öyle bir kardeşimizle gittik hastaneye. Yürüyor. Dermanı yerinde. Filmler alındı. Tomografileri doktora gösterdik. Dışarıya çıkınca doktor dedi ki yani bu her şey bitti. Ciğer kalmadı. İşte belki birkaç ay daha yaşar yaşamaz. Tabii Allah Teala kimin ne kadar yaşayacağını bilir. O yoktan da var eder. Yeniden hayat verir, yeniden şifa verir. Şimdi o bilmiyor. Ama doktor biliyor. Kur'an-ı Hakim de sana buyuruyor ki inanıyorsan sen de biliyorsun. Kella sevfe te'alemun. Allah buyuruyor. Yoktan var eden, seni bir damla sudan alıp insan haline getiren, bir çekirdekten dev ağaçları çıkaran Allah buyuruyor. Kella sevfe te'alemun. Bileceksiniz, göreceksiniz. Yani şimdi siz bunu ilmel yakin biliyorsunuz. Fakat yarın bu aynel yakin olacak. Gözünüzle de göreceksiniz. Hakkal yakin olacak. Ya nimette, cennette nimete muhatap olacaksınız veya cehennemde Allah'ın azabına onlar düçar olacaklar. Kella sevfe te'alemun. Bileceksiniz bunu. Hani ma selekeküm fi sakar. Kalu lem nekum minel musallin. O cehenneme gidenlere soracaklar. Sizi bu sakara getiren nedir? Kalu lem nekum minel musallin. Biz namaz kılmıyorduk diyecekler. Namaz kılmayanların nereye gideceğini biliyorsunuz. Yetim malı yiyenlerin nereye gideceğini biliyorsunuz. Zalimlerin, kafirlerin nereye gideceğini biliyorsunuz. Müslümanları tekfir edenlerin nerede olacağını biliyorsunuz. Kella sevfe te'alemun, bileceksiniz. Onlar neden bilmiyorlar? Çünkü inanmıyorlar. Çünkü o dünya nimetlerinin içine sonuna kadar, sonsuza kadar daldılar. Daldıklarından dolayı idrak edemiyorlar, anlayamıyorlar. ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ. Yani Allah Teala hani ikaz ediyorsunuz, anlamıyor. Tekrar söylüyorsun, tekrar tekrar ikaz ediyorsunuz. ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ. Hayır, hayır, öyle değil. Dalmış olduğunuz o hayata aldanmayın. Mağrur olmayın. Yarın ölüm var. Ve kâlellezîne lâ yercûne likâenâ levlâ unzile aleynel melâiketu ev nerâ rabbenâ lekad istekberû fî enfusihim ve atev utûven kebîrâ. Yevme yeravnel melâikete lâ buşrâ yevme idillil mücrimîn. Ölüm meleğini gördükleri zaman onlara müjde yok. Artık geriye dönüş yok. Girdiler. Onlar canlarını verecekler. Yani oraya gitmeden inan. Oraya gittiysen orada inanmak seni kurtarmaz. Hatta izâ edrakehul garaku kâle âmentu. Ölüm anı gelince Firavun demişti ki işte ben şimdi inandım, şimdi iman ettim. Şimdi inandım dedi ama onu o hal kurtaramadı, Firavun'u kurtaramadı. Ne dedi Firavun? Hatta izâ edrakehul garaku kâle âmentu ennehu la ilahe illellezî âmenet bihi benû İsrail ve ene minel muslimîn. Yani Beni İsrail'in inandığı o Allah'a ben de iman ettim. İnandığını ben de kabul ettim.
Allah'tan başka ilah yok. Âmentu ennehu la ilahe illellezî âmenet bihi benu İsrail'e. Yani benu İsrail

0: İsrail'in inandığı Allah'a ben de inandım dedi. Ve ene minel muslimin. Ben de Müslümanlardanım. Al ane ve kad asayte. Kabulu ve kunte minel mufsidin. Şimdi mi inandın? Yani boğulurken, ruhunu verirken şimdi mi inandın? Al ane ve kad asayte. Hani önceden asi olduğun, Allah'a meydan okuduğun halde, müminlere, Musa Aleyhisselam'a, ümmetine meydan okuduğun halde şimdi mi iman ettin? Al ane ve kad asayte. Kabulu, önceden isyan ettiğin halde bunu yaptın. Ve kunte minel mufsidin. Fel yevme nuneccike bi bedenike litekune limen halfeke aye. Senden sonrakileri ayet mucize ol diye seni buradan kurtaracağız. Senden sonrakilere bir ayet, bir delil olman için bugün seni kurtaracağız buyurdu ve kurtardı. Cesedini buldular, bedenini buldular. İngiltere'de bir müzede 3000 yıllık bir beden var. Allah Teala onu o halde orada bıraktı. Peki Firavun orada ölüm vakti gelince hatta izâ edrakehul garaku kâle âmentu. Ölüm anında iman ettim dedi Allah Teala. Âl-âne ve kad asayte. Yani sen önceden kabulü, önceden isyan ettiğin halde şimdi mi iman ettin dedi. O iman kabul edilmedi. Yani hasta doktora gitti, dinlemedi. Artık aldı sonuçları eline, sigarayı içti, ciğer çürümüş. Sigara ciğeri yok etti. Sigara ciğeri yok etti. O adam geri döneyim diyor. Dönebilir mi? Yani o ciğer yeniden eski haline gelsin. Tabii Rabbim her şeye kadirdir ama bitmiştir. Yani bu ayetler de buyuruyor ki: "Sümme kella sevfe ta'lemun." Hayır. Onlar bir hayatın içine daldılar. O hayatta saadet değil, orada felaket var. Sevfe ta'lemun, bileceksiniz. Kella, hayır. Lev ta'lemun ilmel yakin. Yani onlar keşke yakin derecesinde bilselerdi. Yakin derecesinde anlamış olsalardı. Eğer anlasalardı o zaman tekâsürle, mal biriktirme yarışıyla meşgul olmayacaklardı. Irklarıyla, soylarıyla, boylarıyla onlar meşgul olmayacaklardı. Sahabe gibi bir imanları olacaktı. Sahabe gibi Allah ve Resul buyruğunu onlar ittiba edeceklerdi. Fakat bundan mahrum kaldılar. Kella lev ta'lemun ilmel yakin. Yani ilmel yakin. Size diyorlar ki, yani orada bir duvar var. Duvarın arkasında ateş var. İlmel yakin biliyorsunuz. Yaklaştınız, duvarın arkasında ateş gördünüz. Aynel yakin. Elinizi tuttunuz, hakkal yakin oldu. Van Gölü var diyorlar. Biliyorsunuz, bu ilmel yakin. Gittiniz, görüyorsunuz, aynel yakin, gözünüzle görüyorsunuz. Denizin içine girdiniz, bu da hakkal yakin. Gölün içine girdiniz, hakkal yakin oldu. Akıl bedenden daha hızlı intikal eder. Allah Teala aklımıza hitap ediyor. Yani gelecekte bunları göreceksiniz. Bedenleriniz de hakkal yakın bunlara temas edecek. Ya cennetin nimetleriyle beraber olacak ya cehennemin narında olacak. Akıl şimdi bunu anlarsa, o çerçevede delillerini, önlemlerini alırsa yarın Allah Teala'nın nimetine nail olacak. Kella lev ta'lemune ilmel yakin. Yani onlar keşke yakin derecesinde bilselerdi. Ne olurdu bilselerdi? Lev'in cevabı mahzuf. O zaman bilmiş olsaydınız, yani onlar derken aslında hep muhatap da biz, gayb üzerinden anlatıyoruz ki yani burada Müslümanlar daha derin bir tefekkürle idrak etsinler diye. Kella lev ta'lemune ilmel yakin. Yani siz keşke yakin derecesinde bilseydiniz, o zaman maşugiltum bittekâsürü, bu yaptıklarınızla böyle meşgul olmazdınız. Bunlar sizi Allah Teala'ya kulluktan alıkoyamazdı. Leteravunnel cahim. Yani yeminin cevabı, vallahi Allah Azze ve Celle kasem buyuruyorlar. Vallahi leteravunnel cahim. O cehennemi göreceksiniz. Hani Cenab-ı Hak buyurdu. Yani bir hayat var. Eğer burada yetim malı yiyorlarsa, milletin malını kendi hesaplarına aktarıyorlarsa, burada muallim vazife yapmıyorsa, orada doktor hastaları aldatıyorsa, orada diğeri başka şeylerle meşgul oluyor, ustadır, ameledir, çıraktır, talebedir, hayatın gereğini yerine getirmiyorsa, kulluk yapmıyorsa, لَتَرَوُنَّ الْجَح۪يمِ Siz o zaman cehimi, cehennemi göreceksiniz. Vallahi göreceksiniz. Yani adam oğluna diyor ki, evladım şunları yap. 200'le gitme. Gittiğin zaman işte ahir, akıbetin şöyle olur. Evladı arabayı aldığı zaman öyle gidiyor. Bir gün haber geliyor, baba gidiyor, bakıyor ki işte hayat bitmiş. لَتَرَوُنَّ الْجَح۪يمِ Allah Teala da buyuruyor ki, cehennemi göreceksiniz. Eğer şu dünya sizi kulluktan meşgul ediyorsa, bir baba kızı o partide, şu partide, sürekli hesabına para yatırıyor. Sürekli hesabına para yatırıyor. Yıl sonu partisi, okul başladı, onun partisi, okul bitti, onun partisi, falan oteldeler, falan salondalar. Diyorlar ki babasına, yapma bak, bu kız her şeyiyle hayatını kaybeder. Bir gün babaya haber geliyor, kızın falan otelde, falan partide, arkadaşlarıyla beraber eroini fazla aldığından dolayı hayatını kaybetti, gel ve al diyorlar. لَتَرَوُنَّ الْجَح۪يمِ Allah yolu gösteriyor. Eğer bir mahrumiyetiniz varsa sonu cehennem. Baba bir parça evladının yarınını görür. Alim görür, mürebbi görür, mürşit görür. Bir parça görür. Bunu kanaatle söyler. Ama burada kanaat yok. Yakin derecesinde %100 kesinlikle Allah Azze ve Celle buyuruyor ki, o hayatların, masiyetin sonu cehennem. لَتَرَوُنَّ الْجَح۪يمِ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَق۪ينِ Sonra o cehennemi عَيْنَ الْيَق۪ينِ Kur'an-ı Hakim haber verdi. Müminler onun varlığını ilmel yakin olarak biliyorlar. Peki yarın ahiret olacak. İnanmayanlar onu bizzat aynel yakin gözleriyle görecekler. Peki her şeyin aynel yakin olduğu zaman, hakkal yakin olduğu zaman insanları ne bekliyor? ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَ اِذٍ عَنِ النَّعِيمِ İşte o zaman, o gün nimetlerden sorulacaksınız. Herkes sorulacak. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir gece evinden çıkıyorlar. Aç peygamber, devlet başkanı. Fakat evinde sallallahu aleyhi ve sellemin yiyecek hiçbir şey yok. O halde Efendimiz evden çıkıyorlar. Bir de Hazreti Ebubekir, Ömer radıyallahu anhuma onlarla karşılaşıyor. Buyuruyorlar ki, مَا اَخْرَجَكُمَا مِنْ بُيُوتِكُمَا Sizi evinizden çıkaran nedir? اَلْجُعُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ diyorlar. Açlık ey Allah'ın Nebisi. Peygamber aleyhissalatü vesselam bir dünya kurdular. O dünyada devlet başkanı, en yakını Ebu Bekir ve Ömer radıyallahu anhuma. Yani onlar açlar, Peygamber aleyhissalatü vesselam o da aç. Efendimiz buyuruyorlar ki, sizi evinizden ne çıkardıysa beni de evimden o çıkardı. Ensardan birinin evine gidiyorlar. Efendimiz aleyhisselam sahabiyi soruyor. Hanımı diyorlar ki su almaya gitti. Efendimiz bekliyor. Sahabi dönüyor. Allah Resulü aleyhisselama hurma salkımı getiriyor. Sonra oradan bir koyun alıyor. Kesiyor Allah Resulü aleyhisselama. Hazreti Ebubekir, Ömer radıyallahu anhuma onlar da yanında. Bir sofra hazırlıyor. Yani bir rivayette gece, bir rivayette gündüz bu hadise tahakkuk etti. Ama gece daha güçlü bir rivayet. Onun için hadiste de size naklettiğim ifadede Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem مَا اَخْرَجَكُمَا مِنْ بُيُوتِكُمَا buyurmuştu. Sizi evinizden çıkaran nedir? Allah Resulü yediler, sonra buyurdular ki Allah Teala bu nimetlerin hesabını soracak. ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَ اِذٍ عَنِ النَّعِيمِ Bu nimetlerden işte o gün, kıyamet günü sorulursunuz. Hazreti Ömer radıyallahu anh, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bu ayeti duyunca dediler ki, buyurdular ki, اَيُّ نَعِيمٍ نُسْأَلُ عَنْهُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ Allah bize neyi soracak ki? اُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَاَمْوَالِنَا Biz yerimizden, yurdumuzdan, Dünyalıklarımızdan uzaklaştırıldık, muhacir olduk. Neyimiz var ki ya Resulallah? Allah bize neyi soracak? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, çadırlarınız, meskenleriniz, haneleriniz, onların gölgelikleri, oradaki gölgelenmeniz, o yazda o gölgeye girmiş olmanız, onlar ve daha niceleri, bütün bunların hesabı var. Gözün hesabı, kulağın hesabı, elin hesabı, yüreğin hesabı var, yüreğin. Kalbin hesabı, kulağın hesabı, parmağın, tırnağın, bütün organların hepsinin hesabı var. ثُمَّ لَتُسَأَلُنَّ يَوْمَ اِذٍ عَنِ النَّعِيمِ İşte o gün bütün bu nimetlerden insanlar hesaba çekilecek. Hayatı bu sure her gün yeniden anlayın buyuruyor bize. Her gün ölümü düşünün. Hani Allah Resulü aleyhisselam namazı kılmışlardı, sonra dönmüşlerdi ashabına. Buyurmuşlardı ki اَكْثِرُوا ذِكْرَ هَادِمِ اللَّذَّاتِ O bütün lezzetleri yok eden, parçalayan ölümü zikretmeyi, hatırlamayı çokça yapın. Ölümü düşünmek, yani öldük, etrafta işte çocuklarımız var, eş var, orada anne var, baba var, onlar ağlıyorlar. Ve sizin tabutunuzu aldılar, götürüyorlar artık. Her şey geride kaldı. Bu dünyanın hesabını Allah'a vermeye gidiyoruz. Her şeyi düşünüyoruz bu dünyada. Yani burada 5 yıl kalırız, sonrasında ne olur? Okul biter ne olur? Ev alırız ne olur? Evleniriz ne olur? Yarın çoluk çocuk olacak, onları evlatlarınız olacak. Rabbim hayırlı nesiller ihsan eylesin sizlere. Onları nereye göndereceksiniz? Nerede okusunlar? Bütün bunları düşünürüz de halidine fiha ebeda. Öldüğümüzde içinde sonsuz kalacağımız ölümü ne kadar düşünürüz? Onun için Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Bakiye giderler, onları selamlarlardı. Oradaki o mevtayı selamlarlar. Esselamu aleyküm ya dâre kavmin mu'minîn. Nes'elullâhe lena ve lekumul afiye. Yani ey burada olanlar, Allah'ın selamı üzerinize olsun. Nes'elullâhe lena ve lekumul afiye. Allah Teala'dan size ve bize afiyetler istiyoruz. Ve inna inşaallahu biküm lahikun. Yani yakın bir zamandır biz de size geliriz buyururdu sallallahu aleyhi ve sellem. Niçin gidiyorlardı? Kuntu nehaytukum an ziyaretil kubur ela fezuruha fe innaha tuzekkirukumul ahire. Önceden yasaklamışlardı, sonra Müslümanlar mizanı, akideyi kendi zihinlerinde ikame edince ela fezuruha buyurdu. Şimdi gidin o makberleri, kabirleri ziyaret edin. Ecdadımız mezarlıkları şehrin en uzak yerlerine değil, camilerini avlularına koyarlar. Dükkan buradaysa hemen karşıya koyarlardı. Babasının oğlunun mezarı orada. Mal alırken, satarken oğlu orada. Onu düşünsün. O da oraya gidecek. Onu da alacaklar, tabutunu taşıyacaklar. Orada bir hayat var. O hayatın hesabını verecek. Yani etrafımızda çocuklar, işte şunlar, bunlar ya da devlet başkanıdır, validir, emniyet güçleri vardır. Ölürken herkes yalnız ölecek, kabirde yalnız kalacak, yalnız dirilecek ve bu hayatın hesabını yalnız verecek. Buradan baktığımız zaman elhakumut tekâthur hatta zurtumul makabir. Ölüm meleği gelmeden işte o zaman insanlar ayılacaklar, dirilecekler. Allah Teala'nın emirlerine, Kur'an-ı Hakim'in talimatlarına göre hayatlarını yeniden düzenleyecekler. Allah Teala bizleri o bahtiyar kulların zümresine ilhak eylesin. Söylediklerimizle amel etmeyi önce kendi nefsimde, daha sonra sizler üzerinde tesirini halk eylesin. Estağfirullah ve etûb ileyhi velhamdülillahi
1: rabbi. İhsan Şen Ocak'ta tefsir dersleri sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar. binlerce kilometre ötede hiç tanımadığınız bir kardeşinizin bayram sevinci olmaya ne dersiniz? İyilik Öncüleri Derneği olarak emanetlerinizi Afrika'nın en muhtaç bölgelerine en gerçek ihtiyaç

0: boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen, en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
1: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
2: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
3: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
4: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
6: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
7: www.radyohedef.com.
6: Tıklayın.
8: Zorunlu yayın.
9: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
8: Zorunlu yayın.
10: Radyo Hedef.

0: Zülcelal ve ikramsın ki keremin muhteşem bir bolluk içindedir. Celalin ve yüceliğin sonsuz ikramlarda bulunmana, bana benden de yakın olmana asla mani değildir.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hede.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

Maşallah.

Allah'ım.

Evet.

Ben...

0: Anladım.
1: وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ.

الحريق.

Allah'ım.

0: Allah.
1: وَإِذْ

Allah!

كل فج عميق.

Başaran.

Maşallah.

Tamam.

Maşallah. Selam.

Warm.

0: Hayda.
1: Yani. Hayır.
0: Maşallah.

كذلك سخرها

İnna Allah la yuhibbu kulla khawwan.

وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ.

Allah. Maşallah.

اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ.

القوم. ولله عاقبة الأمور. بسم الله الرحمن الرحيم.

بسم الله.

الله.

أيحسب أن لم يرى

وَلِسَانًا

ten fanidir. Can ölmez, gidenler geri gelmez. Ölür ise ten ölür. Canlar ölesi değil. Ölür ise ten ölür. Canlar ölesi değil.

gevhersiz gönüllere yüz bin yol eder isen, haktan nasip olmasa nasip alası değil, ten fanidir, can ölmez, gidenler geri gelmez, ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil.

yarattı Hak dünyayı peygamber dostluğuna. Dünyaya gelen gider, baki kalası değil. Ten fanidir, can ölmez, gidenler geri gelmez. Ölür ise ten ölür, canlar öresi değil. Ölür ise ten ölür, canlar öresi değil.

0: Ten fanidir, can ölmez, gidenler yeri gelmez. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil. Sizin sesiniz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz. Ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
4: Binlerce kilometre ötede hiç tanımadığınız bir kardeşinizin bayram sevinci olmaya ne dersiniz? İyilik

0: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
1: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110.000 TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
2: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
5: Zorunlu yayın.
6: Avrupa'da eğitim, eğitimde Jamole.
7: Hazırlan. Bu sene belki de sıra sende. En saygın burs programlarından biri Jamole seni bekliyor.
8: Diğer Avrupa ülkelerinde eğitim alabilir, kariyerinle ilgili en değerli katkıyı elde edebilirsin. Duydukların seni heyecanlandırdıysa daha fazlası için jammone.org.tr'yi ziyaret et, son başvuru tarihini kaçırma.
6: Avrupa'da eğitim, eğitimde Jammone.
8: Bu radyo spotu Avrupa Birliği'nin mali desteğiyle hazırlanmıştır.
5: Zorunlu yayın.
9: Radyo Hedef.
10: Muhammed Emin Yıldırım hocamızın anlatımıyla günümüz sorunlarının ele alındığı Sorun Var programı cumartesi ve pazar günleri 19'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
9: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Farklılık kötü bir şey mi?
2: Asla kötü bir şey değil ama ne yazık ki sanki kötü bir şeymiş gibi anlaşılıyor. Farklılık bir kere rahmettir. Allah hepimizi farklı farklı yaratmış. Hiçbirimizin ellerindeki, parmaklarındaki işaretler, izler bir değil. Gözlerimiz aynı değil, DNA'larımız aynı değil, genetik yapılarımız aynı değil. Allah her birimizi orijinal yaratmış. Hal böyle olunca düşüncelerimiz de farklı farklı. Mesela bir mesele ortaya çıktığında birçok insan o meseleyi farklı değerlendirebilir. Sınırları var tabii ki bu farklılığın ama o sınırlara riayet ederek farklılığın yaşatılması gerekiyor. İslam asla bu farklılığı ortadan kaldıran bir din değildir. Bunu çok iyi anlayalım. Örneği işte Asr-ı Saadet Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem nice farklılıkları yaşattı ve farklılıkların devam etmesini istedi. Hiçbir zaman bir sahabi efendimizin farklı bir görüşü ileriye sürdüğü zaman onun terslendiğini görmedik biz. Kaç defa Allah Resulü'nün karşısına sahabe çıkıp ya Resulallah bu yaptığının kaynağı vahiy mi? Allah sana böyle yapmanı vahiyle mi söyledi?

dedi, yoksa bu senin kendi içtihadın mı, kendi görüşün mü? Vahiy ise bize düşen teslimiyet. Çünkü vahyin karşısında konuşulmaz. Ama senin eğer kendi içtihadınsa bizim o söze karşı söyleyeceğimiz sözler var. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem eğer benim görüşümdür demişse kaç tane görüşünden vazgeçtiğini de görüyoruz. Dolayısıyla farklılıkları aleyhissalatü vesselam Efendimiz hep böyle yaşatmıştır. Biz cemaat kavramını ne yazık ki itaat kavramını koyunlaşma olarak anlamışız yüzyıllardır. İslam mensuplarını koyunlaştırmaz. Kim koyunlaştırır diyorsa o İslam'ı anlamamıştır. İslam şahsiyet kazandırtır. Ve o şahsiyetiyle nasıl bir düşünce oluşturmuşsa o düşüncesiyle hayatın içerisinde var olmasını ister. Asla düşünceye bu noktada bir şey koymaz. Hatta düşüncenin ikrarına alanlar açar. Çünkü bilir ki o noktada bir sınırlandırma, nifak denilen bir şeyi ortaya çıkartacak. İnsanları korkutarak onların düşüncelerini tam anlamıyla ifade imkanı vermezseniz nifak olacak. İşte bugün de olduğu gibi. Dolayısıyla burada farklılığın bir rahmet olduğunu, her insanın bir alet değil, bir ayet olduğunu, ayet olduğu için de farklı farklı düşüncelerinin, hal hareketlerinin, karakterlerinin, mizaçlarının olduğunu ve bunların da yaşatılması gerektiğini bilmemiz gerekiyor. Bunu bilerek eğer hareket edersek farklılığın bir rahmet olduğu gerçeğinden hareketle o rahmetin bize ve topluma yansıyacak nice nice güzelliklerine de şahit olmuş oluruz.

0: Gençlerimiz neden dinden soğuyorlar?
1: Evet, böyle bir sorunun muhatabı olmak zor gerçekten ve gerçekten böyle bir durum söz konusu mu? Hiçbir şekilde çekinmeden evet demek durumundayız ne yazık ki. Çünkü bizlerin de şahit olduğu onlarca hadise var. Ama burada umutsuzluğa sevk olmamak için bir hakikate de dikkatleri çekmek gerekiyor. O da şu ki evet problemler var. Ama bu problemlere rağmen halen bu kadar ciddi sıkıntılara rağmen çok güzel gençlerimiz de var. Her gün yeniden din ile sağlıklı ve sıhhatli ilişki kuran gençleri de görüyoruz etrafımızda elhamdülillah. Dolayısıyla bu gençlerimizin sayısında da her geçen gün artış var. Bunları da dikkate almamız gerekiyor ki mevcut manzara her zaman İşte olumsuzluklara odaklanarak değerlendirilmesin. Tabii bu işin bir başka boyutu. Şimdi benim güzel kardeşlerim, Allah'ın bir lütfu, bir efendim mükafatı ne diyeceksek, şu memleketin yarısı neredeyse gençlerden oluşuyor. Biz genç dediğimiz zaman 15-40 yaş arasındaki o işte yaş grubunu kastediyoruz biliyorsunuz. Şu anda Türkiye'de 15-40 yaş arası gençlerin sayısı neredeyse 35 milyon. Bu çok ciddi bir rakam. Peki bu 35 milyonun üzerinden bir değerlendirme yapsak. Mesela bu 35 milyonun ne kadarı dine ait olan değerleri biliyor ve bu noktada yaşama adına bir gayret ortaya koyuyor. Mesela biz bu 35 milyon üzerinde bir araştırma yapsak. Ne kadarı tevhid akidesini, kelime-i tevhidi, İman esaslarını anlayacak kadar ve gerçekten içselleştirip kavrayacak kadar bu noktada bazı şeylere vakıflar. Bu 35 milyon üzerinden bir değerlendirme yapsak, yani biraz böyle içler acısı bir manzara çıkacak karşımıza ama bu değerlendirme yapmak durumundayız. Ne kadarı mesela 5 vakit namaz kılıyor? Bu 35 milyonun içerisinden acaba bir 1 milyon, 2 milyon yakalayabilir miyiz? Bu konuda yapılmış araştırmalar da var ama ne yazık ki işte o 2 milyon sayısı en iyimser sayı olarak karşımıza gelmiş oluyor. Şimdi bunu gördüğümüzde demek ki ortada bir ciddi sorun var. Ama bu sorunu son yıllarda yaşananlara bağlayarak değerlendirirsek yine doğru bir neticeye varamayız. Mesela gençlerimizin İslam'la, dinle irtibatları son yıllarda mı daha fazla zayıfladı? Yoksa bunun öncesinden beri

gelebilen bir süreç mi vardı? Ya da soruyu şöyle soralım. Yani son 10 yıldır, 20 yıldır mı bu hadise ortaya çıktı? Geçmişi de değerlendirerek eğer bir işte düşünce yakalamak istersek, yani tam anlamıyla kamil manada bir değerlendirme yapmak istersek, doğru bir tespit ortaya koymak istersek, gerçekten biraz ciddi bir biçimde geçmişi de dikkate alarak bazı şeylere işte iyice irdelesek şu hakikati göreceğiz. 20 yıl önce de gençler istenilen oranda İslam'ı yaşamıyorlardı ama seviyorlardı. Şu an geldiğimiz noktada aslında en büyük problemimiz o. Şu anda da gençler istenilen oranda İslam'ı yaşamıyorlar ama yaşamayan o insanlar İslam'ı da sevmiyorlar. Yani büyük bir kısmı dinle aralarına mesafe koydu. Dinle aralarında çok ciddi bir biçimde bu manada mesafeleri arttırdılar. Dinden soğuma diyorlar ya, işte o yani sorunun içerisinde olan o ifade aslında tam anlamıyla o tespiti de doğrulamış oluyor. Peki bunun sebepleri neler? Yani bunun gerçekten bazı sebepleri var mı? Yoksa işte bu mevcut dünyadaki işte rüzgardan etkilenerek ortaya çıkan bir durum mu? Çünkü dünyanın tamamında aslında bu manada bazı değişimler var. O değişimleri de tabii ki dikkate alarak meseleyi değerlendirmek durumundayız. Şimdi biz kendi memleketimizi, ki İslam coğrafyaları da bizden aslında çok da uzakta değil, bizdeki tespitler oralara da uyacaklar. Gençlerimizin İslam'dan uzaklaşmasının ya da dine ait meselelere soğumasının, dinle aralarına mesafe konulmasının birçok sebebi var da biz bu sebepleri 5 ana başlıkta değerlendirebiliriz. Bunlardan bir tanesi söylem eylem dengesizliği. Zaten en önemlisi ve en ciddi bir biçimde tesiri olan bu olduğu için en başa da biz bunu aldık. Gençleri dinden soğutan en önemli sebep bu. Temsiliyet meselesi yani. Evde, okulda, camide, diyanette, siyasette, her neredeyse dini söylemlere şahit olup ama bu söylemlerin hayatla bağlantısını görmeyince genç, hayatla din arasındaki o bağı tam olarak konuşanların üzerinden görmeyince ister istemez yaşanan o temsiliyet problemleri ve zafiyetleri gençleri dinden soğutuyor. İkincisi, dindar çevrelerde oluşan güvensizlik problemleri. Bu da çok önemli sorunlardan bir tanesi. Gerek ferdi olarak gerekse işte konumu olan insanların ortaya koyduğu güvensizlikler, gerekse kurumlar, yani diyelim ki hocaların, imamların, işte din görevlilerinin ortaya koyduğu bazı sorunlar, cemaatlerin, vakıfların, derneklerin ortaya koyduğu bazı sorunlar, yansıttıkları sorunlar yani ve ortaya çıkan güvensizlik adına çok ciddi bir problem. Eğer bir yerde güven yoksa orada tebliğin tesir uyandırabilmesi mümkün değil. Çünkü güven sarsıldığı andan itibaren karşıdaki muhatap kapılarını kapatır. O güveni görmediği zaman da bu manada bazı şeyleri kabullenmeyeceğinden dolayı dinle arasında sağlıklı bir ilişki kuramaz. Ve gençlerin büyük bir kısmında ne yazık ki böyle bir problem var. E şimdi bu din, özellikle İslam için konuşuyoruz zaten. Peygamberi El Emin olarak bilinmiş birisi. Hem de düşmanları tarafından El Emin olarak görülüp çok ciddi bir biçimde güven adına bir işte itimat sağlanıp düşman olsalar bile namuslarını da mallarını da emanet edebilecek kadar güven duydukları bir peygamberin sözlerine muhatap oldular. E bugün ben Müslümanım. Tebliğ davet adına bir sorumluluğum var ve bunu güya yerine getiren biriyim. Ne kadar muhataplarım beni böyle El Emin olarak görüyor? Bugün toplumda kaç tane insana ha o söylüyorsa doğrudur diyebilecek kadar bir güven tesis ediyor. E bunlar olmayınca da ne yapıyor gençler? Elbette ki dinle aralarına mesafeler koyuyorlar. Üçüncüsü, bakın, önemli bir soru daha burada. Din ve davet dilinin yenilenmemesi. Evet, din yenilenmez, yenilenmeye de ihtiyaç duymaz. Çünkü dini Allah kemale erdirmiştir, mükemmel kılmıştır, nimet ise tamamlanmıştır. Bu son ayettir biliyorsunuz. Arafat'ta Allah Resulüne nazil olan veda haccındaki son ayet, bununla birlikte iş nihayete ermiştir zaten. Ancak bildiğimiz bir hakikat var ki din dili

vaaz dili, nasihat dili, tebliğ dili, irşat dili, eğitim dili, artık ne diyecekseniz buna, zamana ve zemine göre yenilenebilir. Eğer siz 30 yıl önceki, 40 yıl önceki, 50 yıl önceki vaaz diliyle, tebliğ diliyle bugün işte bu kuşaklara, bu çocuklara, bu nesillere, bu gençlere din anlatmaya kalkıyorsanız siz başka bir şey söylüyorsunuz. Gençler başka bir şey dinliyor ya da başka bir şey anlıyor ya da anlamıyor. Dolayısıyla burada din dilinin de, tebliğ dilinin de, davet dilinin de yenilenmesi gerekiyor. Gençlerin dünyasına girebilecek ve hitap edecek bir din dilinin oluşması gerekiyor. Eğer bu olmazsa zaten var olan soğukluk daha da ziyadeleşecek. Dördüncüsü, dini değerlerin menfaat aracına dönüşmesi. Bakın, gençleri dinden soğutan en önemli sebeplerden bir tanesi de budur. Ne yazık ki din ve dine ait değerler ticarete işte bir vesile kılınıyor. Bazen ticarette ranta dönüşüyor. Siyasette çokça kullanılıyor. İnsanların toplumda farklı bir biçimde işte kendilerini kabullendirme adına bunu menfaat aracına dönüştüre kullandıklarına şahit oluyoruz. Gençler de şahit oluyorlar. Aslında gençler akıllarını kullanarak onlara kızmaları gerekir. Kullanana kızmaları gerekirken kullanılan dini değerlere kızıp ve dini değerlere küsüyorlar. Dolayısıyla gençleri soğutan en önemli sebeplerden bir tanesi de bu. Sonuncusu da şu, başka sorunlar da ortaya konabilir ya da tespitler de, ama biz bu kadarıyla iktifa edeceğiz. Dindarların sosyal meselelerde çözüm sunamaması. Konuşuyorsunuz ama toplumda bir sürü sorun var. Bugün geçim sorunları var mesela. Kadın meselesiyle alakalı bir sürü, kadına şiddet meselesiyle alakalı, aile meseleleriyle alakalı birçok sorun var. Adaletsizlikle alakalı birçok sorun var. Sağlık meseleleriyle alakalı birçok sorun var. Toplum bu kadar sıcak sorunu karşı karşıya işte onlarla yaşamak zorunda. Ama siz bunların hiçbir tanesine müdahil olmuyorsunuz. Bunlarla alakalı hiçbir şey söylemiyorsunuz ve toplumun sadece küçük bir kesimini ilgilendiren meselelerle uğraşıyorsunuz. İster istemez gençler sosyal medyada ya da başka platformlarda hocaları dinledikleri zaman, ya ortada bir yangın var. Sen halen çok basit meseleleri gündem edip duruyorsun. İster istemez bu din hayata müdahil olmayan bir din mi? Bu dinin hayata hiç mi söyleyeceği bir söz yok? Burada bir yangın var ve bu yangını söndürme adına, bu dinin çözüm adına sunabileceği hiçbir şey yok mu? Ya da niye hocalar, davetçiler bunları konuşmuyor diye bu noktada oluşan tepki gençlerimizi ne yazık ki dinden soğutuyor. Başka sebepler de dediğim gibi sayılabilir ama bunlarla iktifa edebiliriz. Şimdi benim güzel gençlerim, yani bu soruda direkt gençlerime hitap etmek istiyorum. Siz akıllı gençlersiniz. Gerçekten de akıllarınızı iyi kullanıyorsunuz. Ben de sizi aklınızı iyi kullanmaya davet ediyorum ve diyorum ki, bakmayın ya kendisini dindar diye gösteren insanlara. Çünkü bu dinin sahibi asla Müslümanlar değil. Asla falan filan cemaat değil. Asla İslamcı diye kendilerini takdim eden insanlar değil. Asla konuştuğu zaman besmele ile konuşan, sözünün sonunu Kur'an'la, Kur'an'dan bir ayetle bitiren adamlar değil ya. Bu dinin sahibi şekli itibariyle Müslüman gözüken insanlar değil. Bu dinin sahibi alemlerin Rabbi olan Allah'tır. Dinin sahibi oysa ve siz de Allah'ın kullarıysanız, birileri dini yanlış kullanıyorsa ve söylem eylem noktasında bir dengesizlik varsa, temsiliyet adına zafiyetler gösteriyorlarsa, onlara bakıp niye dinden soğuyacaksınız? Dinin sahibi Allah'sa siz aklınızı kullanarak Kur'an'ı iyice öğreneceksiniz. O Kur'an'ın hayata dönüşmüş şekli olan Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'i, iki cihan serveri peygamberimizi öğreneceksiniz. Siz yanlışlara, kötülere kapılmadan doğruyu ve güzeli ortaya koyacaksınız. Din öyle yaşanmaz, böyle yaşanır diyeceksiniz. Onun için ben bütün gençlerimizi aslında bugünün dünyasında Ashab-ı Kehf olmaya çağırıyorum. Niye Ashab-ı Kehf biliyor musunuz? Ashab-ı Kehf'in çok özelliği var da en önemli özelliği şu: örnekleri yok.
Önlerinde bir büyük muhatap kitlesi var ve bu muhatap kitlesi Hazreti İsa'dan sonra tahrip

olmuş bir dini güya yaşamaya çalışıyorlar. Aslında dini sömürüyorlar. Aslında dini değerleri kendi ticaretlerine, kendi siyasetlerine, kendi menfaatlerine alet ediyorlar. Yani bugünün dünyasına çok ciddi bir biçimde benzerlik arz eden bir durum söz konusu. Ama bir grup genç hakikatin peşine düştü. Bu olamaz dedi. Allah böyle bir dinden razı olamaz dedi ve hakikatin peşine düşerek gerçek dini bulma adına bir gayret ortaya koydular. Adlarını da hatıralarını da ölümsüzleştirdiler. Peygamber olmamalarına rağmen peygamberler gibi Kur'an'a kıssalarıyla giren ve övülen gençler oldular. Ben de bugünkü gençlerimi buna çağırıyorum. Bırakın önünüzdeki yanlış örnekleri. Bırakın anne ve babalarınızın din adına bu manada size dayattıkları yanlış şeyleri. Bırakın camideki hocayı, YouTube'daki filanca hocayı, filanca işte alimi, filanca bilmem neyi. Bunların yanlışlarıyla uğraşacak zamanımız yok bizim. Asıl bizim yapmamız gereken şey gerçekten Allah'ın kitabını, peygamberimizin hayatını çok ciddi bir biçimde öğrenip elimizden geldiğince İslam'ı yaşama adına bir gayret ortaya koymaktır. Ben bütün gençlerimin hiçbir olumsuzluğa bakmadan böyle adımlar atacağını umuyorum. Hepsini Allah'a emanet ediyorum ve inanıyorum ki bizim yapamadığımızı onlar yapacaklar. Ve inşallah bu çağın ashabı kefleri olarak onlar da isimlerini ölümsüzleştirecekler ve çok güzel bir biçimde İslam'ı yaşayarak temsil etme noktasındaki o zafiyeti onlar giderecekler. Allah bütün gençlerimizin yar ve yardımcısı olsun.

0: Gıybet hastalığından nasıl kurtulabilirim?
1: Bu kardeşim sorusuyla bir şeyi aslında fark etmiş. Gıybet bir hastalık. İkincisi de bu hastalıktan en yakın zamanda kurtulmam gerekir. Eğer bunu fark ediyorsak bu güzel bir şey. Çünkü bazıları için gıybet inanılmaz bir şekilde cazip gelir. Etmese böyle patlayacak gibi olur. Ve ettikçe daha fazlasını etme adına o iştahı açıldığı için de yedikçe yemeye, farklı bir iklime girdikçe girmeye, bu noktada sınırları ihlal ettikçe etmeye devam eder. Onun için bir kere bilelim ki bu bir hastalık ve ben bu hastalıktan kurtulmalıyım. Peki biraz daha farkına varalım. Ne diyordu Aziz Kur'an'ımız gıybet için Hucurat Suresinin 12. ayetinde? Ölmüş kardeşinin etini yemek. Bu nasıl bir şey benim güzel kardeşlerim? Önce öldürüyorsun bir kardeşini. Sonra oturuyorsun o cesedin başına. O cesetten parça parça koparıp yemeye çalışıyorsun. Midemiz kaldırmadı değil mi? Hepimiz kerih gördük değil mi? Ayet de böyle söylüyor zaten. Kerih gördünüz değil mi? Evet, kerih gördük. Çünkü kaldırılacak bir şey değil. Ama inanın böyle bir şey. Bundan dolayıdır ki işte gıybet öyle bir hastalıktır ki inanın kanser gibidir. Öyle bir hastalıktır ki gıybet yıkıcı bir virüstür. Virüs kavramını bugünlerde çok kullanıyoruz. Buradan daha iyi anlamış olacağız. Öyle bir hastalıktır ki gıybet öldürmekten beterdir. Yani katl, öldürmek neyse o öldürmekten daha beterdir ki zaten ayet önce öldürüp sonra yeme adına o tasviri yapması bundan dolayıdır. Öyle bir hastalıktır ki gıybet zinadan daha eşittir. Zina büyük günahlardan bir tanesidir. Bunu söylemek haşa zinanın işte günah olarak derecesini küçültmek demek değil. O çok çok çok kötü bir günah. Çok büyük bir yanlış. Ama gıybet o yanlıştan daha da büyük bir yanlış. Daha eşet demek, daha şiddetli demek zaten böyle bir mesaj ihtiva ediyor. Beşincisi şöyle bir şey gıybet. Günahların en münafığı, en kötüsü, en alçağı, en fecisi. Çünkü ondan sonra birçok şey başlıyor. Gıybet varsa eğer onun içerisinde yalan da oluyor. Gıybet varsa eğer iftira arkasından geliyor. Gıybet varsa eğer haset oluyor. Gıybet varsa eğer başka şeyler oluyor. Onun için o farklı farklı günahları da arkasından getirdiği için çok böyle teyakkuzlu olmamız gereken bir günah olarak karşımızda duruyor.

bunları bildik. Şimdi gelelim soruya. Ben diyelim ki böyle bir hastalığım var. Bir türlü kendimi kurtaramıyorum. Dilimin ayarı yok. Hem gıybet etmeyi seviyorum, hem gıybet dinlemeyi seviyorum. Hem gıybet edenlere karşı ilgim var. Çünkü bu bir piyasa oluşturuyor çünkü. Bütün bunların hepsini aklımda tutarak soruyorum. Diyorum ki ben bu hastalıktan nasıl kurtulabilirim? Bakın bu noktada neler söyleyebiliriz? Birincisi, bu işin ızdırabını yüreğinde duy, Allah'a dua et, salihlerden dua iste. Bir kere hastalık olarak kabul et ve Allah'ım ne olur kurtar de beni. Kurtulmak için bir gayret ortaya koy. Böyle bir şeyden rahatsız olduğunu ortaya koy, ızdırap oluşsun yüreğinde. Allah'a bu noktada iltica et. Allah'tan böyle bir hastalıktan seni kurtarması için gönülden ama yüreğinin ta derinliklerinden, sadece öyle bir anda işte bir ayet bir hadis duyup da pişman olup o anda söyleyip hemen ondan sonra o tesirden çıktıktan sonra başka alemlere girmek değil. Yüreğinin derinliklerinden bu ızdırabı duy ve Allah'a bu duayı et. Bir de salih gördüğün, salih deyince de aklınıza hep şu gelmesin işte falanca dağın başında filanca tekkede yaşı 70-80 olmuş beyaz sakallı, beyaz sarıklı bir hacı amca ya da bir hoca efendi. Hayır böyle değil. Salihler içimizde bizim. Bir üniversite öğrencisidir, salihtir. Bir medrese talebesidir, salihtir. Bir hafızdır, salihtir. Bir esnaftır, salihtir. Bir ev hanımıdır, salihadır. Salih ve saliha gördüğünüz insanlardan kardeşim ne olur bana dua et bir günahım için. Günahınızı ifşa etmeyin. Ne olduğunu söylemeyin ama bu noktada Allah'tan size, çünkü o gaibin gaibe yaptığı bir duadır biliyorsunuz. Günahsız bir ağızla yapılmış bir duadır. Böyle bir dua isteyin. Gıybet hastalığına tutunan bir insanın yapması gereken birinci adım budur. İkincisi, gıybet ettiğine dua et, onu insanların içinde taltif et. Gıybet varsa haset var ya, o haset başka bir noktaya doğru insanı sevk edeceği için özellikle kime gıybet ediyorsak, eğer böyle bir şey alışkanlık haline gelmişse ki özellikle akrabalar arasında, arkadaşlar arasında çok fazladır bu mesela. O insana karşı dua etmek ve ona insanlar içerisinde taltif etmek. Üçüncüsü, gıybetin ilacını konuşuyoruz. Bakın, boş zamanlarını tanzim et ve kendini hak ile meşgul et. Eğer hayatında çokça gıybete yer açmışsan demek ki sen boş kalmışsın. Çünkü kendini hakla meşgul etseydin batıla hayatında yer kalmayacaktı. İşlerin var, okuman gereken kitaplar var, işte ilimle uğraşıyorsun, insanlara Allah'ın dinini anlatman gerekiyor. Ev hanımısın, çoluk çocuğunun imanı için ızdırabın var, evinde farklı farklı sorumlulukların var, onları ibadet neşvesiyle yapıyorsun. Neticede hayatını hakla, güzelliklerle meşgul ediyorsun. Eğer bu noktada meşguliyetler azalmışsa ister istemez o azalan yeri başka bir şey dolduruyor. İlk dolduran şey de gıybet oluyor. Onun için burada hayatı güzelliklerle tanzim etmek ve hakla kendini meşgul edecek bir adım atmak. Dördüncüsü, nefsini unutmuşsun. Kendi eksiklerini hatırla, başkalarıyla uğraşma. Hele bir bak aynaya. Sen falancanın filancanın gözündeki çapağı söylüyorsun ama kendi gözünden haberin yok beyefendi, hanımefendi. Hele bir bak kendine. Filancanın gıybetini ediyorsun. Bir dön kendine bir bak yani. İnanın insan kendi günahlarını hatırlasa, kendi aksaklıklarını, eksikliklerini, hatalarını, kusurlarını, Allah'a karşı, kullara karşı eksik bıraktığı şeyleri hatırlasa bir başkasının gıybetini etmekten utanır. Ya ben bu haldeyim, bir de kalkıp bir başkasına mı gıybetini edeceğim noktasına gelir. Onun için özellikle nefsini unutan insan bu hastalığa düşüyor. Beşincisi, kendini kefaret ödemeye zorla ve bu konuda da hassas ol. Koy, ceza koy. Kimin gıybetini edersem ertesi gün bir gün oruç tutacağım de. Kimin gıybetini edersem şu kadar sadaka vereceğim. Kimin gıybetini edersem şu kadar onun adına şöyle bir hayırda bulunacağım. Bunu söyle ve bunu uygulamaya çalış. Bunu yapan mesela böyle tabiinden, etbai tabiinden alimlerimiz var. Bir müddet sonra diyorlar ki ya zor gelmeye başladı. Düşünün mesela 10 kişinin gıybetini ettiğiniz zaman 10 gün arka arkaya bu manada tutacağınız oruçlar bir müddet sonra sizi zorlayacak. Bu size bir terbiye

sistemidir aslında ve bu noktada size fren olacak. İnşallah bunları yapabilirsek, bu günahların en böyle fecisi, en böyle sıkıntılı olan gıybetinde, gıybet hastalığından kurtulmuş oluruz. Allah bizi öyle bir hakla meşgul etsin ki gıybete hiç hayatımızda yer kalmasın ve gıybet etmemiş hiçbir Müslümanın da bu noktada şerefine, izzetine, namusuna dil uzatmamış, dilimizi de onlarla kirletmemiş bir vaziyette huzuruna bizleri almış olsun.

0: Hayatlarımızdaki bereketsizliğin sebepleri nelerdir?
1: Bereketin bir kavram olarak anlamı üzerinde durup öylece soruya geçmemiz gerekiyor. Bereket, buruk mastarından gelen bir kelime. Aslında o mastarın asıl anlamı devenin bir yerde çöküp durması ve orada beklemesidir. Buradan ve bu kelimeden, bu mastardan yola çıkarak berekete aslında şöyle bir mana veriliyor. Eğer maddi bir şey ise bolluğa, çokluğa işaret eden bir anlamı, manevi bir şey ise saadete işaret eden bir anlamı var. Ancak bereketin asıl önemli olan bir tarafı artarak devam etmesi, eksilme adına hiçbir şey olmaması ve o artmanın uzun bir süreç devamiyetini sürdürmesidir. Dolayısıyla biz bereket dediğimizde sözlüklerimizde bu anlamları görüyoruz. Türkçede de çok fazlaca kullandığımız bir kelime olduğu için uzun uzun anlamları üzerinde durmaya gerek yok. Ancak biz bereket ve bereketsizlik dediğimizde şu bilgileri ya da şu mesajları zihnimizde canlandırmamız gerekiyor. Bereket azın çoğalmasıdır. Bereketsizlik çoğun azalmasıdır. Aslında ortada bir şey var ama Allah oradan bereketini çekip almışsa o çok az gibi işlev görüyor. Eğer az bir şey var ama Allah oraya bir bereket vermişse, orada bir bereket söz konusuysa biz orada da az bir şeyin çok gibi aslında istifade verdiğini görmüş oluyoruz. Dolayısıyla bu yönüyle aslında bereket matematiği çıldırtan bir kavram. Yani bereket girdi mi bir yere, bir yerde bereket varsa orada çok farklı şeylerin ortaya çıkacağını hepimiz şöyle ya da böyle biliriz. Biz yine bereket deyince bereket imkanların saadete vesile olması, bereketsizlik ise imkanların felakete vesile olmasıdır. Bakın, bereketsizlikte imkan var, aslında bir şeyler var, nimetler de var ama orada bereket olmadığı için felaket oluşuyor orada olan şeylerden. Bereket Allah'ın bir ikramı, bereketsizlik ise Allah'ın bir ikazıdır. Allah bazen bereketsizlikle bir şeyleri bizlere hatırlatmak ister. Bazı şeyleri iyice anlamamız adına bu manada işte imtihan o şekliyle eğer ortaya çıkacaksa farklı şeyler ortaya çıkar. Bereket cenneti kazanmanın önemli bir yolu, bereketsizlik cehennemi kazanmanın önemli bir sebebidir. Bu da çok önemli bir biçimde Kur'an'da, hadislerde karşılığı bulan bir mesajdır. Bereket dünyada cennetin kokusunu almak, bereketsizlik cehennemi yaşamaktır. İnanın bugün mesela bereketsizlik eğer hayatlarımızda varsa ki birazdan o soruya girmiş olacağız. Biz cehennemin kokusunu yaşıyoruz. Cehennemin o kötü işte azap adına, elim azap adına bazı şeylerini yaşıyoruz. Varlığın içerisinde yokluk yaşamak, varlığın içerisinde o yokluğun ya da o varlığın bir şekliyle sıkıntılarını, problemlerini göğüslemek. Şimdi soruya dönersek, hayatlarımızda bereketsizliğin sebepleri nedir diye soruluyor. Önce şunu zihnimizde netleştirelim. Gerçekten böyle bir bereketsizlikle karşı karşıya mıyız? Hepimiz hiç çekinmeden evet diyeceğiz. Yani gerçekten şu anda her birimiz bu bereketsizliği en derin bir biçimde yaşıyoruz. Etrafımızda bir sürü nimetler var. Bir sürü geçmişlerin, bizden önceki nesillerin gerçekten hayal bile edemeyecekleri kadar etraflarımızda nimetleri var. Ama buna rağmen ne kadar büyük

büyük nimetler içerisinde olsak da bu manada bir bereketsizlikle karşı karşıya kaldığımızda hepimizin itiraf edeceği bir gerçek. Mesela neler diye sorsak bir sürü şey sayabiliriz ama beş tane ana başlık altında biz özetleyebiliriz. Zaman bereketsizliği. Hangi birimiz bunun şikayetini etmiyor mesela? Sevgi bereketsizliği. Bakın, anne ve babalar bile evlatlarını, evlatlar bile anne babalarını, eşler birbirlerini, arkadaşlar birbirlerini, dostlar birbirlerini ya sevemiyor. Eskisi kadar sevgi meselesi yok. Sevginin çok sözü var, itiraf cümleleri o biçim ama bereketi olmadığı için o sevgi cümleleri bile saadete vesile olmuyor. Geçim bereketsizliği mesela. Özellikle iyi bir maaş alıyor mesela bir kardeşimiz. Birinin kazancı vardır mesela bir ticarette. Ama yine de geçim noktasında bir bereketsizlik var. Eskiden daha az parayla daha rahat geçim imkanları olurken bugün miktarlar çoğalmasına rağmen bir şeyler eğer problem olarak ortaya çıkmışsa bu işte geçim bereketsizliğine işaret eder. Bilgi bereketsizliği mesela ilim, bilgi, erişim ne kadar kolay işte elimizdeki cep telefonlarla, tabletlerle, bilgisayarlarla bir tuşla istediğimiz bilgiye ulaşabiliyoruz. Peki ne öğretebiliyoruz? Bereketsizlik adına neler olduğu ortada. Hizmet bereketsizliği mesela bu konuda da gerçekten çok şey söylenmesi gerekir. Eskiden bizden önceki nesiller hatta bizim gençlik dönemlerimizde çok az imkanlarla davet, tebliğ, hizmet adına çok güzel işler yapılırken bugün koca koca binalarımız var, altlarında arabalarımız var, ellerimizde telefonlarımız var, ceplerimize paralarımız var. Bir sürü vakıf ve derneklerimizin, cemaatlerimizin imkanları o kadar üst düzeyde ama işin hizmet boyutuna gelince, işin gerçekten insanlığın hayrına, bu memleketin hayrına yapılacak işler noktasına gelince burada ciddi ciddi bereketsizliğin olduğu ortaya çıkıyor. Peki neden? Neden? Zaten soru da o. Hayatımızdaki bereketsizliğin sebepleri neler? Şimdi benim güzel kardeşlerim, bu sorunun cevabını aziz kitabımız olan Kur'an'dan bulabiliyoruz biliyor musunuz? Neredeyse 30'a yakın ayette bereketsizliğin ya da bereketin, bazen bereketin kaynağı, bazen bereketsizliğin sebepleri nazarlara veriliyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin o kutlu sözlerinde onlarca farklı şey okuyoruz. İşte şunlar olursa bereket olur, şunlar olmazsa bereketsizlik olur diye Efendimiz aleyhissalatü vesselam bu konuda ciddi ciddi bize bazı uyarılarda bulunuyor. Bazı aslında hedefler de koyuyor. Tabii ki burada hepsini özetleyemeyeceğiz, hepsini aktaramayacağız. Ama hayatlarımızdaki bereketsizliğin sebeplerine dair ben 10 maddeyi sizlere vermiş olacağım. Ama siz biraz irdelediğinde 20, 30 belki 40'a bile çıkarabileceksiniz bu maddeleri. Bereketsizliğin sebeplerinin başında ne geliyor biliyor musunuz? İman zafiyetleri. İman zafiyeti olduğu için şeriat ihmal ediliyor. Şeriat Allah'ın hayata koyduğu yasalardır. Onlar ihmal edildiği için de Allah'ın istediği gibi bir hayat ortaya çıkmadığı için Allah da o bereketi çekip alıyor. İbadetlerimizdeki ihmal, mesela namazlarımızda, oruçlarımızda, zekatlarımızda, başka ibadetlerde mesela bunun içerisine çok önemli bir şey olan ve bereketle doğrudan alakadar olan sınay rahim meselesi. Onu da eklemek durumdayız. Bunların hepsinin ihmali bereketsizliğe sebebiyet veriyor. Üçüncüsü merhameti kaybetme. Varlığın tamamına bir mümin ve merhamet nazarıyla bakması gerekirken etrafındaki her şeyden tutun hem cinsleri olan diğer insanlara karşı, akrabalarına karşı, arkadaşlarına karşı, dostlarına karşı yani bütün bir insanlığa karşı merhametin kaybedilmesi. Merhametin kaybedilmesi bereketin de hayatlarımızdan çekilip gitmesine neden oluyor. Dördüncüsü kul hakkına riayet etmeme. Bakın bereketsizliğin en önemli sebeplerinden bir tanesidir. Kul hakkı meselesi titretmeli bizi, titretmeli. Çünkü bu olmadığı zaman hayatlarda bu manada çok ciddi sıkıntılar oluşuyor. Oluşan sıkıntıların en başında da bereketin çekip gitmesi geliyor. Adaleti ikame etmeme, adaleti ikame etme farz bize. Hatta efraz,
farzdan üstü bir farz. Mazlumun

Allah'ını almaktan korkmalı bir mümin ve bunun gereğini yerine getirmeli. Etrafındaki mazlumların sesini duymalı. Bana ne dememeli? Adalet neyi gerektiriyorsa onu yapmalı. Çünkü bunlar olursa eğer bereket oluyor. Eğer bugün hayatlarda çekip gittiyse bereket, o cuma günü hutbelerde duyduğumuz ama duymamıza rağmen uyuduğumuz Allah size adaleti emrediyor ilahi fermanına uygun bir hayat ortaya koymadığımızdan aslında oluşuyor. Altıncısı, dünyevileşme hastalığına kapılma. Bakın, daha çok kazanma hırsı, daha fazla biriktirme hırsı. İşte bir şekliyle dünyaya ait bazı şeyleri farklı bir biçimde hırs haline getirmek bereketi hayatlardan çekip götürüyor. Yedincisi, çoğumuzun ihmal ettiği bir şey ama bereketin nasıl oluşacağına dair bu noktada Allah Resulü'nün çok önemli uyarıları var. Sabahın erken vakitlerini değerlendirmeme. Sabahın erken vakitleri değerlendirilmeyince bereketsizlik hayatlara hakim oluyor. Özellikle rızıkların, maddi ve manevi rızıkların dağıtıldığı o vakitlerde yorganları başlarımıza geçirip uykuyu hayatımızın işte bir parçası ve büyük bir parçası haline getirmek bizde ne gibi büyük kayıplara sebebiyet veriyor. Sekizincisi, nezafeti ve nezaketi ihmal etmek. Nezafet, beden, hane ve çevre temizliği. Nezaket, duygu, düşünce ve ruh temizliğidir. Bu iki temizlik ihmal edilince bereketsizlik hayatları kuşatmış oluyor. Dokuzuncusu, kanaat duygusunu zayıflatma. Allah'ın takdir ettiğine rıza göstermeme. Hep ötesini isteme, arzulama ve bunun getirdiği hastalıklar işte haset, riya, kibir ve bunun getirdiği adaletsizlik davranma, insafsızlık, birçok şey. Onuncusu, ki bu biraz önceki söylediğimde şükürsüzlük ve nankörlüğü de unutmamak gerekir. Onuncusu da şu, büyüklere hürmetsizlik. Bereketsizlik sebebidir. İslam büyükleri kimler? Peygamberler. Onların arkadaşları, sahabeler, sahabi efendilerimiz, alimlerimiz, salihler, sadıklar, sıddıklar, şehitler. Bir de yaşayan büyüklerimiz var mesela. Diyelim ki yaşayan alimlerimize karşı hürmetsizlik de aslında bereketsizliğe sebebiyet veriyor. Aile büyüklerine mesela, babalarımıza, annelerimize, yaşlılarımıza, dedelerimize, ninelerimize karşı hürmetsizlik mesela. Toplumun içerisinde olan, yaşça büyük olanlara karşı hürmetsizlik de netice itibariyle bereketsizliğin sebepleri oluyor. Eğer bu sebepler iyice tespit edilir ve giderme adına gerçekten ben bunları yapmamalıyım ve bu şekilde davranmalıyım diyerek insan kendisine hedef koyarsa, Allah'ın izniyle ne kadar bereketi uzaklaştıracak amellerden uzaklaşırsa o kadar bereketi hayatına taşıyacak amelleri işlediği zaman da o berekete muhatap olacaktır. Gayretimiz, çabamız, kaybettiğimiz o bereketi, o önemli kavramı yeniden kazanmak olsun. Gayretimiz, çabamız bereketsizliğe mahkum olan şu anda yaşadığımız şu zemine yeniden bereketin gelmesi için, bereketin ulaşabilmesi için bir şekliyle elimizden ne geliyorsa onu ortaya koymak olsun. Allah bizleri bereketinden mahrum etmesin.

0: Her şey kaderde yazılıysa bizim çabamızın bir anlamı kalır mı?
1: Kader meselesi gerçekten hem anlaşılması hem kavranılması hem de anlatılması zor bir mesele. Çünkü neticede biz Allah'ın yazgısı bir tarafta dururken diğer tarafta bize verilen işte cüz'i irade ile bir imtihanı, bir dünya hayatını yaşıyoruz. Burada örtüştüremediğimiz bir şeyler var ki bu konuda da Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz zaten bu kader meselesinin kayıtlı bir zihinle, kayıtlı bir bilgiyle yani sınırlı bir bilgiyle anlaşılmayacağını bildiği için çok da fazla bu konuda tartışma yapılmasını uygun görmüyor. Mesela Tirmizi'nin kader babından bir hadis okuyoruz. Ebu Hureyre bize naklediyor. Diyor ki biz mescidin bir köşesinde oturmuş arkadaşlarımızla beraber kadere ait bir meseleyi tartışıyorduk. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizim neler tartıştığımızı bir miktar duydu ve bir anda öfkesinden böyle farklı bir hale girdiğine şahit olduk. Hatta nar taneleri gibi terinin döküldüğünü gördük diyor Ebu Hureyre. Sonra aleyhissalatü vesselam Efendimiz diyor ki siz bununla mı emredildiniz? Yoksa ben size bunun için mi gönderildim? Bilin ki sizden öncekileri dini meselelerdeki münakaşalarının çokluğu ve peygamberleri hakkında düştükleri ihtilafları helak etmiştir. Çünkü zor bir mesele kader meselesi. Niçin sınırlı bir bilgimiz var bizim? Bu sınırlı bilgi çerçevesinde her şeyi anlayabilmek, her şeyi kavrayabilmek mümkün değil. Zaten onun için mümin zihin gaybe iman diye bir meseleyi konuşur işin bidayetinde ve bu gaybe ait meseleleri de o çerçeveden ele almaya çalışır. Ama yine de verilen bilgiler üzerinden biz bazı şeyleri anlamış oluyoruz. Şimdi kader meselesini biraz olsun anlayabilmemiz için çok güzel bir örnek var önümüzde. O ne? Hazreti Ebu Bekir hilafeti sırasında çok sevdiği o zaman Şam bölgesinin de komutanı olan Ebu Ubeyde İbni Cerrah'ı ziyaret etmek için yola çıkar biliyorsunuz. Tebuk denilen işte Allah Resulü'nde o gazve yaşadığı, gazvesini yaşadığı o mekana geldiğinde Ebu Ubeyde İbni Cerrah da Hazreti Ömer'le görüşmek için gelir. İki dost birbirleriyle buluşurlar. O anda ayrılma söz konusu olduğunda Hazreti Ömer Ebu Ubeyde İbni Cerrah'ın bölgesinde bir veba salgınının ortaya çıktığını duyar. Ve Ebu Ubeyde İbni Cerrah'ın gitmesini istemez. Aslında Ebu Ubeyde İbni Cerrah ile Hazreti Ömer de beraber gidecektir. İki dost arasında bu mesele üzerine bir konuşma olur. O anda Ebu Ubeyde İbni Cerrah şöyle bir şey söyler Hazreti Ömer'e. Ey Ömer der, ey emir el müminin, sen Allah'ın kaderinden mi kaçıyorsun? Yani Allah ne yazmışsa o. Allah'ın yazgısından mı kaçıyorsun? Soru da biraz bununla alakalı biliyorsunuz. Hazreti Ömer Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bu konudaki yönlendirmesini, bilgilerini çok iyi anlamış birisidir. Ebu Ubeyde de öyle ama ister istemez sahabeler arasında bu noktada bazı farkların olması mümkündür yani. O anda Hazreti Ömer diyor ki ey Ebu Ubeyde, bunu bir başkası söyleseydi tamam da senin söylememen gerekirdi. Ben Allah'ın kaderinden yine Allah'ın bir başka kaderine kaçıyorum. Ve sonra bir örnek getiriyor Hazreti Ömer. Bakın ne kadar güzel. Diyor ki ey Ebu Ubeyde şimdi söyle. Senin bir miktar deven olsa ve karşında da iki farklı toprak olsa, bu topraklardan birinde yeşilli bol olsa, sulak olsa, diğeri ise kupkuru, çorak olsa ve orada hiçbir ot olmasa. Şimdi sen deveni o otlak yerde otardığın zaman, develerini o otlak yere gönderdiğin zaman Allah'ın kaderine göre davranmış olur musun? Peki öyle yapmasan, develerini o otları olmayan yani çorak yere göndersen yine Allah'ın kaderine uygun bir biçimde davranmış olur musun? Ebu Ubeyde İbni Cerrah boynunu bükerek tamam diyor. Bilmem mesele anlaşıldı mı? Mesele şu benim güzel kardeşlerim, biz niye anlayamıyoruz biliyor musunuz? Biz beşeriz, insanız. Ve bizim için zamanın üç farklı alanı var. Yani mazi var, geçmiş, hal var, şu an yaşadığımız, istikbal var, gelecek. Cenab-ı Hakk'ın katında yani zamanı da yaratan, alemlerin Rabbi olan Allah katında bu üç zaman aynıdır. Mazi, hal ve istikbal. Gelecekte olanları da Allah geçmişte olanları bildiği gibi bilir, hali de bilir. Ama Allah'ın bilmesi ve Allah'ın o bildiğini yazması, ki yazgı bu zaten, kader bu, bizi mecbur bırakmıyor. Allah yazdığı için biz oynamıyoruz. Allah yazdığı için biz yapmıyoruz. Allah yazdığı için biz yazılana mecbur kalmıyoruz. Aslında bizim yaptıklarımız o yazılanlara muvafık. Bilmem anlaşılır mı? Bir örnek vermek istiyorum. Bir öğretmen düşünün. Talebelerini çok iyi tanıyor. Yarın sınav var. Öğrencilerine diyor çalışın, şudur budur işte uyarılarda bulunuyor. Akşam not defterine bir öğrencisi için sıfır yazıyor. Ertesi gün geliyor, öğrenci sınava giriyor, bakıyor ki sınav sonucu iyi değil, gerçekten sıfırı hak etmiş birisi. Öğrenci sınavı uzattığı zaman kağıdını, öğretmen diyor ki ben biliyordum zaten senin sıfır alacağını, sıfır olarak yazdım. Şimdi dün gece o öğretmen sıfır yazdığı için mi?

0: Öğrenci sıfır aldı. Hayır. Öğretmen biliyordu onun zaten gece işte oyuna dalacağını, tembellik edeceğini, ders çalışmayacağını. Onun için yazdığı için yani onun yazdığı onun yaptığına denk gelmiş oldu. İşte kader bu. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın yazgısı bizi bir şeylere mecbur bırakmıyor. Onun için meseleyi iyice anlayabilmemiz için şu önemli cümleleri ne olur zihnimize yerleştirelim. Allah'ın yazgısı kulun iradesini iptal etmez. Eğer Allah'ın yazgısı kulun iradesini iptal etseydi o zaman imtihanın ne sırrı kalırdı? O zaman biz normal yazılmış bir senaryo oynamıştık. O zaman bizim hiçbir mesuliyetimiz olmazdı. Allah'ın yazgısı kulu bir şeyleri yapmaya mecbur kılmaz. Allah yazdığı için biz yapmıyoruz. Allah bizim ne yapacağımızı bildiği için yazdı. Bizim yaptıklarımız Allah'ın yazdığına, Allah'ın yazgısına uyum arz etmekte. Allah'ın yazgısı kulu hesap vermekten kurtaramaz. Yani biz ne de olsa Allah yazmış diyemeyiz. Tarihte bunu diyenler oldu biliyorsunuz işte. Hazreti Hüseyin'i katledenler Allah yazdı onun için böyle oldu dediler. Eğer Hüseyin buraya gelmeseydi katledilmeyecekti dediler. Başkaları da başka şeyler söylediler. Yani faturayı kadere, faturayı Allah'a haşa havale ettiler. Bugün de diyorlar ya kader mahkumuyuz. Kader mahkumu diye bir şey yok. Suçu kadere atmak aslında bir yönüyle insanın kendi iradesinden meseleyi başka bir noktaya taşımasıdır. Allah'ın yazgısı kulu kaderciliğe mahkum etmez. Çünkü Allah'ın yazgısı bir bilinenin yazılmasıdır. Yoksa orada nasıl olsa yazıldı o zaman işte kaderde bu var, bu gelecek, böyle olacak, şöyle olacak diye kendi mesuliyetini ortadan kaldırma noktasında bir yere vardıramaz. Allah'ın yazgısı bizim gayret ve çabalarımızı asla anlamsız kılmaz. Eğer bu beş tane bakın cümle verdim öneminden dolayı bir daha hızlı bir biçimde tekrar etmek istiyorum. Allah'ın yazgısı kulun iradesini iptal etmez. Allah'ın yazgısı kulu bir şeyleri yapmaya mecbur kılmaz. Allah'ın yazgısı kulu hesap vermekten kurtarmaz. Allah'ın yazgısı kulu kaderciliğe mahkum etmez. Allah'ın yazgısı bizim gayret ve çabalarımızı anlamsız kılmaz. Çünkü Allah biliyor, biz bilmiyoruz. Biz bilmediğimiz için ne yapacaksak yasalara yani kadere uygun bir biçimde yapacağız. Gayret ve çaba ortaya koyacağız ve bize verilen cüzi irade ile akıbetimizi kazanmış hayra ya da şerre Allah korusun vardırmış olacağız. Allah bu meseleyi doğru anlayanlardan eylesin. Kadere Allah'ın koyduğu yasa çerçevesinde anlayış gösterip o iman meselesini doğru anlayıp gereğini yerine getirme adına da hepimizin yardımcısı olsun.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
2: Kahharsın ki ateş emrinle serinler. Taş izninle yumuşar, takdirinle can tende konaklar, kudretinle ağaç çekirdeğe sığar.
3: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Binlerce kilometre ötede hiç tanımadığınız bir kardeşinizin bayram sevinci olmaya ne dersiniz? İyilik Öncüleri Derneği olarak emanetlerinizi Afrika'nın en muhtaç bölgelerine, en gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. 2026 yılı vekaleten kurban bedeli Afrika için sadece 5.000 TL. Kurbanınız İslami usullere uygun olarak kesilirken isminizin okunduğu o özel anların videosu anında telefonunuza gelsin. Bağışınız sofralara aş, mazlum gönüllere dua olsun. Detaylı bilgi için iyiliköncüleri.org.
6: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
7: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star Mücevherat. ışıltının

0: durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
1: Zorunlu yayın.
2: Radyo Hedef.
3: Müslüman, Allah'a teslim olmuş insan, interneti de, bütün nimetleri de Rabbinin emrine ve yasağına göre kullanarak zehirden ilaç üreten insan. Rabbimiz neyi yasak ettiyse, haram ettiyse imtihan gereği onun muhakkak helalini de yaratmıştır. Ümmet 3 tane alimi varsa onların etrafında toplanacak. O alim kime bağlı, bu alim kime bağlı, o alimin geçmişinde ne var, geçen gün o alim şunu yaptı mı diye. Peşinden gideceği adamların her türlü konuşulmaması gereken insani eksikliklerini konuşursa bir Müslüman toplum kimin peşinden gidecek?
2: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ın hazırlayıp sunduğu Hayat Rehberi programı her akşam saat 20'de 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle. Radyo Hedef FM 91.8.

0: Radyo Hedef FM 91.8. Aşr-ı Şerif. Yunus Koçan, Hacı Bayram-ı Veli Camii İmam Hatibi. Kasas Suresi 83 ila 88. ayetler.
1: Seslendiren Hayri Küçükdeniz.
2: Euzubillahimineşşeytanirracim.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İşte ahiret yurdu. Onu yeryüzünde haksız üstünlük kurmak ve bozgunculuk çıkarmak istemeyenler için hazırlamış bulunuyoruz. İyi son, Allah'a karşı gelmekten sakınanların olacaktır. Kim bir iyilikle gelirse, ona bundan daha hayırlı karşılık vardır. Kim de bir kötülükle gelirse, o kötülükleri işleyenler yalnızca yaptıklarının karşılığını görürler. Kur'an'ı sana indiren Allah, elbette seni dönülecek yere de gönderecektir. De ki, kimin doğru yolda yürüdüğünü, kimin de apaçık bir sapkınlık içinde olduğunu en iyi bilen Rabbimdir. Bu kitabın sana vahyolunacağını ummazdın. Ama o, Rabbinden bir rahmet olarak geldi. Öyleyse asla inkarcılara destek verme. Allah'ın ayetleri sana indirildikten sonra, artık onlar seni bunların gereğini yapmaktan alıkoymasınlar. İnsanları Rabbine çağır ve sakın müşriklerden olma. Allah ile birlikte başka bir tanrıya yalvarma. Ondan başka tanrı yoktur. Onun kendinden başka her şey yok olacaktır. Hüküm yalnızca O'nundur ve siz ancak O'na döndürüleceksiniz. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Radyo Hedef FM 91.8.
2: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Abdest alırken

0: Abdeste Bismillah diyerek başlar, sonra da şöyle derdi: Allah'tan başka ilah olmadığına, onun tek olduğuna, ortağının olmadığına ve Muhammed aleyhisselamın onun kulu ve rasulü olduğuna şahadet ederim.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

أشهد أن لا

0: Allah'ım, Muhammed aleyhisselama ve onun ehli beytine salat ve selam eyle. Ve beni kovulmuş şeytanın şerlerinden muhafaza eyle.
1: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hede.
2: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'la Hayat Rehberi başlıyor. Hayat Rehberi programında araştırmacı yazar Nurettin Yıldız

0: sizlerle.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Aziz kardeşlerim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sağlığında bir Müslüman vefat etmişti. Bir zaman geçtikten sonra onun vefatından bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir konuşma esnasında o vefat eden kişinin adını vererek o adamın çocuklarından, akrabalarından kimse yok mu burada diye sordu. Buradayız ya Resulallah. Buyur dediler. O çocukları ya da yakın akrabası. Buyurdu ki, bakın sizin adamınızın üzerinde kul hakkı olduğu için melekler onun ruhunu hala cennete almıyorlar buyurdu. Hakkını ödeyin onun. Çok üzüldü çocukları ya da kim iseler. Hemen araştırdılar. Birisindeki bir hakkı söz konusuymuş meğer ki. Borçlu yani adam. Borçlu ölmüş. Onu ödemişler. Başka bir gün sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz minberde iken o adamın ismini tekrar vererek şimdi rahatladı buyurmuş. Sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi rahatladı buyurmuş. Biz yakınlarımızı ölünce mezara koyuyoruz. Yasinler, hatimler, ziyafetler, kebaplar, börekler arkasından. Zaten merhum adam. Üstüne biz de rahmetli, rahmetli, rahmetli. Bize göre Allah rahmet etsin, rahata kavuştu oluyor. Kim bilir 5 kuruş etmez bir haktan dolayı melekler o bizim rahmetli adamımızı cennete yaklaştırmıyorlar. Çünkü bu fani dünyanın Allah tarafından konmuş en önemli kanunlarından birisi, şehit bile ölüp gitsen üzerinde kul hakkı, insana ait bir hak varken cennete giremezsin kanunudur. Ve o hak artık kaç bin sene varsa kıyamete, o güne kadar bekletilecek. Namazlı, niyazlı, mücahit, sadakalı, alim, hoca vesaire bir kimse olarak geleceksin. Mahşer yerinde adam yerine koymadığın, belki de eşim değil avrat diye kaba bir şekilde hakaret ettiğin o insana hakkını ödeyeceksin. Efekte mi yaptırırsın, havale mi yaptırırsın, nasıl yaptırırsan ödemen yapılacak. Cennete gireceksen öyle girebileceksin. Bu şeriatımızın namaz kadar, oruç kadar, cihat kadar büyük bir hakkıdır. Belediyede oy çoğunluğu elinde olduğu için istediği kanunu, istediği düzenlemeyi yapabilen, sadece kendisine veya yakınına veya partisine ait birisinin arsası değerlensin diye binlerce insanın arsasını değersiz hale getiren veya mahalle olarak herkes değerlensin ama ülke milyonlarca insan farklı bir ekonomik zarara girsin diye şu bu yasal gücünü kullananlar bilmelidirler ki yasalar onları aklayabilir. Danıştay'dan, Sayıştay'dan aklanabilirler. Sayan Allah'ın aklaması kıyamet günü olacak. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e bütün kanun yetkisi kullananlar bunu duysunlar. Belediye meclisinde çoğunluğun senin elinde olması, yasama yetkisine istediğin gibi yön verebiliyor olman, partinin güçlü olması başka şey, Allah'ın nazarında haklı olman bambaşka bir şey. İyi dinleyelim. Şu örneği herhangi bir sebeple imza yetkisi olanlar asla unutmamalıdırlar. Medine-i Münevvere'de gereksiz bir pahalılık olduğunu düşünen

Bir grup sahabi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e gelip, ya Resulallah, piyasada gereksiz pahalılıklar oldu. Esnaf fiyatları çok yükselttiler. Şöyle bir tembih etseniz de, yani esnaf makul bir noktaya inseler olmaz mı diye ricada bulunmuşlar. Cevap olarak buyurmuş ki, bakın ben de faniyim, ölüp Rabbime gideceğim. Esnafın rızkına müdahale ederek üzerimde kul hakkıyla Allah'a gitmek istemem. Bu fiyatlar piyasadaki doğal nedenlerle yükseldi. Medine'ye Şam'dan veya Yemen'den gelmesi gereken gıda gecikti. Gecikince doğal bir yükselme oldu. Ben liderlik gücümü kullanarak fiyatları aşağı çekin demem, esnafa zulümdür. Bunu yapıp kıyamet günü onlarla yüzleşmek istemem buyurmuş. Sallallahu aleyhi ve sellem. Halbuki o, arkadaşlar fiyatları %20 aşağıya çekin deseydi, değil sattıkları eşyanın %20'sini, canlarının tamamını bile ona feda ederlerdi. Kimse de hak talep etmezdi. Kıyamete de kimse hakkını bırakmazdı. Ama işin kuralını öğretti. Rabbime gider görüyorum kendimi. Ecelimi yakın hissediyorum. Üzerimde hak talebi olan var mı? Diye sordu. Kime sordu? Ona canını vereceğini yüzlerce kere açıklayan dostlarına sordu. Değerli kardeşlerim, bir Müslümanın cenazesini kıldırmak üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin önüne getirdiler. Geri döndü. Bu namazını kılacağım ölünün üzerinde hakkım var diyen var mı? Diye sordu. Birisi elini kaldırdı. Bana ödeyeceği borcu vardı. Öldü gitti ya Resulallah. Kaç paradır? Hani senedin? Noter belgeni getir demeden namaz kılacağı şekilde ölünün ortasına gelmişti. Kenara çekildi. Arkadaşınızın namazını siz kılın buyurdu. Neden? Çünkü peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem bir Müslümanın cenazesini kılması demek, dünyadayken ona şefaat etmesi, onun da %100 cennetlik olması demek. Borçlu birisi için bu mümkün değil. Adeta boşuna cenazesini kılmamak için kenara çekildi. Arkadaşınızın namazını kılın buyurdu. Gavur değil. Arkadaşınız demek sizin gibi Müslüman demek. Peygamberin sağlığında öldüğüne göre de sahabi demek. Ama kul hakları bunların çok üstünde. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu mağfiret et ya Rabbi dese bile işe yaramıyor demek ki. Bu perspektiften bakıldığında namazdan daha ağır bir şey. Çünkü namazı emreden Allah, bir kere abdestin olmadığı halde yanlışlıkla abdestsiz kıldın. İki kere de uyuyakaldın, namazı kaçırdın. Onları kaza etmeden de öldün. Gafurur Rahim olan Allah affeder. Hiç kimse kıyamet günü, hiç kimse anasına, babasına, eşine, çocuklarına, dayısına, yeğenine, kaynanasına, kaynatasına, damadına, gelinine, kuzenine, yeğenine kimse bir kuruşunu helal etmeyecek kıyamet. Hiç kimse. Hiç kimse ama. Nereden biliyorum? Kur'an'dan biliyorum. Abese suresinde Allah-u Teala herkes birbirinden kaçacak buyuruyor. Çünkü ya verin bu çocuğun 5-10 kuruş harçlığını denecek bir yer değil. Kuruşa muhtaçsın. Kuruşun binde birine muhtaçsın. Bir kere Subhanallah denecek sevaba muhtaçsın. Kendi muhtaçken kim kime bir şey verir? Deprem değil ki. Biz enkazdan kurtulduk. Enkaz altındakilere yardım edelim. Herkes enkazın altında orada. En büyük deprem gerçekleşmiş. Değerli kardeşlerim, kul hakkı konusunu her Müslüman bilir ki kıyametin en ağır problemlerinden biridir. Bunu bilmeyen Müslüman yoktur bu dünyada. Olamaz. O Müslüman olamaz zaten. Ama bugün bir gerçeği artık bilelim, sabitleştirelim. Mümin kardeşlerim, ey kıyamete iman eden kardeşlerim, Allah kimse de kimsenin hakkını bırakmaz. Buna iman eden kardeşlerim, Allah'ın adaletine %100

100 iman eden kardeşlerim, geliniz zihinlerimizde şöyle bir ters köşe yapalım. Bakınız kardeşlerim, kul hakkı dediğimiz şey tarladan 5 metreyi kaçırmak, müteahhitsin de 200 metrekare dediğin yerde 40 metrekareyi kısıp eksik satmak doğru. Bunlar kul hakkı, maddi haklar bunlar. Ancak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kıyamet gününü perişan edecek kul haklarını örneklendirirken verdiği örnekler daha çok sövmekle, hakaret etmekle, incitmekle ilgili örneklerdir. Müflis kimdir diye sorduğunda sermayesini kaybedendir ya Resulallah diyorlar. Canım onu herkes biliyor müflis olduğunu diyor. Ama ben size başka bir müflisten söz edeyim. Buyur ya Resulallah diyorlar. Dağlar gibi sevap biriktirdiği halde kıyamet günü o sevapları sövdüğü kimselere, hakaret ettiği kimselere, incittiği kimselere dağıtılan adamdır buyuruyor. Ve çaldığı, çırptığı adamlardır buyuruyor. Demek ki kardeşlerim, bir insanın bir lirası da değerli ve kıyamet günü gelecek, borsaya girecek. وَاِلُوا لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ de gelecek. Yani nedir? وَاِلُوا لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ dudak hareketi yapmaktır. Kaş çatmaktır. İncitmektir. İnsan onurunu değersizleştirmektir. Kadın diye hor görmektir. Kadın diye hor görüyorsun, onu kadın yaratan Allah üstüne alıyor bunu. O inciniyor. Kur'an'ımız peygamber öldürmeye giden katillere tövbe kapısını açıyor. Yahu sen dün elinde mızrak peygamber öldürmek istiyordun. Bugün geldiysen hoş geldin diyor Allah. Şarapçılara, kumarcılara, zinacılara, faizcilere kapı açıyor Allah. Bir Müslümana namusu üzerinden söz dokunduran için ne diyor Allah-u Teala? Onların tövbesini asla kabul etmeyin buyuruyor. Toplum içinde bir Müslümanın incineceği herhangi bir hakaret Allah'ın terazisinde çok ağır. Özellikle de namus üzerinden Müslümanları itham eden sözler. وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً اَبَدًا. Bir daha onları adam yerine koymayın Allah-u Teala buyuruyor. İnsan katillerine açılan kapı, insan onuruna dokunana açılmıyor demek ki. Bu da neyi gösteriyor? İnsanın onuru canından aşağı bir değer değil demek ki. Artık kardeşlerim, şu mezarlara giden ölülerimize sembolik ve riyakar bir şekilde haklarınızı helal ediniz sözüne Allah rızası için aldanmayınız. Ya kim kime ne hakkını helal ediyor? Bir de oradaki hoca efendiler, mezarda namaz kıldıranlar veya camilerde, ben de onun adına size hakkımı helal ettim. Ay Allah senden razı olsun ya. Bir de Merkez Bankası'na müdahale etsen de, şu kurları da ayarlasan, madem böyle helallik verebiliyorsun herkese. Burnunu ne karıştırıyorsun sen bu işlere? Ben de helal ettim haklarımı. Böyle adam orada yatmış tabutun içinde, bu da ona haklarını helal ediyormuş. Zaten o cenazeye, onunla boğuşmak için kıyameti bekleyen adam gelmiyor ki cenazeye. Mahşerde buluşmayı bekliyor onun rakipleri. Oraya onu sevenler, çocukları geliyor. Hadi ne dediği anlaşılmadan he he he diyorlar işte. Vay cennete giriyor adam. İyi bilirdik, ne bildin, kötü bilirdik der misin? Bir ton dayak atarlar adamı orada. Elbette iyi bilirim. Hatta orada ben iyi bilmiyordum desen, vatandaşı ikiye bölmek suçundan 5 senede hapis yatarsın. Toplumun huzurunu kaçırdın. Dünya bu tür helalleşmelere uygun bir yer değildir. Dünya adalet için kovuşturup kovuşturup mezarda dosyaların açılmasının sağlanacağı yerdir. Toprağın üstü adalet diyarı değildir. Burada adaletin sarayları olur. Toprağın altında da adaletin uygulaması olur. Olacak Allah'ın izniyle. Kardeşlerim, geliniz. Ey Allah, kılı kırk yarar, kimse de kimsenin hakkını bırakmaz diye iman eden mümin kardeşlerim. Geliniz artık hak kavramını paranın, tarlanın, binanın ötesine taşıyalım. Bir dairenin 5 metrekaresini çalmak da bir haktır. O dairede bir insan uyurken onu rahatsız etmek de haktır.

hakkı Allah nasıl görüyorsa öyle görmedikçe batarız. İflas ederiz. Hacı olabilirsin. Hoca da olabilirsin. Büyük allame de olabilirsin. Ama senin kullandığın bir cümle yüzünden köydeki Müslümanlar 20 senedir birbirlerine selam vermiyorlar. Zaten Müslümanlar bölük pörçük olmuşlar. Sen de o bölük pörçüklüğe hep tuz biber ekiyorsun. Kimsenin parasını da çalmadın. Ya insanların vahdetini, beraberliğini çalmışsın sen. Senden büyük hırsız olur mu? Kıyamet günü Allah sadece dolar mı sayar? Sadece lira mı sayar zannediyoruz? Kıyamet emlakçı borsası mı ki? Kimin arsası kimdeydi ona bakılacak. En basit şey arsanın zaten sana kaçtığını, bir dönümün fazladan sana geldiğini kör de görüyor zaten. Bu kadar kolay hak için mahkeme mi kurulur kıyamet günü? İncinen yürekler, burkulan dudaklar, rutubetlenen gözler o gün tartıya girecek. Artık bu gerçeği Müslümanlığımızın gereği olarak kardeşlerim bir kenara yazmak zorundayız. Gaflettir bu. Yarın matematik dersinden imtihanım var. Ben bugün tarih dersine çalışıyorum. Yarın da matematikten imtihana giriyorum. Allah Allah, bu imtihan niye iyi gitmedi diyorum. Dur kardeşim ya. Sen önce bir akıl testi yaptır. Sen yemeğe tuz katmak yerine şeker katmışsın. Veya aksini yapmışsın. Kardeşlerim, kaba sözlerimiz, incitici tavırlarımız, وَاِلُوا لِكُلُّهُ مَزَتِلْ لُمَزَلَرِمِز dudak bükmeler, kaş çatmalar, bunlar teraziye girecek. Dünyada bir avukat tutup, bu adam hep dudağıyla bana bükük hareketler yapıyor diye kimseyi mahkemeye veremezsin. Ya adamın dudağını devlet mi düzeltsin diyecekler sana. Adaletin saraylarında bu adalet yoktur. Ama Allah'ın mülkünde bunlar teraziye konuyor, puanlamaya alınıyor ve kesinlikle tartılacak. Aziz kardeşlerim, yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin konuştuğunun hak olduğuna iman eden mümin kardeşlerime söylüyorum. Bakınız, bunun şakası yok. Kıyamet günü helallik gerçekleşecek. Ama illa ayağını öpeyim abi, ne olursun ya, yapma eyleme. Yok böyle bir şey ya. Ne illa ayağını öpüyorsun ya? Anan ayağını öptürmeyecek sana o zaman. Canım evladım benim, seni çok severdim zaten, sen abinden daha iyiydin demeyecek kimse ya. يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَخِيهِ وَاُمِّهِ وَاَب۪يهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَن۪يهِ لِكُلِّ اِمْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَيْزِنْ شَأْنُ يَوْن۪يهِ Yahu herkesin o gün, herkesin bir derdi var Allah buyuruyor ya. Herkes bir kere Subhanallah deseydim de şurada olmasaydım dediği gün o gün. Kim sana ana diye bakar? O canımı veririm eşim meşim. Bırak Allah aşkına bu yalanlara kanma ya dünyada ya. Ne eşi la? Herkes eşinden kaçacak o gün. Herkes babasından anasından kaçacak o gün. Ailece mitinge gitmediniz orada. Ailece pikniğe de gitmediniz. Ailece ziyaretler yapılacak yerler değil oralar. Kardeşlerim, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne dediyse doğrudur diye iman eden kardeşlerim. Bakınız, o gün helalleşme, ya ödeşme, tediye yapma, ne hangi dilden anlıyorsan, o gün ibadetler ve günahlar üzerinden yapılacak. O günkü helalleşmeler, borsa, ibadetlerimiz ve işlediğimiz günahlardır. O gün sövülmüş bir adamın sövülmesinin bir matematik değeri olacak. O gün kaynanası tarafından incitilmiş bir gelinin incitmesinin matematiksel bir değeri olacak. O gün iftira edilmiş bir hocanın, bir memurun, bir zabıtanın incinmesinin matematiksel bir değeri olacak. Yani bu Müslümana şu hakaret yapılmış. Bu hakaret bugün değerlendirilemiyor, tartılamıyor. Açık söversen, sayarsan işte ona 2300 lira para cezası veriyor. Onu da ilk suçuydu, ilk sövmesiydi diye kalaylıyorlar. 5 yıl sonra açıklanmak üzere kapatıyorlar onu da. Çünkü ona herkese ceza kessen 84 milyon insanın bebekleri bile mahkemelik olur. Herkes birbirine milyonlarca dolar borçlu olur o zaman.

Onun için ne yapıyor savcılar? Eften püften savunma hakkıdır, sövme hakkıdır diye kapatıyorlar işleri. Niye etsinler? Ahirette böyle olmayacak. Büktüğün dudağına rakam biçecek Allah. Bu rakam matematiksel değer. Mesela Allah bilir. Borsa nasıl açılacak o gün onu bilmiyoruz. Onu açıklamıyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Ama sistemi açıklıyor. O günkü helalleşme sistemi nasıl işleyecek bunu açıklıyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Siyasetçisinden çobanına kadar. Herkes için geçerli bu. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyorsa tabii. O günkü borsa kardeşlerim ibadetler üzerinden ve günahlar üzerinden işleyecek. Nasıl olacak mesela örnek olarak rakamları bilmiyoruz. Mesela hayvan herif diye çocuğu milletin içinde berbat ettin. Bunun fiyatı olacak o gün. Hayvan herif sözüne Allah-u Teala mesela 300 tane sabah namazı verilsin diyecek. Borsa namaz üzerinden kuruluyor. Ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem? Onu dövmüş, onu sövmüş, ona hakaret etmiş. İbadetler hep verilecek buyuruyor. Hiç zannetmiyorum bir yumruğa sabah namazının bir rekatının yarısı diye bir namazı bölmez Allah-u Teala. Bir yumruk ver bir senelik sabah namazını. Sen 10 bin senedir de sabah namazı kılmıyorsun ki. Zaten de onlar da nerede nasıl namazdı o da ayrı bir dert tabii. Kabul olmuş namazlar piyasada geçerli. Sahte parayı nasıl götüreceksin piyasaya? Yarım namazı nereye götürüyorsun? Ve işin berbatı. Ona sövdün. Hele belediyede, siyasette bir yerde görevliysen ulan sana namaz mı dayanır ya? Günde 800 vakit namaz kılsan yetmez ki. Gelen gelecek. Senin attığın imzadan dolayı mağdur olmuşlar gelecekler o gün. Bizim partiden de zararı yok. Cennette parti purtu yok. Herkes orada Müslüman veya kafir. Bir alternatifi yok. Dolayısıyla senin partin, senin vakfın, senin derneğin bizden, akrabalardan yok öyle bir şey orada. Ana baba yok ki akraba olsun ya. Parti olsun, dernek olsun, vakıf olsun. Ne olacak peki? Ona vurdu, sabah namazlarının yarısı gitti. Buna sövmüş, Ramazan oruçlarından 3 senesi gitti. Derken bitti. İbadette zaten 60-70 sene yaptın ibadetti. Fazla yoktu ki. Daha kötüsü gelecek bu sefer. Onu incitmiş. Onun binasından kaçırmış. Bunun çimentosunu az yapmış. Bunun fanyasını ucuz yapmış. Bunun musluğunu defolu yapmış. Verecek sevap da yok. Onun günahlarından bu tarafa transfer bu sefer. Musluğu bozuk yapmışsın. Ya da usta diye getirmiş seni. Musluğu tam sıkıştırmamışsın. Binanın içi hep rutubet olmuş. O arada telefonla konuşuyordun sen. Hem musluk takıyorsun hem telefonla arkadaşınla konuşuyordun. Ne olacak bunlar? Verecek namaz da kalmadı. Kolay. Ahiret çözüm yeridir. Nasıl çözecek Allah-u Teala peki? Adamın günahlarından getirin bu tarafa buyuracak. Bu hatanın karşılığı ne? Namaz yok. Oruç bitti. Kur'an bitti. Verdik çünkü. Getirin bunun şaraplarından 10 gün içtiği şarabı buna yükleyin Allah buyuracak. Hayatında alkol tuttuğun yoktu senin dünyada. Ulan bir alkolcünün alkol günahından sana geçtiği için senin dosyanda da günah bulunduğu sürece ne olacak? Cehennemde cezasını ödeyeceksin. İçmediğin alkollerin yüzünden cehenneme gireceksin maazallah. Terk ettiğin namazlar sana yazılacak adamın. Öyle seçime 10 gün kala imar affı çıkarmakla bitmiyor bu dünya. Seçim meçim yok ahirette. Seçim dünyadaydı. Mümin olup Allah'tan korkmak veya başının keyfine bakmaktı. O seçimi yaptık biz dünyada. Oylarımızı kullandık. Allah korkusundan veya şeytana itaat etmek diye bir oy kullandık biz zaten. Seçim bitti. Kardeşlerim, bu hesaplaşmayı biz yok kabul edersek neyimiz Müslüman olur bizim? Biz nereye göre Müslüman diyeceğiz o zaman? Ya da Müslümanlık şu sakaldan ibaret mi ya? Nasıl olsa sakalın uzun. Hele biraz da beyazsa, melekler seni zaten. Cebrail zaten diyordur, benden başkası onun ruhunu almasın, ben onu çok sevdim. Bekliyorlar seni. Bekliyor melekler ama hangi melekler onu Allah biliyor. Ha, birileri bekliyor. Bekliyorlar. Kardeşlerim, geliniz. Ölüm var, ahiret var. Aklımızı başımıza alalım. Nedir bu dünya bizi bu kadar sömürdü ya? Teknoloji elbette Müslümanın elinde olsun. Maddi imkanlarımız olsun elbette. Elbette lüks dairelerimiz de olsun. Ya bunlar Allah'ın nimetleri. Bunları inkar edemeyiz. Ama helal olsun. Kimsenin hakkına, hukukuna sirayet etmeden olsun. Ve kardeşlerim, önemli bir noktayı hepimizin zihnine

yerleştirmek istiyorum. Kendim de başta olmak üzere şüphesiz. Bakınız, kul hakkı ne demek? İş yerinde çalışıyorsun, iş arkadaşınla hak hukuk olabilir. Senin bir vidayı sıkacak bir bandın bir bölümündesin. Öbürü de onu ambalajlayacak bir bölümde. Sen sıkmadığın için o takviye edip vidayı sıkması gerekiyor. İşini iki kere yapıyor. Aslında o kutuya koyacaktı. Tam sıkılmadı diye hep sıkıyor onları. Kapağını kapatıyor. Sen adama eziyet ediyorsun. Kendine göre patrondan çaldın zannediyorsun. Arkadaşına zulmediyorsun. Gerçi patronu arkadaşı yok. Kıyamet günü hepimiz çırılçıplak dirileceğiz. Smoking kravatla dirilmeyecek kimse o gün. Çırılçıplak, sünnetsiz, anamızdan doğduğumuz şekilde dirileceğiz. Elbise yok ki force olsun. Böyle bir yere gidiyoruz. Kefen bile yok üstümüzde. Kefen çürüyeli 500 sene olmuş olacak belki. Çırılçıplak, tüylü müylü öyle rezil bir şekilde dirileceğiz. İş yerinde, camide, sokakta, otobüste, evde, apartmanda. Kardeşlerim, hep hak hukukla yüz yüzeyiz. Ama büyük bir hak meydanı var. Ya bir insan mesela 25 sene çalışıyor, emekli oluyor. Neticede günde 8 saatte iş yerine gidiyordu. Toplayıp bunları listeleyebilirim. Filan gün şu, filan gün bu diye bulabilirim. Zaten 8 saatlik bir mesai. Camide şunu üzdüm, bunu üzdüm. Zaten kaç kere camiye gittim ki belli. Kardeşlerim, bu dünyada en büyük hak savaşı diye kıyamet günü başımızı dumanlayacak şey eşlerimizdir. Alimallah. Ne iş hukukuna benzer, ne müteahhitliğe benzer, ne otobüsteki hakka hukuka benzer. Çünkü şu dünyada evli bir insanın eşiyle bulunduğu kadar kimseyle bulunması mümkün değil. Hatta anne ve babayla da mümkün değil. Çünkü anne babayla diyelim 30 yaşında evlendin, 30 sene beraberdin, ondan sonra ellerini öptün, dualarını ettin, elektrik faturalarını ödedin, bitti. 70-80 sene aynı kadınla, aynı erkekle yaşıyorsun. Ahirete iman eden bütün kardeşlerim, bakınız hanım kardeşlerim, arkanıza vatandaşın oyuna tapınan bir sistemin yürüttüğü bir devletin kanunlarını alabilirsiniz. Sen parmağınla işaret ederek kocanı köle gibi kullanabilirsin. Diyecek bir sözüm yok. Bunu tenkit etsem başım da belaya girer zaten. Hiç tenkit de etmiyorum bunu. Böyle bir putun olabilir senin. Mahşerde kadın beyanı diye bir şey yok. Haberin olsun. Kadın beyanı diye bir safsata yok orada. Orada Allah var. Celle Celaluhu. Ve seni 24 saat her saniye izleyen iki melek var. Orada kadın, erkek yok. Allah var ve yarattığı bütün kulları var. Nasıl olsa kadın ağzını açıp kendini rezil edemez diye kabalığını ve zulmünü ömür boyu sürdüren erkek. Sen de kıyamet günü evin kocası olarak dirilmeyeceksin. Çırılçıplak Allah'ın kulu olarak dirileceksin ve yalın ayak geleceksin. Terliklerimi getirin çok sıcak mahşer yeri diyecek halin yok orada. Kadın da, erkek de, karı da, koca da mahşer yerine gidecek. Orada terazi kurulacak. Avukat yok. Peki şefaat var mı? Güzel kardeşim, hanım kardeşim. Şefaat namaz için var. Şefaat yaptığın kötülükler, muhtemel kötülükler için var. Affet bunu ya Rabbi diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem söyleyecek. Karı koca meselesi kul hakkıdır. Şefaat listesinde yok bu. Yok. Bu da büyük bir gerçek. Cenazende 1000 kişi toplanmış. Cenazeyi kıldıracak olan nasıl bilirdiniz diye hoparlörden soruyor. 1000 kişi iyi bilirdik diyor. Kadın da o kalabalığın nakartına uyup he tabii iyi bilirdik diyor. Senin ölümünün 40. günü bitince, senesi filan bitince kadın elini şakağına koyup camın kenarında olan zalim diye başladığı cümleleri melekler biliyor ama. Akrabalar filan geldi mi? Rahmetli iyiydi. İyi adamdı rahmetli. Herkes politikacı olan bir dünyada kimsenin referansına da güvenilmiyor. Helalliğine de güvenilmiyor zaten. Ya da onu da hacca götürsün diye karı helallaşalım. Gitmek var gelmek. Tabi ne demek helal olsun filan. İçinden görüşürüz kıyamet günü diyor. Onu Allah

0: Ülüyor. Böyle dillerle helallik kaç para eder? Bir bakacak ki kıyamet günü. Ulan bunun namazlarıyla ben cennette epey yerlere çıkarım. Getir ne varsa hak hukuk diyecek. Avukata gerek yok. Kadının beyanını esas alan karanlık anlayışa da gerek yok. Erkeğe delikanlılık hakkı tanıyan zulüm mantığına da gerek yok. Allah var çünkü Celle Celaluhu. Herkesin özel sekreteri beraberinde dirilecek o gün. Melekler gelecekler o gün. Sana kim soruyor? Dövmüş müydü seni kocan diye. Kim takar kocanı orada? Orada adalet var, adalet. Sarayı yok. Sarayı yok çünkü dümdüz bir meydan orası. Bina yok, koridorlar yok orada. O mahşer meydanı, Arasat meydanı orası. Meydanda her şey görülecek. Bu yüzden değerli kardeşlerim, elbette esnaf olan birisi, yani çok ticaret yaptığı kimselerle helalleşmelidir. Elbette müteahhit, kardeşim hakkını helal et. Bu kadar dikkatli yapabildim deyip helalleşmelidir. Elbette. Anne babanın ayakları öpülüp duaları elbette alınmalıdır. Sağken bu çok kolay bir şey onlar. Ancak bir bilezik alarak, yanaklarını sıkarak uyduruk bir helallikle eşlerini kandırdığını kimse zannetmemelidir. Ve mehrini verdin vermedin. Ulan kör müyüz? Zaten mehri vermediğin belli. Bunun için mahşere gitmeye gerek yok ki mehir zalimi olduğun için. Zaten 20 bilezik söz vermişsin. Hala onları almamışsın. Yani sen mehir zalimisin. Bunu zaten hırsızsın. Bunun için mahşere gerek yok ya. Mahşer. Başka hesapların yeri. Bu adamın, bu kadının cinsel ihtiyacı ne kadardı, ne kadar verdin? Ne kadar yorgunum diye erteledin. Buradan başlayalım dosyaya. Öyle hem belediye nikah belgesi verecek, hem de cinsel taciz diye kocasını şikayet edecek. Sen mahşeri ne zannettik biz? O kadar kolay değil bu mahkemeler. Kaba ve uçuk sözlerle çocuklarının yanında kadına nasıl hitap etmiştin? Oradan başlayacak mahkemeler. Annelik onurunu kaç kere 5 yaşında çocuğun yanında 5 para etmiştin? Oradan başlayacak mahkemeler. Biz hemen bileziklerimi vermedi. Ya dur Allah aşkına ya. Bilezik ne la? Ne yapacaksın bileziği kıyamet günü? Zannederim bileziğin kilosu bile orada incitici bir cümleden daha hafiftir. Kardeşlerim, siyasi görev yapanlar, ben bir daha seçilemiyorum, vatandaşlar hakkını helal etsinler, selamun aleyküm deyip gidiyorlar, her şey düzeliyor. 20 sene bir ilçede şu bu devlet memurluğu görevini yapanlar, bir de hacca gitti mi cennetlik oluyorlar zaten. Ama mahşer yerinde hesaplar çok derin olacak. Çok derin ve bu hesaplarda korkarım eşlerin, kadın ve erkek, eşlerin birbirlerine ödemeleri çok uzun sürecek gibi görülüyor. Dünyada bu helallik işini halletmek lazım. Yalvararak mı, yakararak mı, ömür boyu ona geri kalan ömründe hizmet ederek mi? Herkes kendi hesabı üzerinden görecek bunu. Ama Allah bu işi bitirecek. Çünkü onun adaleti bunu gerektiriyor. Yoksa dünyayı kurup kullarını buraya göndermesine gerek yoktu. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.
1: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ın hazırlayıp sunduğu Hayat Rehberi sona erdi. Hayat Rehberi programında araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ı dinlediniz.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

derdin zehrine. Bu sebepten her geçen gün düştü dermanım benim. Yok teselliden nasibim, vermeyin zahmet bana, etmeyin.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
2: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
5: Radyo Hedef.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Hamid olan sen, kullarının şükrüne yine sonsuz şükür vesilesi nimetler gönderirsin.
2: Ya Hamid.
1: Kullarının hamdine yine hamd edilesi bereketler indirirsin.
0: 91.8 Gönül Frekansınız. Radyo Hedef.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidil enbiyai vel murselin. Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ve men ihtedâ bihedihi ila yevmiddin. Asr-ı saadeti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz devrindeki hatıraları, yaşananları fıkhi açıdan değerlendirmeleri dile getirmiştik. Bu asra zaman zaman döneceğiz. Çünkü kaynağımız orası, pınarımız orası. Onları değerlendireceğiz. Ama şimdi isterseniz, dolayısıyla fıkıh ve usulü fıkıh. Fıkıh neye denir? Paylaşmıştık. Şimdi usulü fıkıh neye denir? Ve fıkıh neye denir? Onu paylaşalım ve onun diğer ilimlerle olan bağına dikkat çekelim. Ebu Hanife rahmetullahi aleyh her şeyi, bütün ilimleri neredeyse fıkıh olarak değerlendiriyor. Hoş bir değerlendirme, hoş bir bakış. O dünyaya o gözlükle bakıyor. Şöyle diyelim, genelde fıkıh ne diye tercüme ediyor veya aktarıyor, bize tarif ediyor? Kişinin lehinde ve aleyhinde olan şeylerin hepsini bilmek diye. Bir kişinin kendi lehinde ve aleyhinde olan şeyleri bildiren ilme fıkıh denir diyor. Lehinde olan ne demek? Kişinin hakları demek. Ne hakkı var? Hayat hakkı gibi, zulme uğramama hakkı gibi, mülkiyet hakkı gibi, inandığı gibi yaşama hakkı gibi. Kısaca ne hakları varsa insanın, bütün bu hakların kendi lehinde olanlarıdır. Aleyhinde olandan kastı ne? Bizim anladığımız manada aleyhten ziyade burada sorumluluklarını, mükellefiyetlerini, mesuliyetlerini dile getiriyor. Ben ne yapmam gerekiyor? Benim üzerime kul olarak, insan olarak düşen nedir? İnanmak, Rabbimize ibadet etmek, emirlerini yerine getirmek, nehilerinden uzak durmak. Kısaca ne gerekiyorsa mesuliyet olarak bunu yapmanın adıdır. Bunun için kişinin haklarını ve mesuliyetlerini, kendi üzerine düşenleri bilme ilmidir diyor. Şimdi böyle bir tarif neredeyse bütün ilimleri içerisine alır. Çünkü aynı şekilde akidede de İnsanın lehinde ve aleyhinde olanlar vardır. Hatta fizikte, kimyada, tıpta da. Dolayısıyla bütün ilimleri içerisine alır. Bunu söyledikten sonra her bir ilmi buna göre tarif ediyor. Kişinin akidevi olarak lehinde ve aleyhinde olanları öğreten ilme ne denir? Tevhid ilmi veya akaid ilmi denir. Dolayısıyla tevhid ilmini veya akaid ilmini buna göre tarif eder. Ve akaid ilmini ne diye adlandırır? El fıkhul ekber diye adlandırır. Yani büyük fıkıh diye niye diyor? Akaid ilmine diyor. Burada zannediyorum, hatırlattığımı zannediyorum ama çok konuşmaktan nerede ne söylediğimizi bazen kaybediyoruz. Tekrarında fayda vardır şunun için. El-Fıkhul Ekber diye Ebu Hanife'nin kendi kitabını adlandırdığını zannedenler var. Bakın, kendi yazdığı kitaba büyük fıkıh kitabı denmiş. Kendi yazdığı o küçük kitabı, evet olarak küçük ama kıymet olarak çok büyük kitabı, El-Fıkhul Ekber diye isimlendirmesinin sebebi kendi fıkhını büyük görmesinden veya kibirinden değil, o kitabın tevhidi dile getirmesinden, akideyi dile getirmesinden dolayıdır. Akide ilmini fıkhul ekber diye adlandırıyor, yoksa kendi kitabını değil. Tamam. Şimdi tabii fıkha ne deniyor bunun açısından? Bizim bugünkü anladığımız fıkıh ilmine ne diyor? Bir insanın ameli açıdan lehinde ve aleyhinde olan şeyleri kendisine bildiren ilme furu ilmi veya fıkıh ilmi denilir. Tamam. Ameli açıdan, öbürü neydi? İtikadi açıdan idi. Şimdi bu çerçevede usulü fıkıh niye deniyor?
bir insanın ameli açıdan lehinde ve aleyhinde olan şeyleri kendisine bildiren ilmin kaidelerini ihtiva eden ilme usulü fıkıh denir. Bilmiyorum aradaki fark anlaşıldı mı? Biri o bizzat o bilginin alındığıdır. İkincisi o bilginin alınma kaidelerini gösteren ilme usulü fıkıh denilir. Evet. Bir başka ifadeyle bir müştehidin şer'i ameli hükümleri nasıl elde edeceğini, hangi kaidelere dayanarak elde edeceğini gösteren ilme usulü fıkıh denilir. Kaideler ilmidir. Bunda usulü fıkıhta genellikle ileride tekrar döneceğiz, vurgulayacağız. İki temel metot vardır. Bunlardan birincisine mütekellimin usulü deniyor. Bunu böylece kaydediniz. Mütekellimin usulü. Usulü fıkıhta iki ana üslup, metot vardır. Birincisi mütekellimin usulüdür. İsterseniz bunu tarif edelim, ikincisine öyle geçelim. Mütekellimin usulü, şer'i delillerden, yani ayet ve hadislerden, ilk önce ana kaideleri çıkarır. Bu kaidelerle elde etmek istediği hükümler için naslara, nas deyince ne anlıyoruz? Ayet ve hadislere dolayısıyla müracaat eder. Bu kaidelerle ayet ve hadisleri değerlendirir ve hükmü böyle çıkarır. Buna ne diyoruz? Külden cüze gidiş diyoruz. Yeni ifadeyle tümden gelim diyorlar. Anlaşıldı? Kaide çıkıyor. Genel

ayette çıkıyor? Genel kaidelerden, ayet ve hadislerden nasıl hüküm çıkarılacağı dile getiriliyor. Bunun üslubu ve usulü öğreniliyor. İkinci üslup nedir? İkinci metot fukaha metodu. Bazı kaynaklar Hanefi metodu diye dile getiriyorlar bunu. Ama bu ifade çok doğru değil. Neden doğru değil? Eğer buna Hanefi metodu diyecekseniz öbürüne de Şafii, Maliki, Hanbeli metodu diyeceksiniz. Dolayısıyla mütekellimin usulü diğer üç mezhebin kullandığı usuldür. Hem Malikiler, hem Şafiiler, hem de Hanbeliler mütekellimin usulünü, sistemini kullanırlar. Hanefiler ise tarikatul fukaha, fakihler metodu denilen ikinci metodu daha çok kullanır. Anlaşıldı? Onları da not edin şey olarak. İkinci metodun özelliği nedir? İkinci metot çok defa ayet ve hadisleri öne kor. Bunları inceler, bunların içerisinden hükümleri çıkarır. Hükümleri çıkardıktan sonra hükümlerdeki olan temel esası yan yana getirir, ondan kaideye gider. Şimdi şöyle diyelim isterseniz. Hani insanlar bazen meseleyi ortaya korlar. Yani şu anda yaşanan bir mesele vardır. Alışveriş hukukunda, ibadette, bütün bunları mesele mesele ortaya koyarlar. Şu problemin çözümü nedir? Bu problemin çözümü nedir'in hakkı masaya yatırınca bu konuyla ilgili ne kadar ayet varsa masa üstüne gelir, ne kadar hadis varsa masa üstüne gelir, bu incelenir, elenir ve bu meseleye ait hükümler alt alta sıralanır veya bir hüküm varsa bir hüküm çıkar. Sonra çıkan hükümlere bakıyorsunuz. Hepsinin belli kaidelerinin, temel esaslarının olduğunu görüyorsunuz. Bu sefer bu esasları birleştiriyorsunuz ve ortaya çok ciddi bir hukuk kaide sisteminin çıktığını görüyorsunuz. Bu yüzden Hanefiler önce meseleyi ortaya koymuşlardır. O meseleyle ilgili ayet ve hadisleri taramışlardır. Sonra bundan çıkan hükümlerin dayandığı temel esasları tespit etmişlerdir. Bunlardan da kaideye gitmişlerdir. Bu ne oluyor? Dolayısıyla cüzden küle, parçalardan bütüne gidiş oluyor. Buna cüzden küle gidiş, buna da tüme varım deniyor. Böyle bir üslup takip etmişlerdir. Ben takılıyordum zaman zaman. Diğer mezhepler genellikle ağaca gövdesinden çıkarlar. Hanefiler dallara meyilli olup dallara tutunup dallardan çıkmayı, ağacın diğer taraflarına dallardan uzanmayı tercih ederler diye. İmtihan kağıtlarına böyle yazanlar olmuş. Şimdi dolayısıyla bu bir gerçektir. Şimdi bu neye benziyor? Daha önce sahabilerin İslam fıkhını çocukların dil öğretmesine benzemiştik. Bu da bir nevi tabi hayatın yaşanmış, asr-ı saadette yaşanmış o hayatın içerisinden, ayet ve hadislerin içerisinden ne oluyor? Prensipleri alma, onlara bakınca, nasıl bir insan konuşulan dile bakınca, o dilin belli kaideler içerisinde konuşulduğunu görüyor ise, bu da İslam fıkhının belli kaidelerle yan yana geldiğini görme, hissetme, yaşama ve sonra bu kaideleri bütünleştirme üslubudur. Şöyle diyelim isterseniz, dilde ne var? Mesela Türkçe ilk önce genellikle neyi kullanır? Özneyi kullanır. Ben çarşıya gittim. Ahmet çarşıya gitti. Fatıma çarşıya gitti. Ne oluyor? İlk önce özne geliyor. Sonra ortasına dolduran mef'uller veya şimdiki ifade tümleşler geliyor. Sonra fiil geliyor. Normalde Türkçe'de düzgün bir cümle, kaidelere uygun bir cümle böyle kullanır. Yer değiştirilecekse bu yer değiştirmelerin de kendine göre kaidesi vardır. Mesela çarşıya giden ben idim. Çarşıya

ben gittim. Bu ikisi aynı gibi görülse de vurgusu aynı değildir. Çarşıya giden ben idim, bu başkası değildi. Ben çarşıya gittim, çarşıya gidilmesi gerekiyordu, ben gittim vurgu. Oradaki vurgu değişir. Çarşıya giden birisi vardı, o giden ben idim. Ben bugün çarşıya gittim, oradaki vurgu da bugün ne yaptığını, hangi iş yaptığını gösterir. Vurgu ve üslup değişiktir. Şimdi dilde nasıl bu nevi kaideler var ise bu kaideler önceden konuşulmuyor, konmuyor. Sonra konuşulanın içerisinden çekip alıyorsunuz. Ekler belli bir prensibe göre geliyor. Belli çerçevelerde yan yana diziliyor ve bundan dil oluşuyor. Ama bunu siz ilk önce böyle olması gerek diye koymuyorsunuz. Bütün insanları da çocuğu da böyle konuşman gerekir diyor, zorlamıyorsunuz. O konuşulan tabii dilin içerisinde kendiliğinden bu kaideler var. Arapçada mesela normalde isim cümlesi mübteda ve haberden oluşur. El-kitabu mufidun. Kitap faydalıdır. El-kitab mübtedadır. Mufidun haberidir. Faydalıdır. Dolayısıyla daima isim cümlesi prensipte böyle gelir. Önce müptedâ gelir, zaten başlangıç demek. Sonra onun haberi gelir. Bizim dilimizde kitap faydalıdır şeklinde tercüme edildiği için müptedâ haber kolay anlaşılsın diye küllü dırdırın haber demişler. Her dırdır peşine gelen cümlede haberdir diye özetlemişler. Bunu şunun için söylüyorum. Mesela menillezî câe veya menil kadim diyelim. Gelen kimdi demek. Gelen kimdir dolayısıyla. Kimdir de dır var. Ama baş tarafta gelmiş. Normalde haber sonra gelirdi. Demek ki soru sorulacağı zaman baş tarafta geliyor. Bu da bir kaide. Dilin içerisinde kendi kaidesi. Soruda haber baş tarafa geçiyor. Nitekim Latife yollu güzel bir hatıra var. Ne diyorlar? Molla Efendi nahiv, sarf nahiv okuya okuya ölmüş gitmiş. Şimdi kabirde de münker ile nekir gelmiş. Sormuş. Men rabbuke diye. Rabbin kimdir? Molla cevap vermiş. Oho aslanım demiş. Bunlar kolay. Men mukaddem haber. Önce gelen ama. Rabbuka muahhar müpteda. Sonra müpteda. Sen bunları geç demiş, daha zorlarını sor. Şimdi dolayısıyla nedir? Cümlenin soru şeklinde kendine göre prensipler var. Hatta bu değişikliklerin bile her dilde kendisi içinde prensibi var. İnan şiveyi aksettiriyorsa şivede de prensipleri var. Mesela genelde Türkçe'de soru takısı son en sonradır. Geliyor musun? Gidiyor musun? Söylüyor musun şeklinde. Misal olarak söylüyorum. Genellikle Burdur ve çevresindekiler. Biraz Isparta'da var, biraz Denizli'ye doğru var. Soruyu öne çekiyorlar. Gelmiyon, gidemiyon diye. O da soru. Onun kendi bölgesinde o prensip. Başka yerle uyuşmasa bile prensip. Başkalarında da yapıyor. Yan yana bunları diziyorsunuz. Şunu söylemek istiyorum. Bunun içerisinden gerçekten hayran olunacak Cenab-ı Allah'ın takdir ettiği insanların hiçbirisinin özel emeği değil, bilinmeyen meçhul bir dünyanın emeği olarak ortaya ciddi bir kaideler silsilesi çıkıyor. Bu Türkçe'de var. Bu Arapça'da var. Bu başka dillerde de var. Kim buna müdahale ederse tuhaf olan o, yanlış olan o, asli mecradan çıkartmaya çalışan o. Tıpkı tabii hayatın içerisindeki o Cenab-ı Allah'ın kurduğu nizama müdahale nasıl hayatı ve çerçeveyi sarsıyor ise inan ki dili de sarsıyor. Buna girmeyeceğim. Bunun derinlikleri var. Zaman zaman paylaşırız ama mesela ihtimal kelimesi yerine ki ihtimal zor bir

kelime değil. Türkçe'de niye? Arapçadan, kültürümüzden geldiği için ona düşmanlık besleniyor. Yerine olası. Olası bir tehlikeye karşı. Olası bir bilinen neye karşı bir kelime üretiliyor. Halbuki dil kendi içerisinde sı ekini veya si ekini genellikle niçin kullanır? Ümit edilen, hayat edilen, hayal edilen, temenni edilen bir şey için kullanır. Öpülesi el gibi. Görülesi bahçe gibi. Sen olası diyorsan olası bir zarar, olası bir tehlike tam ters manaya kullanıyorsun. Olmaması istenen bir şey için kullanıyorsun. Takdir edilen, ümit edilen değil. Dıştan müdahale yanlıştır. Dolayısıyla yapıyı, o çerçeveyi, o tabiiliği bozuyor. Kendi dilinde kaideleri var. Şimdi geri geliyoruz. İnanın ayet-i kerimeleri, hadis-i şerifleri taradığınız, incelediğinizde onları birbirine bağlayan kaideler var, birbirine bağlayan üsluplar var. Kendi arasında muazzam bir sistemi ortaya çıkacak kaideler silsilesi var. Dolayısıyla Hanefiler bu üslubu böyle tercih etmişler. Belki bu biraz şundan da kaynaklanabilir, vallahu alem. Biliyorsunuz Hanefiler daha öncedirler. İlk defa konuları rafa koymak için, kitabı içerisinde sistemleştirmek için daha çok onlar yan yana getirmişlerdir. Bunu şunun için söylüyorum. Evet, sahabi devrinde fıkhi hükümler vardı. Tabi devrinde vardı, daha detaylandı, dallandı, budaklı, giderek ilme dönüşmeye başladı. Ama sırası demek ki o zaman gelmişti. Ebu Hanife rahimullah ve talebeli devrinde taharet bölümündekiler ayrıca incelendi, problemler çözüme ulaştırıldı, oradaki bilgiler ve hükümler taharet rafına. Daha sonraki bilgiler işte namaz rafına, ibadetler rafına, alışveriş hukuku, cihat hukuku, devletler arası hukuku, vekalet ve kefalet hukuku, miras hukuku raflarına baştan sona tanzim edilerek yerleştirilmeye başlandı. Zihinlerde olan o bilgiler artık sistematik hale gelmeye başladı. Bu genelde yayılır hale geldi. Aynı şey daha sonraki yıllarda hadisler için yapıldı. Aynı şey daha sonra diğer ilim dalları içerisinde yapılmaya, kaydedilmeye, sicile geçirmeye başlandı. Bu devrede de ilk önce öne gelen, tartışılması gereken meseleler tartışıldı, netleştirildi. Onların dayandığı kaideler tespit edildi. Sonra bu kaideler yan yana gelince içerisinden usul ilmi diye çok ciddi bir ilim doğdu. Buna ne diyoruz? Bu ikinci üsluba tarikatül fukaha, fakihler yolu. Dolayısıyla Hanefilerin kullanıldığı yol ifadesi tercih edildi. Bu iki metodun birbirinden farkları var. Gidilen netice aynı olsa, belli noktalara varılsa da zaman zaman bu kaidelerin varlığı, metot farklı, insanı farklı yollara da çıkartmıştır. Bunların üzerine inşallah zaman ile duracağız. Şimdi fıkıh ilmi deyince ameli konuları inceleyen ilimler olduğunu vurguladık. Bu ameli meseleler nedir? Kişilerin ameli açıdan yapması gereken her şeyi içerisine alır. Bu ne demektir? Bir, ibadet demektir. İbadet için neler yapılması gerekiyor? Hani bizim mahalle mekteplerimizde güzel bir üslup vardı. Çocuklar tekrar ile daha kolay anlarlar. Hele bunu biraz makamlı, biraz da eğlenceli şekle dökerseniz daha tatlı anlaşılır. Bunun için hoca efendiler talebelere öğretirlerdi. Namazın farzı 12'dir. Altısı içinden, altısı dışından. Bunu biraz da sallanarak söylerlerdi. Ya sağa sola sallanarak söylerlerdi. Baştan aşağı işte hadesten taharet, necasetten taharet, setre avret, istikbali kıble, vakit, niyet. Sonra işte nasıl diyeyim, kıyamdı, kıraattı, rükuydu, işte iftihat tekbiriydi başlarlar. Devam ederler. Şimdi şöyle diyelim. İlk önce neyle başlıyor ibadet?
hadesten taharet,

ve necasetten taharetle başlıyor. Bazı kitaplar hadesten bu sırayı takip ederek hadesten taharetle, bazıları da necasetten taharetle başlar. Niye? İlk önce onlardan temizlenecek ki ilk önce mümin olacak tabii. O başka kitapta, Akide kitabında o nedir? Kalbin temizliği. Daha sonra beden ve dış dünyayı temizleyecek. Sonra Allah'a yön, kıbleye yönelecek. Rabbinin huzurunda ibadete duracak. Bu yüzden ne yapar size? İlk önce hadesten taharet nedir? Necasetten taharet nedir? Neler hadestir? Neler necasettir? Onlardan temizlik nasıl olur? Mevla'nın huzuruna duruncaya kadar nasıl gelinir? Onları inceler, onları vurgular. Böylece namazdan başlayarak namazdı, zekattı, oruçtu, haçtı, ibadetleri bir inceler. Buna ne diyoruz? İbadetler fıkı diyoruz. Daha sonraki günlerde, günümüzde daha sonra özellikle de Ömer Nasuhi Bilmen Hoca Efendi'nin Büyük İslam İlmihali diye direkt fertlere lazım olan şeyleri birinci plana çekmesi sebebiyle günümüzde ilmihal bilgileri diye anılmaya başladı. Ama bilinen gerçek şudur ki, nasıl diyeyim? Şimdi ona ekle olarak ticaret ilmihali, aile ilmihali, her şey ilmihale dönüştürüldü. Ama bu fıkhın birinci parçasıdır ve birinci bölümüdür. Bilinmesi gereken budur. Dolayısıyla ibadetler fıkhıdır. İbadetler fıkhı biter. Arkasından genellikle ne bölümü başlar? Ya nikah bölümü başlar, bir nevi başka ismiyle söyleyelim, aile hukuku başlar veyahut da alışveriş hukuku başlar. Bazı kitaplar ibadetten sonra kitab-ı nikah ile devam ederler. Bazı kitaplar kitab-ül bey' alışveriş hukuku ile devam ederler. Eğer ibadetten sonra kitab-ı nikah ile başlayacak ise söze şöyle bir giriş yaparlar. İbadetlerden sonra kitab-ı nikahı tercih ettik. Çünkü nikahta, evlilikte ibadet manası vardır. İnsanın hayatını şekillendiren, yön veren, dolayısıyla ibadetini bütünleyen, kemale erdiren nedir? Hayırlı yuva kurmaktır, devam etmektir şeklinde giriş ve vurgu ve bağlantı yaparlar. Eğer daha sonra kitabul bey'a alışveriş hukuku gelmiş ise alışveriş hukukuna şöyle giriş yaparlar. Çünkü ibadetten sonra insanların en çok iç içe oldukları dal budur, daldır. Dolayısıyla iç içe olduğu, yaşadığı şeylerin bilgisini almak zorundadır. Onun için kitabul bey'i öne çekmeyi tercih ettik derler. Onlar öyle giriş yaparlar. Şimdi tabii alışveriş hukuku gelince alışveriş hukukun şıkları var, dalları var. Onun içerisinde mesela mal alışverişi olduğu gibi trampa var. Onun içerisinde para sayılan, nakit sayılan şeylerin birbiriyle alışverişi de var. Ne gibi? Altın, parayla altın satın almak gibi. Nasıl diyeyim? Altınla altın satın almak gibi. Yine gümüşle altın satın almak gibi. Döviz satın almak gibi o bölümler ne yapar? Alışverişi takip eden farklı alışveriş çeşitleriyle yola devam eder. Normalde alışverişte ne olur? Mal peşin olur. Para da peşin olursa güzel olur. Ama eğer veresiye olacaksa malı alırsın, sonra taksitle veyahut da zamanı gelince onun parasını ödersin. Genelde ne olur? Mal peşin olur. Karşılığındaki bedeli vadeli olur. Bunun aksi de vardır. Selem akdinde olduğu gibi. Selem de nedir? Para peşindir, mal vadelidir. Normalde İslam fıkhına çok uygun değildir ama Allah Resulü buna izin vermiştir. Bu ancak nasıl olur? Neden izin verilmiştir? Sebebi elbette izah ediyor. Sermayesi olmayanların alışveriş şeklidir diye. İnsan vardır. Ondaki kabiliyeti bilirsin. Onun senden daha iyi o malı bulacağını bilirsin. Farklı cinslerinden daha iyi anlayacağını bilirsin. Parası olmadığını da bilirsin. Al sana 1.000 lira, bana şu şartlarda veyahut da sen uygun bulduğun ve şey yapan şartlarda, nasıl diyeyim, fiyatı ön bilgin varsa parayı o zaman ona göre versin. Al sana 1.000 lira,
bana şu şartlarda bir bilgisayar

yer getir dersin. Dolayısıyla o da ne olur arar eder gider senden daha iyi anlıyordur o özelliklerini şu bu alır gelir sana verir. Veyahut da nasıl diyeyim köylerde sıkça yapılıyor nedir sizin peyniriniz güzel oluyor al sana işte 200 lira 300 lira 500 lira bana bunun karşılığı peynir yap getir dersin. Dolayısıyla sermayesi olmayanların eline sermaye ve fakiri koruduğu, kolladığı için iş yapacak insanı koruduğu, insanların da bu konuda zekası olduğu için bir başka akıç şekli geliyor. Şimdi bu detaylarıyla beraber daha epey de mal satışları nasıl olur, şu olur, bu olur detaylarıyla beraber buradan başlıyor. Bu sefer onlarla bağlantılı olan vekalet ve kefalet bölümlerine geçiyor. Şimdi oradan nasıl diyeyim intikal eder işte araya aile hukuku girer içerisinde cihat hukuku vardır devletler arası hukuku vardır nasıl diyeyim vakıflar hukuku vardır tabii kaynaklarla ilgili hukuk vardır ölü topraklar ne olacak madenler ne olacak nasıl diyeyim ormanlar orman meyveleri ne olacak kısaca onlarla ilgili hükümler kamu malları nasıl kullanılır parklar bahçeler yollar nasıl kullanılır onlarla devam eder genellikle Hazar ve ibaha denilen bölüm gelir. Hazar ve ibaha şu demek helal ve haramlar diye tercüme ediyorlar. Tabiatta karşılaşılan eşyalar yenir mi, yenmez mi? Nasıl diyeyim? İnsanların ferdi hayatına yaşarken neler girmesi gerek, neler girmemeli, nelerden uzak durmalı, neler helaldir, neler haramdır, hangi etler yenir, hangi bitkiler yenir, nasıldır, nasıl giyinilmelidir? Kişinin kişiye karşı karşılıklı ferdi hukuku nedir? Bütün bunları inceleyen bir bölüm devreye girer. Kısaca böyle başlar. Çok defa ne ile son bulur? İslam fıkhı miras hukukuyla beraber son bulur. Şimdi fıkıh deyince bizim kastettiğimiz hem beşeri münasebetlerden tutun, alışverişlerden başlayarak ibadetlerle bütünleşen bir bütün halindedir. Bunun dışında akidevi meseleler bu ilmin dışında tutulmuştur. Bazen yer değiştirebilirler mi? Değiştirebilirler. Bunun çok ciddi tarihte sebebi vardır. Onun için yer değiştirirler. Şöyle. Mesela hilafet ve ile ilgili bölümler normalde fıkhın olmalıdır. Fıkıh ilminin bölümü olmalıdır. Yani hilafete ehil olan insan kimdir? Hilafetin şartları nedir? Bir halife nasıl seçilir? Görevleri nedir? İşte hadleri yerine getirmekten ne kastedilir? Zaten fıkhın konularından bir tanesi de biliyorsun cinayet hukuku, hadlerin tatbiki ve benzeridir. Yani birinci derecede bir halifenin görevi de emaneti ehline vermek, yani vazifeye ehil olan insanları atamak ve Allah'ın hükümlerini yeryüzüne tatbik etmektir. Bununla ilgili bütün detay bilgi nerededir? Fıkıhtadır. Ama sonraki yıllarda hilafet neyin konusu olmuştur? Akide ilminin konusu olmuştur. Neden? Çünkü halifeliği bir akidevi mesele haline getirmiştir Şiilik. Onlara cevap dolayısıyla hilafet meselesini nereye taşımıştır? Akide ilmine taşımıştır. Yine birçok ayeti kerime helal ve haram kılan ayeti kerimeler normalde tamamen fıkıh ilminin konusudurlar. Halen de fıkhın içinde yer alırlar. Ama mesele o ayetin haram kılışına inanmak veya inanmamak noktasına gelince o ayetleri akide boyutuna taşırlar. Misal olarak söylüyorum. Cenab-ı Allah şarabı haram kılmıştır. Hamr ismiyle geçmiştir. Bir insan şarabın helal olduğunu iddia etse bu artık fıkhi o boyuttan çıkar. Nereye geçer? Akidevi boyuta geçer. Dolayısıyla akide sadece Cenab-ı Allah'a, Allah'ın meleklerine, kitaplarına, rasullerine, ahiret gününe, kaza ve kadere inanmak değildir. Ondan öte Cenab-ı Allah'ın Resulüne vahyettiği, Resulün bize bildirdiği, tevatir yoluyla bize ulaşan bütün bilgilere inanmaktır. Onlardan birisini inkar, insanı küfre sürükler.
Bu boyutu nedir? Artık akidedir. Tafsili iman deyince de artık bu konuları bilen, bunların detaylarını bilen, bütünüyle değerlendirebilen ve buna böylece inanan insanın imanına denilir. Anlaşıldı? İman esaslarının içerisinde bir de nedir? Ayetle bizzat sabit olmuş veya tevatür yoluyla bize gelmiş olan bütün bilgiler de girerler.

0: şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Camiye doğru giderken

0: Allah'ım, kalbimi, lisanımı, kulağımı ve gözlerimi nurlandır. Arkamı, yani mazimi, önümü, yani geleceğimi, üzerimi, yani nimetlerimi, altımı, yani musibetlerimi nurlandır ve bana her halde nurlar ihsan eyle.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: Kovulmuş şeytandan, yüceler yücesi olan Allah'a, onun kerim veçhine ve ezeli olan hükümranlığına sığınırım. Allah'a sonsuz hamdler, onun Resulü Muhammed'e ve Ehl-i Beytine salat ve selamlar olsun. Yüce Rabbim, günahlarımı affet ve bana rahmetinin kapılarını aç. Senin adınla gireceğim yere girdir beni.
1: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat.

0: hayatının starı.
1: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
2: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
3: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
4: www.radyohedef.com.
3: Tıklayın.
5: Radyo Hedef.
6: Ya Rabbi bizi nefes alıp verinceye kadar, adım atıp kaldırıncaya kadar, saniyede olsa Peygamber Efendimizin yolundan, izinden, sevgisinden, sünnetiyle amelden ayırma Allah'ım.
7: Samimi anlatımıyla bugünlerde nasihatlarına ihtiyaç duyduğumuz Tahir Büyükkörükçü Hoca Efendi'nin Kapı Camii sohbetleri her cuma saat 12 ile 13 saatleri arasında sizlerle.
5: Radyo Hedef FM 91.8.
8: Hak sensin. Ya Hak. Hak senin takdirinle haktır. Sen hak olduğun için haklıların hakkı vardır.
5: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.

İnşallah detayının içerisinde bunları zaman zaman paylaşacağız. Dolayısıyla bütün bunları öğrendikten, paylaştıktan sonra diyeceğimiz bir şey var. Daha önce dediğimiz gibi tekrar vurgulayalım. Fıkhın kesinlikle hadis bilgisine ciddi şekilde ihtiyacı vardır. Fıkhın dolayısıyla tefsir bilgisine ciddi şekilde ihtiyacı vardır. İsterseniz hadis bölümünden teker teker başlayarak ilerleyelim. Çünkü siz Allah ve Resulü'nün ne buyurduğunu bilmiyor iseniz bir meselede hüküm vermeniz doğru değildir. Şimdi yaşanan pratik hayattaki misale gelelim. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh sahabinin en fakihlerindendir. Cenab-ı Allah'ın sadece bilgi ve öğrenme merakı değil, kendisine meleke de bahşettiği insanlardandır. İlk Müslüman olmadan önce de Peygamber Efendimizin bir duasına şahit olmuştur. Detaya girmemek için girmiyorum, şahit olmuştur. Daha sonra o şoku atlatınca peşinden koşmuştur. Ya Resulallah, o zaman peygamber olduğunu da bilmiyor, arkasından seslenerek ne demiştir? O duayı, o okuduğun şeyi bana öğretir misin demiştir. Peygamber Efendimiz gerisin geri dönmüştür. Bu küçük delikanlının saçlarını okşamıştır. Sen öğrenmeye meraklı bir çocuksun demiştir. Abdullah İbni Mesud ondan sonra daha çobanlık yapamamıştır. Bir müddet sonra koyunları, davarları sahibine iade etmiş. Peygamber Efendimizin peygamberliğini öğrenmiş. Gelmiş Allah Resulü'nün hizmetkarı da olmuş. Yanından hiç ayrılmamıştır. Hep öğrenmeye de meraklı bir çocuk olmuştur. Sonuna kadar devam etmiştir. Bütün bunu şunun için söyledim. Allah Resulü'nün gölgesi gibiydi, yanından hiç ayrılmazdı diyorlar. Oturunca oturur, kalkınca kalkar, çok da zeki birisidir. Peygamber Efendimiz kıpırdamadan niçin kıpırdadığını bilirdi diyorlar. Abdest suyuna mı, bastonuna mı, terliğine mi, diye ne yapacağını bilirdi. Üzerine düşen bir şey varsa hiç söylenmeden hemen yerine getirirdi. Son derece pratik birisidir. Keskin zekalı birisidir. Sevimli birisidir. Sabırlı birisidir. Hepsini yan yana getir. Küçücük olmasına minyon tiplidir. Küçücük olmasına rağmen çok cesur birisidir. Ve benzeri birçok haslet. Bütün bunları şunun için söyledim. Peygamber Efendimizin vefatından sonraki günlerde o ilim kaynaklarından birisi olmuştur. İlmen ve ahlaken Allah Resulüne en çok benzeyen de diyorlar onun için. Ona birisi soru soruyor. Soru şu. Evlenmişler, nikah ahdi kıyılmış. Ama gerdekten önce ne olmuş? Damat vefat etmiş. Şimdi trafik kazasında kahta kurşunla gidiyor. Düğünlerde atılan kurşun. Böyle bir hadise yaşanıyor. Geceden önce ne oluyor? Adam vefat ediyor. Şimdi Abdullah İbni Mesud'a soruyorlar. Ortada ciddi problemler var. Bir, bu gelin mehir alacak mı? İki, bu gelinin iddeti var mı? İddet bekleyecek mi? Üç, adamcağız öldü, mirası var. Bu kadının mirastan payı var mı? Alın size dev gibi üç tane mesele. Şimdi Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh ilmen de kendine güvenen birisidir. Sükut ediyor. Ama karşı tarafın ondan başka soracak kimsesi yok. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh da biliyor ki bu soruyu, bu problem yaşanıyor, fiilen var ve çözmesi gereken insan da o. Ama acaba ne duyguyla sustu bilemiyoruz ama bir başka cevap veren var mı? Veya bir şey var mı? Kısaca sükut etmeyi tercih ediyor. Anlamadı mı? Duymadı mı acaba babından? Soru tekrar tekrar kendisine soruluyor. Sonunda herhalde başka çıkış yolu bulamıyor olsa gerek ki söze giriş yapıyor. Bu konu diyor Allah ve Resulünden hiçbir şey duymadım. Zihninde bilgi yok. Şu anda söyleyeceğim sözler bana aittir. Eğer yanılıyorsam Rabbime sığınırım, affını dilerim. Bu benden ve şeytandandır.
benim hatamdır. Eğer doğru hükmettiysem Rabbinin lütfu keremidir. Buna dayanarak söylüyorum diyor. Bu Ebu Bekir radıyallahu anh'tan da var. Bunun bir benzeri davranış. Son derece teslimkar, nasıl diyeyim, nasıl bir prensiple hareket edildiğini gönüllere aktaran bir ifade üslubu, bir dayanış üslubu. Şimdikiler gibi bana göre deyip şimdi başlıyor, bütün dağları yıkıyoruz. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh ise söze böyle başlıyor. Arkasından diyor ki, bu kadıncağız mehrini tam alır. Çünkü evlilik akdi devam ediyor. İki, mirastan payını da alıyor. Çünkü ölen insanın bu nikahlı zevcesi. Üç, iddet bekler. Vefat iddeti bekler. İddetler kademe kademedirler. Vefat iddeti ayetle sabittir. 4 ay 10 gündür. Dolayısıyla 4 ay 10 gün iddet bekler. Mehrini kamil alır. Mirastan da payını alır diyor. Bunu söyleyince demek ki orada sükut eden birisi daha varmış. Onun ilmine hürmeten belki o ayağa kalkıyor. Vallahi bu hükmünün aynını Allah Resulü'nün filanın kızı hakkında verdiğini ben bu kulaklarımla duydum diyor. Hükmün aynı olduğunu. Bunu anlatan ravi şöyle diyor. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh bu hükmü ve bu rivayeti duyunca çocuklar gibi sevindi diyor. Neden? Verdiği hüküm Allah Resulü'nün hükmüyle uyuştuğu için. Bir şey daha, böylece yeni bir rivayeti de duyduğu için. Bir sahabi öbür sahabiden bir rivayet duymuş oluyor böylece. Bu kadar bilgi birikimine rağmen, bu kadar Cenab-ı Allah'ın kendine bahsettiği keskin zekaya rağmen, Allah Resulü'nden hiç ayrılmayışına rağmen geçirdiği tereddütü ve o andaki taşıdığı duyguları iyi değerlendiriniz. Şimdi esasen bu konuda hiçbir şey bilmiyor değildi Abdullah İbni Mesud. Evet, bu konuda açık ayet yok. Açık rivayette, hadiste bilmiyor ama neyi biliyor? O ayetlerin kendine verdiği birikimi taşıyor. Hadislerin birikimini taşıyor. Böyle bir durumda şer-i şerif neyi hedef tayin eder? Neyi korur? Genel prensipleri biliyor. Şimdi bu bilgilerine göre hadiseyi rafa oturttuğunda bu kadıncağızın iddet beklemesi gerekiyor. Bu kadıncağızın mihir alması gerekiyor. Mirastan payını alması gerekiyor. Buna göre oturtuyor. Çünkü bu birikim ona bunun alt temelini ve yapısını veriyor. Esasen işte fıkıh bu demek. Ve hayata uygulaması da bu demek. Dolayısıyla bilen insanların basireti ve değerlendirişi bu bilgiye sahip olmayan ve bu takva duygusunu taşıyamayan insandan dağlar kadar farklıdır. Bunu şunun için döndük paylaştık. Dolayısıyla bir insan hadisleri bilecek, bir 3-5 hadis biliyor ise bu insan bakınız Abdullah İbni Mesud böyle bir soruyla karşı karşıya gelince bütün zihin, Cenab-ı Allah'ın insana bahşettiği zihin çok farklı bir şey. Bilgisayardan da, kitaptan da, her şeyden çok farklı bir şey. Saniyeler içerisinde dönüp dolaşabiliyor, zihninde böyle bir şeyin olmadığını yokluyor, sonra itiraf ediyor. Ben Allah Resulü'nden böyle bir şey duymadım diyor. Bu duymadığınız siz binde bir de değil de binde 900'ünü duymamışsanız, o zaman ağzınızı tutup oturacaksınız. Veya bildiğinizi diye gündeme getireceksiniz. Bilmiyorum, bilmiyorum diyeceksiniz. Haliyle hüküm verebilmek için çok ciddi bir bilgi birikimine ihtiyaç var. Allah Resulü'nden ne gelmiş? Dolayısıyla neler yaşanmış? Bunun nasıl neticelenmiş? Bütün bu hükümlerin bilinmesi gerekir. Hatta bunların inceliğinin, sebebinin, vürut sebebinin nasıl yaşandığı, ne oldu, ne gitti sebebinin de bilinmesi gerekir. Şimdi bakınız, mesela Zübeyir radıyallahu anh bahçe suluyor. Zübeyir, Peygamber Efendimiz'in halası Safiye'nin oğludur. Çok yaman bir insandır.
Yaman bir insandır şunu diyorum. Yaklaşık Hazreti Ali ile aynı yaşlarda Müslüman olmuştur. İlk Müslümanlardandır. Cennetle müjdelenen 10 sahabiden birisidir. Bunu biraz daha şunun için vurgulamak istiyorum. Çok yaman, çok yiğit birisidir. Mesela Hazreti Ali radıyallahu anh yiğitliğiyle çok tanınıyor, Zübeyir tanınmıyor. Zübeyir hiç de aşağı kalan birisi değildir. Kendine güveni de tamdır. Nasıl diyeyim, uğruna mücadeleleri tamdır. Çok kıymetli birisidir. Peygamber Efendimizin de sevdiği, takdir ettiği birisidir. Bugün tefsir dersinde de geçti. Mesela Urve var, oğlu. Bir Abdullah İbni Zübeyir var, hicretin ilk çocuğu. Bir de daha sonra dünyaya gelen Urve var. Urve en çok Ayşe validemizden hadis rivayet eden kişidir. Neden? Yeğeni olduğu için. Ayşe validemiz onun teyzesi oluyor. Dolayısıyla yanına rahat girip çıkabildiği için Ayşe validemiz çok hadis rivayet ediyor. Mesela Ayşe validemiz ona diyor ki, ayet-i kerimenin tefsirini sorunca bir rivayette Ebuke diyor. Senin baban Allah için yaralı yaralı düşman kovalamaya çıkanlar arasındaydı diyor. Bir başka rivayette Ebevak diyor. İki babam birden diyor. Bunun içindeydi. O cihat ordusunun içindeydi. Kastettiği nedir? Babası olan Zübeyir ile Ebu Bekir radıyallahu anh. O da annesinin babası olması sebebiyle Ebevak diyor. Bunun içinde idi. Zübeyir radıyallahu anh bahçe suluyor. Peygamber'in sevdiği bir insan. Medine'de Abdullah İbni Übey İbni Selul'un adamlarından bir tanesinin bahçesi de niye yakın? Zübeyir'in bahçesine yakın. Huysuz adam her yerde huysuzdur. Cıngar çıkaracaksa en düzgün işten bile cıngar çıkarır. Sabırlı olan insan da çok farklıdır. Adam Zübeyir'e geliyor. Zübeyir yağmur yağmış, selin bir çukurda biriktirdiği o suları yara yara bahçesine getirmiş, bahçe suluyor. Bu da hazır su. Yanına gelmiş, suyu bana da gönder diyor. Ben de bahçe sulayacağım. Zübeyir radıyallahu anh da inşallah bahçeyi bitireyim, artanı sana göndereyim diyor. Bu esasen Zübeyir'in hakkı. Çünkü su mübah su, yarmış bahçesine getirmiş. Adam bu yetmiyor gibi gitmiş, Peygamber Efendimiz'e şikayet etmiş, bana su vermiyor diye. Peygamber Efendimiz geliyor, Zübeyir'in suyu yarıp bahçesine getirdiğini, dolayısıyla bahçesine suladığını görüyor. Peygamber Efendimiz Zübeyir diyor, kardeşinin bahçesine de bir an evvel sula, su gönder diyor. Yani iş şöyle hissettiriyor ki, sulama hakkını bütünüyle kullanma, komşunu da kayır, gönlü kalmasın demek istiyor. Ama yandaki adam buna razı değil. Suyu hemen istiyor. Peygamber Efendimiz'e dönüyor, ne diyor? Halan ne oldu değil mi diyor. Hazreti Ömer iyi ki oralarda yoktu, duayesi. Canını ciğerini okurdu. Bazen lazım. Peygamber Efendimiz kızıyor. Siması değişiyor. Zübeyir radıyallahu anh ne diyor? Zübeyir diyor. Hatta yarci ilel cedir diyor. Duvara ulaşıncaya kadar sula. Duvarın ne olduğunu söyleyeceğim. Cedir kelimesi duvar ama özel bir duvarın adı. Sonra bırak diyor. Cedir ne demek? Hurma ağaçları suya karşı sabırlıdır ama suyu emmek konusunda da deve gibi iyidir. Yani suyu çok emer, yani emdiği zaman sonra uzun süre kullanır. Bu yüzden diyelim ki şu hurma ağacıysa yaklaşık şöyle 4 metreye 4 metre civarında etrafında bir havuzcuk vardır. Bu havuzcuğun yükselen yaklaşık 20 santim civarında yükselen o küçük toprak duvarına cedir denilir. Diğer şeylerde de vardır. İşte patlıcan, biber, şube ekilmişse orası göllensin diye bölümler ayrılır. Bölümlerde de vardır ama hurma ağacında çok belirgindir. Dolayısıyla hurmanın hakkı nedir? O 20 santime kadar o alan suyla dolacak, hurma onu emecek, ondan sonra ne olur emerken, sonra başka ağaca, sonra ağaçlar bitince ne olur dışarıya verilir. Buraya kadar olanını su oraya kadar yükselsin, sonra ona su gönder diyor. Adam anlıyor bu sefer, Resulullah'ın kızdığını da anlıyor, susmak zorunda kalıyor. Pekala, bunu tahlil ediyorsunuz. Bunu nasıl değerlendireceksiniz? Bu hadiseyi bileceksiniz baştan sona.
detaylarını, vurgularını bileceksiniz. Allah Resulü'nün niye böyle yaptığını değerlendireceksiniz. Baştan komşunu gözet. Hakkını tam kullanma dedikten, komşunun da buna layık olmadığını anladıktan, daha doğrusu bunu kendi diliyle itiraf ettikten sonra o komşu Allah Resulü ne diyor Zübeyre? Hakkını bütünüyle kullan diyor. Bir hurmanın hakkı neyse bu hak senindir. Son noktaya kadar kullan. Suyu ondan sonra salıver diyor. Şimdi bu inceliği, bu noktayı bilmezsen bu aynı zamanda husumette yerine göre bir hakimin alacağı tavırdır. Yerine göre bunu alabilir. Yerine göre hoş gör diyebilir. Biz de yanımıza gelen insanlara bakıyorsunuz ki haklı o kardeşimiz. Haklı o kardeşimiz. Diğer grup çıktıktan sonra yanıma çağırıp dediğimi söylüyorum. Bak bu senin hakkındır. Ama bu insan iddiadan vazgeçmeyecek. Bu seni huzursuz edecek. Dolayısıyla tedirgin de edecek. Bundan sonra karşılıklı maddi kayıp da yaşayacaksınız. Tedirgin olduğunuz için manevi kayıp da yaşayacaksınız. Sen takva yolunu seç. Şu kadar daha gerekirse ona ver, bu nizayı sen bitir diyorsun. Bu sana ecir kazandıracaktır, huzur kazandıracaktır, huzursuzluğu ve tedirginliği o duymaya başlayacaktır. Dolayısıyla kendine huzurlu yolu seç diyorsun, tavsiye ediyorsun. Ama hakkından belli bir oranda kayıp yaşandığını da hem söylüyorsun hem de dile getiriyorsun. Doğru olan budur. Bu bir sulh yoludur, bir tavsiye yoludur ama icbar yolu değildir. İcbar nedir? Şu senin hakkındır, şu da senin hakkındır. Aradan çizgiyi çekersin. Tavsiye ayrıdır, hak tespiti ayrı bir konudur. Bütün bu incelikleri de karşılıklı olarak bilecek. Dolayısıyla neyi de bilecek? Sosyal dokuyu, hayatın dokunusunu, insanların psikolojisini de bilecek. Fıkıh ilmi sadece nedir? Fıkıh ilminin genel kaideleriyle sınırlı değildir. Diğer ilimlerin neredeyse bütünlüğüyle bağlantılıdır. Tefsir ilmi dedik ama tefsirden asıl kastedilen nedir? Kur'an-ı Kerim'i ne muradı varsa onunla beraber bilme ilminin adıdır. Orada da nüzul sebebini bilecek, bu ayet-i kerimenin ne manalara geldiğini bilecek, asıl söylediğinin ötesinde ne vurgulamak istediğini de bilecek ve ona göre değerlendirecek. Misal olarak, buna misal olarak söylüyorum. Kutiba aleykumus siyamu kema kutiba alellezine min kablikum diyor. Sizden öncekilere yazıldığı gibi oruç sizin üzerinize de yazıldı. Kutibe yazıldı, dolayısıyla sadece yazıldı diye değerlendirmeyecek. Ne diye değerlendirecek? Farz kılındı anlayacak. Ayet-i Kerime çok defa üslubunu çok latif ve değerlendirmiş olarak ve seni de teşvik etmiş olarak verir. Misal olarak söylüyorum yine, Cenab-ı Allah müminlere ebedi olarak üvey kızlarıyla evliliği yasaklıyor. Tamam. Bir insanın evlendiği kadının başkasından kız çocuğu olur. Dolayısıyla onunla evlilik eğer anneyle zifafa girmişse ebediyen yasaktır. Cenab-ı Allah onu nasıl vurguluyor? Kucağınızda büyüyen çocuklarla evlenmeyin diye. وَرَبَائِكُمُ اللَّاتِ diye vurguluyor. Rebibe, kişinin kucağında büyüyüp filizlenen demektir. Pekala, bundan şu manaya çıkar mı? Kişinin kendi kucağında büyümemiş de annesiyle beraber gelmiş, zaten gelinlik çağdaymış. Bu çıkar mı? Hayır. Burada Cenab-ı Allah'ın tasvir ettiğini, çok defa çocuk sizin kucağınızda büyüyor. Onunla evlenmeniz ne kadar çirkin olur. Dolayısıyla bundan diye devam ediyorsunuz. Bir insanın nasıl diyeyim üvey kızıyla evlenmesi nasıl kucağında filizlenip büyüyen çirkin ise bu da çirkindir vurgusu yapmak için o tasviri sizin gözünüzün önüne getiriyor. Eğer maazallah böyle olsaydı birçok evde sıkıntılar, ciddi sıkıntılar yaşanabilirdi. Cenab-ı Allah tasviri öne koyuyor ama yasak onunla sınırlı değil, ondan öte olduğunu da bir fakihin diğer naslarla, cemiyet hayatıyla ve benzeri nüzul sebebiyle, vuruş sebebiyle ve Allah Resulü'nün izahıyla bilmesi gerekir.
cemiyette nelere sebep olacağını hep bilmesi, hep değerlendirmesi gerekir. Tek ilimle elbette ki bu olmayacak, bu yeterli değildir. Akide ile ilgili olanları şüphesiz kesinlikle bilmesi gerekir. Akide ilmi olmadan fıkıh ilmi olmaz. Gerçi her ilmin bir başlangıcı vardır. Başlangıçta şöyle başlar. Biraz da Arapçanın o konudaki güzelliğini ve inceliğini vurguluyorlar. Bu ilim, ilimlerin en kıymetlisi, en güzelidir der. Hep böyle başlar. En kıymetlisi, en güzeli vurgusunu başlar. Dedim ya Arapçanın başlarken Arapçanın vurgusu da buna uygundur. Arkasından ne der? Akide ilminden sonra der. Sen o akide ilmine ulaşıncaya kadar ilimlerin en güzeli, hayatı en çok aksettiren, tesir edeni, şu edeni, bu edeni yazar üç satır aşağıda akide ilminden sonra, akide veya fıkıh ilminden sonra, bilinen neden sonra der. Şimdi oraya kadar sen onun bütün ilimlerin en önde geleni olduğunu, zihnine o yerleşir, kıymete yerleşir. Ama bu arada ne olur? Gelir akideye de bir vurgu yapar. Fıkıhta hemen akideden sonra ikinci derecedeki ilim fıkıh sayılır. Bu vurguyu yapar sık sık. İlimlerin en çok hayata tesir edeni, insanın dünya ahiret saadetini temin edeni, dünya hayatını güzelleştireni, şusudur, busudur der. Nasıl diyeyim? Fıkıh ekberden sonra veya akide ilminden sonra veya tevhid ilminden sonra diye vurguyu öyle bitirir. Dolayısıyla akide olmadan, tevhid olmadan ne olur? Fıkıh olmaz. Onu bilecek. Şimdi ayeti kerimeleri ve tefsiri vurgularken bir şeyi daha mutlaka vurgulamamız lazım. O da nedir? Lisan bilgisine sahip olmak. Lisanın inceliklerine sahip olmak. Bu ayetle de ilgilidir. Bu hadisle de ilgilidir. Bu diğer dallarla da ilgilidir. Dilin inceliklerini bütün yapısıyla bilecek. Gerçekten bu konuda maharet sahibi, vurgu ve telaffuzları, nasıl diyeyim, mecazları, bütün incelikleri anlayan bir kapasiteye sahip olacak. Dolayısıyla din bilgisiyle iç içe olma kabiliyeti bunun için elzemdir. Ayrıca fıkıh ilmine sahip olan insan bilgisini de zihinlerde problem yaratmayacak. Zihinlere kötü duygu düşünceler aşılamayacak. Ucu açık. Zihinde soru işaretleri bırakacak şekilde de kullanmayacak, ibareleri net ve netice verir olacaktır. İyi kullanacaktır. Bu Cenab-ı Allah'ın lisan insana verdiği en büyük meziyetlerden birisidir. Çok iyi kullanacaktır. Bunu hem günümüzde daha iyi kullanacaktır. Günümüzde çünkü sadece fıkhi bilgi veya akidevi bilgi aktarmıyoruz. Biz aynı zamanda fıkhı neyle yoğuruyoruz? Tebliğ üslubuyla yoğuruyoruz veya yoğurmalıyız. Buna günümüzde ciddi şekilde ihtiyaç vardır. Mesela Seyyid Kutup merhum genellikle şunu vurgulur. Durmadan akidenin üzerine vurgu yapar. Akideyi ön plana çıkarır. Çünkü insan sevdiği konuda savunma durumuna, kabullenme durumuna ve onun uğruna fedakarlık yapma durumuna gelir. Bu son derece kıymetlidir. Biz de kardeşlerimize sık sık söylerken eğer fikrinizi başka gönüllere aşılamak, kendinize mümin veya mümine kardeş edinmek istiyorsanız, kazanmak istiyorsanız ilk önce yola kendinizi sevdirerek çıkın diye başlıyoruz. Neden? Çünkü kişi kendisini sevdirince karşıdaki onun duygu ve düşüncelerine değer verir, ona göre hareket eder ve söylediği sözleri daha çabuk, daha kolay kabullenir. Zihnindeki soru varsa ona da daha sorar ve çözme niyetli sorar. Nasıl diyeyim? Yıkma niyetli değil, inadına değil, gıcıklığına değil, insan gibi cevap alma ümidi ve duygusuyla sorar. Bu son derece kıymetlidir. Bunun elde edilmesi de gerekir. Şimdi insan bunu bir, kendi ahlakıyla, tevazusuyla, güler yüzüyle, tatlı üslubuyla sağladığı gibi nedir? Kelimeleri kullanış şekliyle de, yerli yerinde hareket şekliyle de yapar. Daha önce bilemiyorum burada mıydı paylaştık. Mesela Cafer radıyallahu anh ne yapıyor? Necaşi'nin huzurunda davasını savunuyor. Son derece güzel savunuyor.
İlk önce bilen insan olarak nasıl bir hayat yaşanıyordu cahiliyede? Geçen ders bu gündeme geldi mi? Daha önceki bir vesile de geldi. Biliyorsunuz Habeşistan'da müminler oraya gidip huzur duyunca bunu bile müminlere çok görmüşlerdir. Bir ekip hazırlayarak oraya göndermişlerdir. Başlarında Amr İbni As vardır. Amr İbni As çok zeki bir insandır. Arap aleminin nadir dahilerinden birisi olarak bilinir. Çok keskin zekalıdır. Biliyorsunuz daha sonra Müslüman olacağı zaman da Peygamber Efendimiz de pazarlığa tutuşmuştur. Birkaç kelimeyle söyleriz. Ama varıp geri isterken çok iyi bir üslup kullanıyor. Bu insanların çoğunun tecrübesiz olduğu, gördüğü gibi yaş ortalamalarının bugün ifade düşük olduğu, öz yurdunda yaşamadıkları, kendi ana baba ecdadına karşı geldikleri, yuvalarda geride acır bırakarak geldiklerini, ocakların dağıldığını, husumetlerin meydana geldiğini, yıkılmaların olduğunu dile getiriyor. Atalar dinine bağlı olmayışlarını, kendi kendilerine din uydurduklarını söyledi. Söyledikten sonra cümleyi nasıl bağlıyor? Ne atalar dinine sadık kaldılar, ne de sizin dininize girdiler. Tahrik cümlesidir bu. Hristiyanlığın kendi kendine uydurdukları bin din uğruna buralara kadar sürüklendiler, geldiler. Sizi onlardan geri isteyenler, onların yarını düşünen, hayrını düşünen, istikbalini düşünen babaları, anneleri, ataları, dedeleri, amcaları, dayılarıdır. Bu sözleri başörtüler içinde çok söylediler. Yarınları, istikballerini düşünme uğruna çok söz söylediler. Onun bir benzeri dile getirildikten sonra isteniyor. Cafer radıyallahu anh bütün bunları dinliyor. İlk önce yalan söylüyorlar diye bağırmıyor. Ne diyor? Nasıl bir hayat yaşadıklarını İslam'dan önce bir tasvir ediyor. Zihinlerde böylece Mekke'de veya Arap Yarımadası'nda nasıl bir hayat sürüldüğünün tablosu oluşuyor. Bunları da abartma kelime değil, yaşananlar üzerinden belki Amr İbni As'ın ekibinin de itiraz edemeyeceği bir üslupta sergiliyor. Arkasından aramızdan neslini, şerefini, izzetini bildiğimiz, önceden de emin olarak vasıflandırdığın bir insanı Cenab-ı Allah bize peygamber gönderdi. Ona vahyetti, o da bize tebliğ etti. Böylece biz Allah'ın birliğini öğrendik. Ahireti öğrendik. Ahireti Hristiyanlar da biliyor. Ahireti öğrendik. Hesabı öğrendik. Kısaca İslam'ın nasıl bir akide olduğunu vurguluyor ve böylece yaşamaya başladık. Gerçek ana baba sevgisi nedir? Gerçek insan hakkı hukuku nedir? Gerçek adalet nedir? Bunu öğrendik. Böyle yaşamaya başladık. Ama yarınlarımızı düşündüğünü söyleyen o insanlar bizi böyle yaşamaya bırakmadılar. İnandığımız yolda acılar çektik. İşkenceler gördük. Her gün acıların yenisi yenisine eklendi. Tahammül edilemez boyutlara gelince Allah Resulü, Habeş diyarına gidin. Orada adil bir insan var. Onun yanında huzur bulursunuz dedi, sizin yanınıza gönderdi. Böylece müşriklerin yıktığı, kurduğu çatı yıkılıyor. Teker teker yıkılıyor. Hortum çıktı. Alıyor. Dolayısıyla ne oluyor? Sizin yanınıza geldik, devam ediyor. Allah'a hamdolsun bu huzuru bulduk. İnandığımız gibi yaşamaya başladık. Ama o bizim atalarımız, o bizim insanlarımız bunu da bize çok gördü. Geldiler yeniden acıya, yeniden işkencenin içerisine bizi döndürmek istiyorlar. Biz onların buraya malını çalarak gelmedik. Cinayet işleyerek gelmedik. Onların ızlarına göz dikerek gelmedik. Bu konuda bizden en küçük biri bile sadır olmadı. Ama onlar yine peşimizden geldiler. Bize bu hayatı çok gördüler. Şimdi cümleler bitince oradaki herkesin gönlü kazanmamıştır. Asıl şimdi tablo yerini bulmuştur. Sistem yerli yerine oturmuştur. Şimdi ama Cafer esasen bunu yaparken bir şey daha yapmıştır. Biz Cenab-ı Allah Resulüne ne vahyettiyse onu bize ne öğrettiyse onu yaşadık demiştir. Bunun üzerine Necaşi cümleler bitince
o söylediğiniz şeylerden, vahiyden hiç bilginiz var mı? Ezberinizde olan var mı diye sormuştur. Cafer radıyallahu anh buna sevinçle, çünkü dikkati oraya çekmek istiyor, evet demiştir. Okur musun diye söylediğinde bu Hristiyan topluluğa nereyi seçmiştir? Meryem suresini seçmiştir. Meryem suresi çok duygulu bir suredir. Çok yüklü bir suredir. Baştan başlangıcı bile insanı teslim almaya yetiyor. En çok hurufu mukatta burada yan yana geliyor. Kef, he, ye, ayn, sad. Zikru rahmeti rabbike abdehu zekeriye. İz nâdâ rabbehu nidâen khafiyye. Kâle rabbi inni vehenel azmu minni. Veşte'ale râsu şeybe. Ya Rab, gizlice sesleniyor. İnsanlar duymadan sesleniyor. Rabbine duyurmak istediğini sesleniyor. Belki duasından başkası duysa utanır da. Ama o Meryem'i görmüş. Güzel ahlakını görmüş. Nasıl diyeyim? Ama onun nesli yok. Onun çocuğu yok. Çocuğu olması için dua ediyor. Yaş ilerlemiş. Tavanlara vurmuş bugünün ifadesiyle. Onu nasıl ifade ediyor? Ya Rab yaşlandım da demiyor. Onun bağlantısı bile müthiş. Nasıl bağlıyor? Ya Rab kemiklerim artık beni taşımıyor diyor. İskelet taşımıyor. Kemiklerim beni taşımıyor. Artık zor taşır hale geldi. Saçlarım da beyazlara tutuştu. Ama Rabbim hala senden ümit kesmedim diyor. Hala senden ümit kesmedim. Ne olur diye dua ediyor. Biliyorsunuz bu duanın meyvesi Yahya Aleyhisselam'dır. Şimdi oradan başlıyor. Bu duygularla başlıyor. Meryem validemize çektiklerine, nasıl diyeyim, müjdelenince şaşkınlığına, bana insan dokunmadı ki nasıl çocuğum olur deyişine, daha sonra hamilelik ilerleyince insanlardan utanışına, o çaresizliğine, duygularına dikkat çekiliyor ve bir noktaya gelip de hamilelik iyice hissedilir hale gelince, doğum yaklaşınca şehri terk ederek gitmek zorunda kalıyor. Bir hurma kütüğüne sığınıyor. Hurma ağacına sığınıyor. O ağaçtan günlerce yaş hurma dökerek onunla besleniyor. Bu arada yaş hurmanın rahim cidarını güçlendirdiği bilinir. Doğum için de, yani doğum öncesi günlerde tavsiye edilir. Dolayısıyla hurma ağacına günlerce yaş hurmayla geçiniyor. Yalnızlığın kucağında yavrusunu dünyaya getiriyor. İnsan yavru

kuzusunu dünyaya getirince sevinir. Ama o ne yapacağını bilemiyor. Çünkü herkesinki gibi değil. Ne diyor o esnada çaresizliğin içerisinde? Ya leyteni kuntu nesyen mensiyye diyor. Ne olaydı? Keşke diyor, hiç kimsenin bilmediği, tanımadığı, adı sanı olmayan, dünyada bulunmayan biri olaydım diyor. Şimdi ben bununla insanların yanına nasıl çıkarım? Sonra yavrusunu getirirken ne diyor onu ilk gören? Senin baban iyi bir insandı diyor. Annen de asla kötü bir kadın değildi. Sen nasıl böyle oldun? Şimdi bu soruya muhatap kalan insan ne der? Çaresizlik. Sonra biliyorsunuz yavru bebek devreye giriyor. Bütün bunlar aktarılırken o duyguları, Meryem Aleyhisselam'ın duyguları, düşünceleri, dillere dökülen o kelimeler, o duygular, o hisler yan yana gelince bir salon dolusu insan başta Necaşi olmak üzere gözyaşı dökmeye başlıyorlar. Devlet ricali ağlıyor. Bilir kişi getirilmiş oraya. O da ayrı bir inceliktir hakim olarak. Bilir kişi sayılan o ilim ehli ağlıyor. Hatta gözyaşlarının kitabı dalgalandırdığı yer yer mürekkepleri sildiği biliniyor. Necaşi'nin önünde sakalından süzülen gözyaşlarının geniş bir çerçeve oluşturmaya başladığı dillere getiriliyor. Herhalde ağlamayan bir tek müşrikler vardır. Onlar ne yapacağız diye düşünüyorlar. Veyahut da Amr İbni As ben bu işin içinden nasıl çıkarım diye düşünüyordur. Kısaca Cafer radıyallahu anh son verdiğinde inanın bütün gözler yaşlı, bütün gönüller Müslümanlara karşı meyillidir. Kazanlamıştır. Niye? Dili ve bilgisini çok iyi kullanmıştır. İşte fıkhın bir başka ifadesi bu. Bunu dinledikten sonra Necaşi ne diyor? Vallahi şu okuduklarınla ben İncil'in aynı pınardan geldiğine inanıyorum diyor. Bu devrenin içerisinde Cafer radıyallahu anh artık savaşı kazanmıştır. Ama Amr İbni As kulağını kaybeden bir insan değildir. Ne diyor bu sefer? Yanındakine dönüyor. Sen diyor her şeyi kaybettiğimizi zannediyorsun değil mi diyor. Yardımcısı var Abdullah. O da diyor kaybettiğimizi zannetmiyorum diyor. Her şeyi kaybettik. Gel diyor şimdi buradan İzzet ve ikramla çıkmanın yoluna bakalım. Hayır diyor. Kaybetmedik diyor. Göreceksin diyor. İstediğimizi elde edeceğiz. Belki dahasını da elde edeceğiz. Yani onları katlettireceğiz demek istiyor. Dahası o. Ne yapacaksın diyor. Arkadaşı da merak ediyor. Bunların İsa hakkındaki kanaatlerini söyleyeceğim. Bu dehşet bir şeydir. Çaresiz insanların çaresizliği anında vurmaktır. Arkadaşı biraz daha insaflı diyor ki senin de dilde getirdiğin gibi bunlar neticede bizim akrabalarımız ve yakınlarımız. Burada bu cinayeti işletmeyelim. Gel diyor ülkemize dönelim. Daha da ileri gitmeyelim. Ama o durmuyor, susmuyor. Ne diyor? Ey Necaşi diyor, ey Melik, siz bunların İsa hakkında ne düşündüğünü bilemezsiniz. Orada olan Müslümanlar içerisinde Ümmü Seleme validemiz vardır. Habeşistan'la ilgili haberler en net, en kesin çizgilerle ondan gelir. O diyor ki beynimizden aşağı kaynar su boşaldı. Ne yapacağımızı bilemedik diyor. Cafer'e sakın söyleme. Yuvarlak geçiştir manasına işaretler de oldu diyor. Cafer hayır dedi diyor. Necaşi'ye doğru döndü. Biraz daha yaklaştı. Ey Melik, biz Allah Resulü bize öğretinceye kadar, Rabbimiz ona vahyedinceye, o da bize aktarıncaya kadar İsa hakkında hiçbir şey bilmiyorduk diyor. Rabbimizin vahyine, Resulullah'ın bize tebliğine göre İsa Aleyhisselam başlıyor. Şu, şu, şu, bütün Kur'an-ı Kerim'deki güzel vasıfları sayıyor. Cenab-ı Allah'ın iffetli, betül olan Meryem validemizden babasız olarak dünyaya getirdiği kulu ve Resulüdür diyor. Seçilen bütün kelimeler güzel ama vurgu kul ve Resul vurgusu. Şimdi herkes bekliyor. Müslümanlar nefesi tutulmuş, ölüm kalım arasında bekliyor. Alimler bekliyor. Devlet ricali komutanlar bekliyor. Ve müşrikler bekliyor. Amr İbni As ve ekibi bu ortaya atılan silahın mı diyelim, zehirin
nasıl bir netice vereceğini bekliyorlar. Bunun üzerine Necaşi yerden bir çöp alıyor, insanlara gösteriyor. Vallahi sizin dediğinizden İsa şu kadarcık bile farklı değildi. Ne yaptıysak biz yaptık diyor. Bunun üzerine ilim ehli devreye giriyorlar. Akideye ters, ters değil dinamit. Öksürüyorlar, ikaz ediyorlar. Kullandığınız kelime akidemize zıt diyorlar. Ama Necaşi'nin cevabını alıyorlar. Vallahi öksürseniz de gerçek bu, tıksırsanız da gerçek bu diyor. Hakikat böyledir diyor. Şimdi dahası var, dostlukları devam etmiştir, çok güzel olmuştur. İslam'a çok yakın duruyor, Müslümanlarla çok ilgileniyor, karşı güç çıkmıştır, savaş olmuştur. İslam, Cafer radıyallahu anh arkadaşlarıyla onun yanında yer almışlardır, vefa borçlarını ödemişlerdir, nokta nokta çok devam etmiştir. Ama asıl vurgulamak istediğim şu, işte fıkıh bu, anlayış bu, anlatış bu, tebliğ de fıkıhla yoğurarak duyururuz bu. Birincisi şüphesiz bilmek, bildiğini güzel anlatmak. Nereden başlayıp nereye gittiği cümleyi ona göre kurmak, ona göre oturtmak. Bunu başarmıştır, gönlüler fethetmiştir. İki, ayet-i kerimeyi seçmek. Bu millete, hani daha sonra nazil olduğu ama وَلَنْ تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَصَارَى ayeti olsaydı o günlerde de senden ne Yahudiler ne de Hristiyanlar razı olmazı okusaydı herhalde bu netice elde edilmezdi. Ama o günlerde var olan başka bir şey var. Ya onu okusaydı? اِسْتَعِذُ بِاللّٰهِ قُلْ يَا اَيُّوَ الْكَافِرُونَ Ey kafirler! diye başlasaydı لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينَ sizin dininizi size, benim dinim bana ayetiyle okusaydı acaba aynı netice elde edilir miydi? Bu tebliğ üslubunda hepimizin unutmaması gereken bir gerçektir. Onun da yeri var. Onun da yeri var. Hem de dört dörtlük geldiği yer var. Ama kazanmak istiyorsanız, gönüllerini almak istiyorsanız hayır. Ona göre yer okuyacaksınız. Tamam boşuna uğraşıyorsunuz deyip de kafasını çamura batırmak istiyorsanız ondan sonra sizi alt etmeye, sizi imanınızla beraber sökmeye çalışan birisi var ise ona karşı onu kullanın. Ama bu öyle değil. Neyi, nerede kullanacağını bilen insan belagat sahibi insandır. Yoksa güzel konuşan insan değildir. Güzel konuşan ama neyi nerede söyleyeceğini bilen insan asıl belagat sahibidir. Bu çok önemlidir ve Meryem suresini seçişi gönüller fethetmiştir. Tamam, en az bunun kadar önemli, belki çok daha önemli öbür seçişidir. Tehlike anında, bütün yıldırım ve şimşekleri üzerine çekecek olmasına rağmen hakkı ve doğruyu iyi bir üslupla söylemek. İnadına değil, güzel üslup kullanmak ve doğruyu söylenmek. Necaşi'yi kazanmıştır, öbürlerinde hiçbir itiraz fırsatı vermemiştir. Buna günümüzde ne kadar muhtacız? Zikzaklardan bıktık, manevralardan bıktık, onur zedeleyici ve yaralıcı hale geldi. Efendim bunun Kur'an-ı Kerim'de esasen iki manası var, üç manası var. Ne bileyim işte eskiler bunu aldı diye yeniler de bunu alıyor, uyduruyorlar. Halbuki şu manadan yola çıkarsak şöyle olur, şundan şöyle olursa bundan olur. Ben özetliyorum, kapıdan sığmıyorsa hani bazıları pencereyi söküyorlar, vinçle oradan çekiyorlar. Pencereden sokulur, pencereden de sığmıyorsa tavandan indirilir, bilmem nereden balkondan içeri çekilir, şuradan da odanın olsa bacadan girilir. Kısaca 50-99 kapı döndürüyoruz. Bu hata ilim ehlinde veya ilim ehlini olduğunu zanneden de daha çok yaşanıyor. Belamız, musibetimiz de zaten onlardan. Dolayısıyla sık sık söylüyoruz, nasıl diyeyim, Allah'ın adını unutarak okuyanlardan başımıza epey musibet ve bela geliyor. Bir ilim ehline düşen bildiğini ve inandığını doğru söylemek, güzel kelimelerle söylemek, zikzak çizmemektir. Olması gereken hakikat budur. Her şey her yerde söylenmeyebilir ama mutlaka yeri gelmişse bir, kesin ve net bir sorunun muhatabı olmuşsanız iki, inandığınızı, bildiğinizi, hak ve hakikati doğru bir üslupla, iyi bir üslupla açık ve net olarak söyleyeceksiniz. Bunun başka yolu yoktur. Bir başka ifadeyle söyleyeyim. Bugün biz
O gün o mecliste bulunan sahabilerin sayısı 82 civarındaydı. Hanımların sayısı net olarak bilinmiyor. Ama şu biliniyor. Habeşistan'da ulaşılan en son sayı yaklaşık 170 civarındadır. 80 değil de 100 olsalar veya 170 olsalar dev bir devletin içindesiniz. Bu devletin nizami ordusu var. Bu devletin oradan deniz kıyısına kadar ciddi bir mesafesi var. Deniz kıyısına geldiniz de o denizi geçmek var. Uçak yok, arabalar yok, kaçıp kurtulacak bugünkü gibi eşyalar da yok. Bugün de kurtulamazsınız. Ama buna rağmen orada bulunan 80 civarında insan hak ve hakikatten korkmuyor, dile getiriyor, zararlı da çıkmıyor, karlı çıkıyor. Bugün biz kendi öz yurdumuzda bu 80 insan daha mı çaresiziz? Daha mı elimizde imkan yok? Her şeyden evvel şunu söyleyelim. Bu ülkeyi biz fethettik. Allahu Ekber sedalarıyla fethedildi. Semasından Allah'ın yağdı, silinmeye çalışıldı, silinemedi elhamdülillah. Bu zikzakları çizmeye nereden ihtiyaç duyuyoruz? Niye bu zayıflığı gösteriyoruz? İkide bir de bizi ya İran'a gönderiyorlar ya Suudi Arabistan'a. Siz cehennem olun gidin nereye gidiyorsanız. Ve biz Allah'a hamdolsun intikamcı da değiliz. Allah Resulü intikam almadı. Biz değiliz. Ama tekrar ediyorum. Bu ülke Allah'ın ismi anılarak, tekbirler getirilerek, uğruna namaz kılanların, Allah'ın emrine ve nehyine sadakat gösterenlerin şehit düşe düşe fethettiği bir ülkedir. Bu ülke bizimdir. Kimseye de vermeyiz. İnşallah geri kalanını da alırız. Ama şu bir gerçek. İlk önce buna layık olmamız, kendi ahlakımızı bir düzeltmemiz lazım. Duygularımızı ve düşüncelerimizi iyi kelimelerle ifade etmemiz lazım. İslam'ın bizden ne istediğinin şuurunda olmamız lazım. Hayatı da buna göre şekillendirmemiz lazım. Bunun için iyi bir dil kabiliyetine hem anlamak için hem anlatmak için ihtiyacımız var. Bu yöndeki meziyetlerimizi mutlaka ilerletmemiz gerekir. Anlama konusunda da tekrar ediyorum, anlatma konusunda da. Çünkü ikisiyle de oynanılmaya başlandı. İkisine de saldırı var. Ayrıca biz kardeş kazanmak istiyorsak, dediğim gibi ilk önce hem davamızı hem kendimizi sevdireceğiz, gönüller fethedeceğiz. Tabii bu arada deminden beri paylaşıyoruz, bakınız. İslam tarihinin, çünkü orada bize numune var. Siyer-i Nebi'nin ve peşinden gelenlerin çok iyi bilinmesi lazım. Hazreti Ömer radıyallahu anh sorardı. Bir ayeti kerime bilen var mı? Ayet-i kerime zaten bilme değil, hepsi belki biliyor ama onda bir delil var. Onu yakalayabilen var mı demektir. Bu son derece İmam Şafii'nin, unuttum aklımda gelmedi zihnen şu anda sizinle konuşurken düşündüm de. Bunu bulabilmek için Kur'an-ı Kerim'i 3 kere tekrar okudum diyor. Bazen bir incelik var, onu yakalayamıyorsunuz. Görmüyor, kimsenin dikkatini çekmiyor. Birisi mesela, buna misal söylüyorum. Bir tanesi aldığım kız ay gibi güzel olmasa boş diye başlattan zevzen bir tanesi boşamış. Sonra problem çıkınca ciddi mesele haline geliyor. Diyorlar ki ilim ehli, bir insanın aydan daha güzel olması mümkün değildir. Bunun evlendiği her insan daha muallak talak deniyor. Devreye girer ve boş olur. İlim ehlinin bir tanesi sükût imiş. Ona soruyorlar. Bunu Hanefilerin zeka kıvraklığına delil için getirirler menkıbelerde. Delil için getirirler çünkü o Ebu Hanife'nin talebelerinden birisi diye geçiyor menkıbede. Şimdi o sükût edince üstad diyorlar sen bir şey söylemedin. Katılıyorsan diyorlar imzanı istiyoruz. Vallahi deminden beri ben hayretle bakıyorum diyor. Niye böyle düşündünüz? Farklı bir fikrin mi var? Evet, farklı bir fikrim var. O zaman söyle diyorlar. Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ ف۪ي اَحْسَنِ تَقْو۪يمٍ Biz insanoğluna en güzel fıtratta yarattık diyor. Siz bir insan ay kadar güzel olamaz diyorsunuz. Ora diyor şaşkın şaşkın bakıyorum. Ay hiçbir insan kadar güzel olamaz diyor. Çünkü Rabbim böyle buyuruyor.
Bir anda salonun fikri değişiyor. Diğer insanların da fikri değişiyor. Pratik zeka diyorlar. Şimdi bazen bir nokta var. Onu yakalamak farklı bir şey. Mesela buna misal olarak vereyim. İslam hukukunda Allah'ın anılmadığı bir nikah, nikah değildir. Buradan başlayalım. Ama İslam'dan önce evlilikler ne olacak? İslam buna ne gözle bakar, nasıl bakar? Bunu değerlendirmeye gelince, biliyorsunuz İslam'dan önceki nikahlar Allah Resulü'nün tatbikatında da karı koca Müslüman olarak geliyorlarsa evlilikleri devam ediyor. Eğer işlerinden biri Müslüman oluyor, öbürü olmuyorsa bağ kopuyor. Ama niye evlilikleri devam ediyor? O nikah İslami bir nikah değildi ki veya biz ona nasıl bakacağız? Bir Allah Resulü'nün sünnetinden bakıyoruz ki biz demek ki o evlilik meşru imiş, batıl zihniyet öncesinde olsa da millete bir akit ilan edilmiş. İslam'dan önceye matuf olmak üzere biz bunu normal karşılıyoruz. Ama mesela bunu ifade eden ayet yok mu? Var. Ne var? Tebbet yede ebi lehebin ve tebbe. Devam ediyor. وَمْرَأَتُهُ حَمَّالَتَ الْحَطَبِ Odun taşıyan hanımı diyor, karısı diyor. Demek ki Cenab-ı Allah böyle isimlendiriyorsa bu nikah meşrudur, İslam'a gelince de hanımı olarak görülür deniyor. Yine وَمْرَأَتُ فِرْعَوْنُ diyor. Asiye için. Firavun'un hanımı olarak isimlendiriliyor. Dolayısıyla demek ki İslam'dan önceki kıyılan nikahı biz ne yapıyoruz? Devamını meşru kabul ediyoruz. Ama Müslüman olduktan sonra nikah ne olacak? Siz onları Allah'ın adını anarak helal edindiniz diyor Cenab-ı Allah. Resulü böyle buyuruyor veda hutbesinde de. Dolayısıyla böyle olması gerekir. Pekala, Tebbet suresinin ahkamla hiçbir ilgisi yok gibi görünüyor. Demek ki varmış. Firavun kıssası anlatılırken, Asiye'nin yaşadıkları anlatılırken demek ki var imiş. Dolayısıyla nereden zihne geliyor? Bunun müzakere edilmesi lazım. Hadislerden böyle bir şey, bunun müzakere edilmesi lazım. Hayatın içerisinde yaşanan bazı şeyler vardı. Nasıl diyeyim? Hayata tesir ediyor. Yapıla gelmiş. İslam buna muhalif değil. Hoş karşılamış. Hoş karşılanması gerekiyor. Ne gibi? Mesela ekmek ödünç alışverişi gibi. Ben eskiden unuttuk artık. Fırına giderdi hanımlar, hamur yoğururlardı. Mayalanınca hamuru başlarının üstüne korlar. Altına da fırına giderlerdi. Ekmeği pişirirler, geri dönerlerdi. Geçtiği yerlerde de sıcak ekmek kokar tabii. Tabii komşuya sıcak ekmek verirler. Yeni ekmek veya komşu bitmişse ekmek yapıncaya kadar ondan ekmek alır. Daha sonra o ekmek pişirince o da ona verir. Ama birinin ekmeği öbürünün ekmeğinden büyük olabilir. Küçük de olabilir. Pekala, bu akde uygun değil. Aynı cins yan yana gelince biri büyük, biri küçük, biri ağır, biri hafifse faiz olur. Ama bu komşuluk açısından hoş karşılanan, cemiyette var olan, komşuluğu güçlendiren, İslam'ın istediği değerlere de fayda getiren bir şeydir. O zaman İslam hukuku bunu o çerçeveden çıkarır, komşuluk hukukuna, ödünç hukukuna sokar ve bunu hoş karşılar. Diğer çerçevede değerlendirmez. Bunun 50 tane misalini verebilirim. Dolayısıyla sosyolojiyi de, yaşananları da, insanlara tesirinde, gönüllere tesirini de iyi bilmek zorundadır. Şeker veriyorsun, şeker alıyorsun. Tuz veriyorsun, tuz alıyorsun. Biraz az olmuş, biraz fazla olmuş. Eğer bunu faiz sistemine soksak faizdir. Olmaz. Ama bu ödünç, tencere verip komşuya tencere almak gibi, komşuluğu güçlendiren, hoş karşılanan, nizaya sebep olmayan, İslam'ın istediklerini güçlendiren bir yapısı olduğu ve maddi kıymetinin düşüklüğü sebebiyle bu çerçevede değerlendirilmesi, öbür çerçevede değerlendirilmesinden daha doğrudur. Bununla istekler. Bütün bunların elde edilebilmesi için nedir? Hayat bilinecek, bütünüyle bilinecek. Şimdi dolayısıyla fıkhın bütün ilim dallarıyla ilgisi vardır. Sipariş verdiğiniz mobilya yapılacak. Bu alanla ilgisi vardır. Nasıl diyeyim? Fiziki alanla ilgisi vardır. Biyoloji alanı ile ilgisi vardır. Ve benzeri
Kısaca fıkıh bütün dalları ilgilendirir. Ama

ailesi gerçekten açlıkla zarar görecek mi diye soruyor. Eğer görecek raporu çıkarsa ona göre hüküm veriyor. Bu sefer de organizeyi yapacak, yönlendirecek. Bilir kişiden bu konuda rapor isteyecek. Bunun altyapısının temeline sahip olan da bir bilgi birikimi olacak. Böyle olunca dolayısıyla ne oluyor? Bir bütün haline geliyor ve ilim o zaman gerçek çerçevesini oturtuyor. Dolayısıyla tekrar ediyorum, fıkıh ilminin bütün ilim dallarıyla bağı vardır, kökü vardır, yerine göre bütününü bilmek zorundadır, yerine göre o ilim dalında mütehassıs olan insanları nasıl yönlendireceğini, onlardan gelen bilgileri nasıl değerlendireceğini bilmek zorundadır. Bütün bunlar yok ise bildiği alandan dışarı çıkmaması, öğrendiği aktarması gerekir. Ama fıkıh ilminin bunlara ihtiyacı vardır. İnşallah dallanacağız, budaklanacağız, detayların zaman içerisinde konuşacağız, dertleşeceğiz. Belli bir bilgi birikimimiz oluşacak. Bugün burada duruyoruz. Sizin sormak istedikleriniz var mı? Şimdi şu elime gelen kağıt ikinci sıradaydı, dur. Bu derse nasıl çalışacak? Belli bir kitap var mı veya bizimle paylaşabileceğiniz notlarınız var mı? Belli bir kitap var mı derken yeni kitaplar biraz, yani eski kitaplar çok fazla da, yeni kitap Türkçe'ye tercüme edilen kitaplardan Zekiyüddin Şaban'ın kitabı var. Onu esas alınız isterseniz, dallanıp budaklanmayalım. İlahiyatta da okunan bir kitap. Zekiyüddin Şaban ilahiyatta okunan kitap. Buyur. Yok, hayır. Maalesef. Yok, yok maalesef, yani Türkiye Arabistan'dayken Türkiye'ye dönünce Türkçe yazalım dedik. Onun zararını görüyorum. Keşke yazarak gelseydik. Çünkü oradaki imkanımız daha iyiydi. Türkiye'ye gelince Türkiye'nin sıkıntılarıyla 28 Şubat'ın içine düştük, geldik. Geldik birkaç ay sonra Türkiye'de ihtilal oldu. Vardığımız yeri yıkıyoruz galiba. İstanbul'a geliyordum, İstanbul'da deprem olmuştu. Şimdi Zekiyüddin Şaban'ın nasıl diyeyim, fıkıh usulü var. Kalın bir kitap. Şöyle diyeyim, bir de şu var. Eski kitaplar böyle başlamıyor, kadim kitaplar. O sadece ne diyeyim, ya Hanefi usulünü anlatıyor ya diyelim ki mütekellimin usulünü anlatıyor. Arada kitaplar sonradan çıkmaya başladılar, iki yolu birleştiren. Yeni kitaplara bunun için ihtiyaç var, bu genel bilgi için. Dolayısıyla o yüzden onu verdim. Mesela onu da paylaşırız. Yani zihninize takılan şeyler, beğendiğimiz ve beğenmediğimiz yönler var şüphesiz. Bir de tercümenin getirdiği sıkıntı var ister istemez. Mesela Zekiyüddin Şaban Kur'an-ı Kerim'den misal verirken, hadisten misal verirken enfes, çok güzel. Ama mesela Hanefi usulünde zayıf olduğu anlaşılıyor. Hanefiler ayet hadislerden kaide çıkartmak yerine imamlarının meselelerinden almayı ne yazık ki tercih etmişlerdir diyor. O meseleler nasıl çıktı? Ayet hadisten çıktı. Allah'tan kork. Denmez böyle yani. Denmez. Bilmiyorsan bilmiyorum de. Veya bildiğin kadar söyle, ama bu, tekrar ediyorum, yani bir insan, biz şunu da bırakalım. Bir şeyi bütünüyle hoşumuza bir tarafı gitmiyor diye silip atmaktan veya hoşumuza gidiyor da hiç kusur işlemez demeyelim. İnsanlar kusur işlerler. Yani bunda şüphe yoktur. Diğer alanlardan faydalı bir kitap. Zorlukların değil, onun içerisinden özünü alıp yapabilirsiniz. Bende notlar var. Biraz şekillenmesi lazım. Yani belki o notların daha az öz olması babından. İnşallah onları şekillendirmeye çalışayım. Belki onları paylaşalım. Ama o kitaplarda genel şeyi bulabilirsiniz. Genel bilgi bulabilirsiniz. Ben zaman zaman biliyorsunuz hatıralarla beslemeyi istiyorum. Çünkü günümüzün buna ihtiyacı var. Bir şey daha. Günümüzde yani bizim akide kitaplarımızda, usul kitaplarımızda kabullenen ve inanan bir millete hitap ettiği için genellikle kurudurlar. Biraz da çatık kaşlıdırlar. Bunu şunun için söyleyeyim. Günümüzde biraz daha güler yüzlü, misali daha bol kitaba ihtiyaç var. Günümüzün şartı bunu gerektiriyor. Onun için, ama biz ne yapacağız? Onu okuyacağız, kendimiz yüzünü güldüreceğiz. Daha önce söyledim. Esasen her farz olan mesele bir açıdan bakınca akidevi bir meseledir. İnkar ve kabul açısından. Ama bu, o meselenin bütünüyle akidevi bir mesele olduğunu göstermez. Anlaşıldı? Çünkü halife, tekrar ediyorum, ne yapacak? Görevleri ehline verecek. Allah'ın hükümlerini tatbik edecek. Ve halifenin seçiminden başlayınız. Dolayısıyla neye kadar? Hükümler hepsi fıkhi bir meseledir.
ne ayrıca akidevi bir meseledir?

0: varlığını inkar ve ona isyan bir nevi akidevi bir meseledir. Yani binde yaklaşık nasıl diyeyim 950'si belki fıkhidir, binde 50'si belki de akidevi bir meseledir. Akide konu nasıl diyeyim akide kitabında incelenmek yerine eğer Şiilerle olan kavga ve mücadele olmasaydı kesinlikle bu ilim nerede yer alacaktı? Fıkıh kitaplarının içerisinde yer alacaktı. İslam akidevi bir meseledir. Doğru değildir, yoktur, nasıl diyeyim, caiz de değildir. Niye yoktur? Allah Resulü Ebu Cehil'e, ey Ebu Cehil, biz devlet idaresinden anlamayız, gel İslam devletini veya İslam ordusunu sen idare et demedi. İslam bütününe taliptir. Zaten bir grubu, bir cemaati ve bir insanı değerlendirirken damgacı olmayın ama şöyle diyeyim. İslam'ın bütününü kabulleniyor, sahipleniyor, nasıl diyeyim, bütününe değer vererek hareket mi ediyor? Böyle bakacaksınız. Ben hadis dalını seçmiş bir insan olabilirim. O dalda ihtisastan hoşlanmış bir insan olabilirim. Veya benim yaptığım gibi fıkıh dalını seçmiş bir insan olabilirim. Bir başkası İslam tarihini, bir başkası da tıbbı seçmiş bir insan olabilir. Bir başkası da kimyayı, edebiyata seçmiş bir insan olabilir. Ama nasıl hadisi seçmek, tefsirin kıymetini inkar etmek manasına gelmiyorsa, fıkhın kıymetini inkar etmek manasına gelmiyorsa, birbirini bütünlediğine inanıyorsam, İslam'ın hiçbir rüknünü de inkar etme veya zayıf görme veya değersizliğine inanma hakkına, salahiyetine sahip değilim. Basit bir şey söyleyeyim. Mümin kardeşlerin, bahar gelince, inşallah sonbahardan baharı özlemeye başladık. Bahar gelince, diyelim ki pikniğe gidip mümince tanışıp kaynaşmaları güzel midir? Güzeldir. İslam'ın bütünü bu mudur? Hayır, binde biri bile bu değildir. Ne zaman benim iddia ettiğim, benim yaptığım o köşe İslam'ın bütünü diye iddia etmeye kalkıyorsan, bütün şeyi oraya toplamaya çalışıyorsan bu ciddi bir hatadır. Ama ben bu alanda çalışıyor, diğer alanların varlığını, kıymetini tanıyorsam ve onlarla yardımlaşıyorsam, İslam'ın bütününe sahip çıkıyorsam, her insan kendi ihtisas alanında çalışmasında onun kadrini, kıymetini dile getirmesinde bir sıkıntı yoktur. Bugünkü sıkıntılarımızın bir tanesi de odur. Şu tarafı bir yerde yurt dışında bir yerde tebliğin kıymeti üzerine azmi, şevki ve o duygu üzerine konuşurken meğer oralarda bir sürtüşme yaşanmış. Tebliğ cemaatiyle sürtüşmüşler. Onlar cihadı inkar ediyor. Onlar da tebliğ inadına değil mi? Onlar da tebliğ. Şimdi sözün yarısında bir tanesi kıpırdanıyor, söz almak istiyor. Anladım neyse sonra sakinleşti. Devamında sakinleşti. Ben de noktaladıktan sonra dedim senin söyleyeceğin bir şeyler vardı. Şimdi kalk söyle. Nereden gördünüz dedi. Gözüm vardı gördüm. Kalktı hocam dedi. Hep dedi tebliğ tebliğ dediniz dedi. Biz burada sıkıntılar yaşadık dedi. Bunun hiç mi cihadı yok diye. Siz tebliğ ile cihadı bütünleştirince bütün duygularım söndü dedi. Şimdi ona söyle itiraz edecekmiş. Şimdi evet cihat vardır ama tebliğin kıymetini nasıl inkar ederiz? Veya tebliğ İslam'da var diye cihadın kıymetini nasıl inkar ederiz? Veya nasıl diyeyim İslam'da İslam bütününe sahiptir. Yani biz Allah'ın hükmünü yeryüzünde yaşatmak istiyorsak hiçbir gücü başkasının eline verme enayiliği işleyemeyiz. İslam dünyadır ve ahirettir. Bunun bütünüdür İslam. Yoksa bir tarafı değildir. Evet. Söyle yani bunu paylaş zaman geldikçe hep paylaşacağız. Siz de göreceksiniz, biz de göreceğiz. Evet.
1: Selamünaleyküm hocam.
0: Aleykümselam.
1: Siz tanıyorsunuz ama diğer arkadaşlar için Oğuz Özçın aradım. İki tane metottan bahsettiniz hocam. Biraz konuyla alakalı ben şeyi soracağım. Aynı meselede yani fıkhi mezhepler arasında bazı meselelerde hani aynı illetten olmasına rağmen sonuç itibariyle farklı şeyler ameli olarak ortaya çıkıyor.
0: Evet.
1: Acaba bu metot farklılığından mı kaynaklı diye merak
0: metot
1: ettim.
0: farkının tesiri de var. Hadiseyi değerlendirişin bakış açısının da tesiri var.
1: Ha, kişisel
0: Evet.
1: görüş olarak da
0: Var
1: var
0: var.
1: ama metot
0: Var.
1: olarak da farklı yerlere götürebiliyor galiba
0: Evet,
1: aynı.
0: evet var.
1: Onu soracağım.
0: Bakın bir de zahirine yakın değerlendirişle üzerinde düşünmenin de farkı var. İnşallah ileride göreceğiz. Yani şimdi tartışma konusu açmasın diye söylemiyorum. Çünkü açılan konu detayıyla her şeyle incelenmeli ki yanlış manaya gelmesin. Ama şöyle diyelim isterseniz. Hani fakihliği tıbba çok benzetirler. Ta şeyde var bu. Birinci asırda var. Hicri birinci asırda hadisçileri eczacıya benzetirler. Fakihleri de tabibe benzetirler. Ebu Hanife ile Evzai arasında da böyle bir konuşma geçiyor. Şimdi şu bir doktor hastalığı biliyor. Nereden gelip nereye gittiğini biliyor. Tedavi yöntemlerini biliyor. Kız gelişmesini biliyor. Ve hastasını kurtarmak istiyor. Ama milletin görmediği bir açıdan, bir başka açısından ben bu hastayı diyor şöyle tedavi edersem daha çabuk sıhhatine kavuşur. Dolayısıyla daha az hastalığın nekahetini çeker. Daha az kanama olur. Daha nasıl diyeyim kısa sürede kendini toparlar. Başkasına ihtiyaçlarını gidermek için de başkasına daha az muhtaç olur. Buna inanan bir doktorun bunu uygulaması doğru olandır. Öbür doktor buna inanmayabilir, kendine göre daha emin yoldur, o yoldan gitmeyi tercih edebilir. Böyle olunca da tıp ilerliyor zaten. Bu da öyledir. Gerçekten ne olacak? Bilgi birikimi yüksek olacak. Gerçekten hastalığı kurtarmak için, deney yapmak için değil, günümüzün sıkıntı. Gerçekten hedefi hastayı kurtarmak ve hastalığın iyiliği olacak. Öyle olunca farklı metot deneme hakkı vardır. Bu insan bu başka türlü denemesi hatalı bulunuyor. Yani bunun çok daha iyi olduğuna kesin inanıyor. Bilgisi de bunu gösteriyor. Dolayısıyla inandığını tatbik etmemeyip inanmadığını uygulaması hatalı bulunuyor. İşte hatta bu demek. Detaylarını inşallah paylaşacağız. Evet.
1: Allah razı olsun hocam. Teşekkür ederiz. Haftaya görüşmek üzere inşallah.
0: Sağ olasınız.
2: Şerafettin Kalay Hoca'nın hazırlayıp sunduğu fıkıh programı sona erdi.

0: şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
4: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
6: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
7: Radyo Hedef.
8: Allah Resulü bir hadisi şeriflerinde, cennet bahçelerine uğradığınızda oralardan istifade ediniz buyurdu. Orada bulunan sahabeler, ey Allah'ın Resulü, cennet bahçeleri nerelerdir diye sordular. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın adının anıldığı mescitler ve ilim meclisleridir buyurdu.
9: Radyonuz Hedef sizleri Buhari sohbetlerine davet ediyor.
10: Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutlay'ın hazırlayıp sunduğu Buhari Şerif sohbetleri Cuma hariç her akşam 23'te 91.8 Hedef Radyo'da.
0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
9: Buhari Şerif Sohbetleri. Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutlay.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ارزقنا فقها في الدين وسعة في الرزق وصحة في الأبدان اللهم حبب إلينا الإيمان والعلم والطاعة وزينها في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والجهل والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم اجعلنا من أهل الإيمان والعلم والتقى والصلاح حقا اللهم اجعلنا من العلماء العاملين بكتابك وسنة نبيك الكريم اللهم اجعلنا من المخلصين لوجهك الكريم اللهم اجعلنا من المجاهدين في سبيلك اللهم اجعلنا من المقبولين لديك يا رب العالمين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم لله تعالى الفاتحة. Değerli kardeşlerim, Sahih-i Buhari Kitab-ül Küsuf hadisi şerifleriyle yine birlikteyiz. Rabbim bu derslerimizi, bu seminerlerimizi, bu sohbetlerimizi hayırlı, feyizli, bereketli ve devamlı eylesin. 10. bab hadisi şerifleriyle devam ediyoruz. Bab-u Salatin Nisa'i Ma'ar ricali fil küsuf. Hanımların erkeklerle birlikte ama erkeklerden ayrı yerde küsuf namazında bulunmaları. Hanımların ay tutulması ve güneş tutulması ile ilgili namazlara katılması şeklinde de tercüme edebiliriz. Kalel müellif الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله ورحمنا معه. Bu kitabımızın Sahih-i Buhari'nin müellifi İmam Buhari'ye Rabbim rahmetiyle muamele eylesin. Onunla birlikte bize de dünya ve ahirette rahmetini ziyadesiyle nasip eylesin. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن امرأة فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما. Bu hadisimiz Hazreti Ebu Bekir kızı, Hazreti Ayşe validemizin ablası, Hazreti Zübeyir İbnül Avvam'ın eşi Hazreti Esma'dan rivayet edilmiş. Bu hazret kelimesi bize Farsçadan geçmiş. Seyyid ve seyyide manasında. Efendi. Yani Hazreti Ömer Efendimiz yerine Ömer Efendimiz yerine Hazreti Ömer tabiri bir saygı, sevgi, bağlılık, hürmet ifadesi olarak kullanılmış. Arapçada bunun yerine seyyidina veya hanımlar için Es-Seyyide ifadesi kullanılmakta. Esma binti Ebi Bekir radıyallahu anhüma, hani hicret esnasında Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Efendimiz ve babası Ebu Bekir'e Mekke-i Mükerreme'nin haberlerini taşıyan hanım. 3 gün 3 gece Sevir Dağı'nda misafir kaldıklarında istihbarat görevini üstlenen Hazreti Ebu Bekir kızı Esma radıyallahu anha. 2 saat sürüyor. 1,5-2 saat. Sevir Dağı'na çıkış bugün. Patika yollardan çıkıyorsunuz. Ay ışığında taşları vesaire arkasındaki böyle kuru otları da yer değiştirerek onlarla izi belli olmasın diye
gayret ederek dağa çıkan ve inen hanım, 7 aylık hamile olduğu halde. Esma binti Ebu Bekir Es-Sıddık radıyallahu anh'a. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Hazreti Ebu Bekir'e belki daha uzun müddet kalacaklar diye süt getiriyordu. Bakraçlar dökülmesin diye belindeki kuşağı, kemeri çıkararak iki parçaya bölen ve Peygamberimiz Aleyhissalatü vesselam Efendimiz tarafından zâtun nitakayn, iki kemerli, iki kuşaklı cennette iki kuşakla, iki kemerle taltif edilecek olan şahsiyet diye tebcil edilen kişi, takdir edilen kişi Esma radıyallahu anha. Anlatıyor. Enneha kalet. Eteytu Aişete radıyallahu anha. Zevcen nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimizin eşi Hazreti Aişe'ye geldi. Hadis-i şeriflerde usuldür. Kardeşim, abim, amcam, dayım, babam ve benzeri ifadeleri çok nadir kullanılır. Çünkü burada net ifade gerekiyor. Aişe radıyallahu anha, Peygamberimizin eşi Aişe. Başka biri anlaşılabilir. Dolayısıyla hadis-i şeriflerde medhü sena, takdir ifadeleri de hadisin metninde pek geçmez. Hadis ilmiyle meşgul olanlar bilirler. An Ebi Bekir'in radıyallahu anh şerhinde taltif, takdir, medih, sena ifadeleri yer alır. Ama hadis metninde en kısa şekilde. Hine hasefeti şemsü, güneş tutulduğunda Aişe'ye geldim. Aişe radıyallahu anha. Hazreti Aişe'ye geldim. Feiden nasu kıyamun yusallun. İnsanlar ayakta namaza durmuşlardı. Güneş tutulması namazı. Ve izâ hiye kâimetün. Kardeşim Aişe de ayakta tusalli, namaz kılıyordu. Fekultu malin nas. Bu insanlara ne oluyor dedi. İlk defa böyle bir şeyle karşılaşıyor. Ve işaret biyediha ile sema. Eliyle hafifçe göğü doğru işaret etti namazda. Kâlet ve kâlet Sübhanallah. Namazda Sübhanallah demek caiz. Namazda herhangi bir hata yaptığı zaman imamı uyarmak için ne diyoruz? Sübhanallah. Fekultu âye. Yani Cenab-ı Hakk'ın kudretinin, büyüklüğünün alametlerinden biri mi? Ayet ne demek? Önemli bir olay mı? Fe işaret eynam. Hafifçe evet diye işaret etti. Namazı bozulmayacak şekilde. Kalet devam ediyor. Esma radıyallahu anha. Fekumtu hatta tecellani el gashyu. Ben ayakta durdum. Nihayet bana bir baygınlık hale geldi. Baygınlık hali geldi. Çünkü uzun uzun okuyor ya. Fecealtu asubbu fevka ra'sil ma. Gittim başımdan aşağıya su döktüm. فَلَمَّنْ صَرَفَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz namazı bitirince bir konuşma yaptı. Bir hutbe okudu. حَمِدَ اللّٰهَ وَاَثْنَى عَلَيْهِ Allah'a hamdü senada bulundu. Konuşmaların ilk cümleleri hamddır, senadır, övgüdür, takdirdir. ثُمَّ قَالْ Sonra şöyle buyurdu. مَا مِنْ شَيْءٍ كُنْتُ لَمْ أَرَهُ إِلَّا قَدْ رَأَيْتُهُ ف۪ي مَقَام۪ي هَذَا Daha önce görmediğim birçok şeyi şu bulunduğum yerde gördüm. حَتَّ الْجَنَّةَ وَالنَّارِ Cennet ve cehennem dahil. وَلَكَدْ اُوْحِيَ اِلَيَّ Bana şu vahyolundu. اَنَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِي الْكُبُورِ Kabirlerde imtihan olacaksınız. Kabirlerde

azap göreceksiniz. Misle ev kariben min fitneti deccal, deccalin fitnesine yakın veya deccal fitnesi gibi. Yani böyle bir imtihan var. Kabir imtihanı ve kabirde böyle bir problem var. Evet. La edri eyyetteha eyyettehuma kalet Esma. Esma'nın hangi ifadeyi kullandığını şu anda bilmiyorum. Deccal fitnesi gibi mi? Deccal fitnesine yakın mı? Yu'ta ehadukum, sizden birisine gelinir. Ne demek gelinir? Yani bir melek gelir. Fe yukalu lehu, ona şöyle denir. Ma ilmuke bihazer racul. Şu şahsiyet hakkında bilgin nedir? Şimdi yeni bir olay meydana gelmişse, haberleri dinlediniz. Haberlerden sonra çok önemli bir olay var. İlk karşılaştığınız kişiyle konuşuyorsunuz. Ya ne diyorsun bu olaylar hakkında? Olayı anlatmıyorsunuz ama herkesin bildiği gündemdeki en önemli olay. Dolayısıyla şu şahsiyet hakkında ne diyorsun deyince kimden söz edilir? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. فَاَمَّ الْمُؤْمِنُ اَوِ الْمُوْقِنُ Mümin olan veya yakinen iman eden kişi لَا اَدْرِ اَيَّ ذَٰلِكَ قَالَتْ Esma. Esma mümin mi dedi, mukin mi dedi? Pek emin değilim, bilemiyorum. فَيَكُولُ مُحَمَّدُ الرَّسُولُ اللّٰهِ O Muhammed Mustafa Allah'ın Resulüdür. Sallallahu aleyhi ve sellem. جَاَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى Bize apaçık delilleri, hidayeti getirdi. فَاَجَبْنَا وَاَمَنَّا Biz o delilleri kabul ettik, iman ettik. وَاتَّبَعْنَا Ve tabi olduk der. İmanını ifade eder. فَيُقَالُ لَهُ Bu kabirdeki kişiye denir ki nem salihan. Name yenamu nem. Salih olarak uyu bakalım. Nem salihan. Fakat alimna in kunte le mukinen. Senin böyle yakinen iman ettiğini iyi biz zaten biliyorduk. Veya bir başka ifadeyle böylece öğrenmiş olduk. Ve emmel munafiku evil murtab. Münafık kimseye gelince veya kalbinde şüphe duyan kimse la edri eyyettehuma kalet Esma. Esma'nın hangi ifadeyi kullandığını bilmiyorum. Niye bu ifadeler var? Yani rivayet eden kimse çok dakik, hassas. Feyekulu münafık şöyle der. La edri bilmiyorum. Semi'tun nase yekulune şey'en. İnsanlar bir şeyler söylüyorlardı. Fekultuhu. Ben de onu tekrar ediyordum. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Efendimizin ismini bile hatırlamaz. Mümin, mukin, yakinen iman eden Muhammed Allah'ın Resulüdür. Biz iman ettik, kabul ettik, itaat ettik, tabi olduk derken münafık olan, kalbinde şüphe bulunan, imanında tereddüt olan kimse insanlar millet bir şeyler diyordu ya kelime-i şehadet falan biz de söylüyorduk. Tabii bu ifade imanının kamil olmadığını gösterir. Kabir sorularından bahsediyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz fitne iki manaya gelir. Burada buradaki manası hem kabir sorusu hem kabir azabı manasına gelir. Fitnenin anlamı noktasında şu ifade çok anlamlı. Çetin sınav. Zorlu imtihan demektir. Öğrenciler zorlu imtihanları iyi bilir. Tıp uzmanlık sınavına, tuz sınavına girenler aylarca, belki yıllarca çalışanlar var. Bir türlü bu imtihanı geçemiyor. İşte böyle zorlu bir sınav için kullanılan ifade fitnedir. İnnemâ emvâlukum ve evlâdukum fitne. Mallarınız ve çocuklarınız sizin için fitnedir. Yani çetin bir sınavdır. Zorlu bir sınav anlamında. Çetin, zorlu bir imtihan. İmtihan içerisinde imtihanı yaşıyoruz. Bâbu men ehabbel atâkate fî küsûfi'ş-şems. Güneş tutulması sebebiyle köle azat edilmesini arzu eden

kimse. Haddetena Rabi'u ibn Yahya kal haddetena Zaidetu an Hişamin an Fatımete an Esma'a radıyallahu anha kalet. Yine Esma'dan ama tek cümlelik bir hadis. Lekad emara nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem bil atakati fi küsufüşşems. Güneş tutulması sebebiyle, güneş tutulması esnasında Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem köle azat edilmesini emretti. Köle azat edilmesi, tabii bir kölenin azat edilmesi epey bir meblağ tutuyor. Sadakaların büyüklerinden bir kimseyi hürriyete kavuşturuyorsunuz ve bu hürriyete kavuşturma sebebiyle ecir ve sevap kazanıyorsunuz. Borcu için hapishaneye düşmüş bir kimse düşünün. Borcunu ödeyemiyor. Yakınınız, sevdiğiniz biri gayret ediyor, ediyor ama borcunu zamanında ödeyememiş, icra gelmiş, hapishaneye düşmüş. Ve siz para vererek sevdiğiniz bu kimseyi kurtarıyorsunuz. Hürriyete kavuşturuyorsunuz. İşte güneş tutulması durumunda Peygamberimiz bu gibi hürriyete kavuşturma fiiliyle sadaka verilmesini emrediyor. Babu salatil küsufi fil mescid. Ay tutulması ve güneş tutulması namazının mescitte kılınması. Haddetene İsmailu kale haddetene Malik an Yahya ibn Sa'id an Amrate bint Abdurrahman an Aişe radıyallahu anha. Bu defa Esma'nın kız kardeşi Hazreti Aişe'den rivayet. Enne Yahudiyeten ca'et tes'eluha. Bir Yahudi kadın geldi, soru soruyordu Hazreti Aişe validemize. Fekalet ve bu soru esnasında dedi ki: "E'azekillahu min azabil kabr." Allah seni kabir azabından korusun. Niye dedi bunu? İsrailiyat kültürü var Yahudi kadında. Tevrat'tan, İncil'den öğrendikleri istikametinde böyle bir dua. Bu duayı duyan Hazreti Ayşe validemiz bunun doğruluğunu elbette tahkik edecektir, öğrenecektir, tespit edecektir. Fes'elet Aişetu Rasulallahi sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Ayşe validemiz Allah Resulüne sordu. Ey yu'azzebun nasu fi kuburihim. İnsanlar kabirlerinde günahkarlar, münafıklar ve kafirler kabirlerinde azap çekecekler mi? Sahabe-i kiram arasında ve Peygamber Efendimiz'in hanımları arasında en çok soru soran kimdi? Hazreti Ayşe validemiz. İyi öğrenmek, iyi tespit etmek, iyi nakletmek için ciddi, çalışkan ve gerçekten istifade etmek isteyen öğrenci soru soracaktır. Hazreti Ayşe validemiz Peygamberimizin en önemli talebelerinden biri. İnsanlar kabirlerinde azap görecekler mi diye sordu. Fe kale, buradaki fe nedir? Bunun üzerine kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurdular. Aizen billahi min zalik, bu kabir azabından Allah'a sığınırım diye cevap verdi. Azabul kabri hak kun ifadesi ehli sünnet akaid kitaplarında yer almaktadır. Kabir azabı haktır. Kur'an-ı Kerim'de kabir azabından dolayısıyla bahsediliyor. Firavun ve cemaatinden bahsedilirken onlar sabah akşam azaba maruz bırakılırlar ifadesi kullanılır. Peki Firavun ve onun çizgisinde gidenler nerede? Kabirde. Kabir alemini yaşıyor. Dolayısıyla sabah akşam kendini azap edilir demek, kabir azabını Kur'an-ı Kerim'in ifade etmesi demektir. Ama bazıları her kelimenin en açık, en net şekilde Kur'an-ı Kerim'de beyan edilmesi

seni arzu ediyorlar. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu nasıl takdir etmişse öyle beyan edecektir. Hazreti Adem Aleyhisselam'ın yaratılmasına dair ayet-i kerimeler çok. Firavun ile ilgili ayet-i kerimeler, Hazreti Musa ve Firavun ile ilgili ayet-i kerimeler farklı farklı surelerde yer almış. Ama bazı hususlar sadece temas edilerek geçmiş. Cenab-ı Hakk'ın hikmetinden, ilahi inceliklerinden sual olunmaz. Kur'an-ı Kerim'i bize anlatan kimdir? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Kur'an-ı Kerim'in en iyi tefsirini yapan Peygamberimiz onlarca hadisi şerifinde kabir azabından Allah'a sığınırım buyurmuş ve kabir azabının hak olduğunu en açık, en net ifadelerle Buhari ve Müslim ve diğer sahih hadis kitaplarında nakledilen hadis-i şerifleriyle ifade buyurmuştur. Sümme rakibe Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zâte gadâtin, bir sabah Peygamberimiz merkeben bir bineğe bindi. Fe kesefeti şems, güneş tutuldu. Fe raca'a duha, kuşluk vakti döndü. Fe marra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beyne zahra neyil huceri. Önce hanımlarının odalarında uğradı. Sümme kâme fe sallâ, sonra namaz için kıyama durdu. Ve kâmen nâsü verâehu, insanlar da onun arkasında namaza durdular. Fe kâme kıyâmen tavîlen, uzun bir kıyam durdu. Sümme rakâ rükûan tavîlen, sonra uzun bir rükû yaptım. Sümme rafâ, sonra başını kaldırdı. Fe kâme kıyâmen tavîlen, yine uzun uzun durdu kıyam. Ve huve dûnel kıyâmil evvel, birinci kıyamdan biraz az. Sümme rakâ rükûan tavîlen, sonra ikinci defa aynı rekatta ikinci defa rükûya vardı. Ve huve dûnel rükû'il evvel, yani bu ay tutulması, güneş tutulması ile ilgili hadislerde farklı rivayetler var. Bir rivayete göre iki rükû ile kılınmış. İki rekat namazdır. Bu namaz iki rekat namazdır. Ama iki, her rekatta iki rükû ile kılınmıştır. Bir rivayete göre her rekatta üç rükû yapılmıştır. Bir rivayete göre her rekatta dört rükû yapılmıştır. Ve İmam Ebu Hanife'nin tercihi aynen sabah namazının farzı gibi. Ay tutulması namazı, güneş tutulması da sabah namazının sünneti gibi. Aynen iki rekat namaz ama uzun uzun okuyarak. Yani 1,5-2 saat süren. Çünkü rivayetler böyle. Okunan sureler, surelerin uzunluğu naklediliyor. Böyle uzun bir namaz kılınıyor. Ardından bir hutbe var, konuşma var. Evet, burada İmam Buhari iki rükûlu rivayetleri tercih ediyor. Thumma rakya rükûan tavîlen ve huve dûne rükûl evvel. Thumma kâme kıyâmen tavîlen ve huve dûne kıyâmel evvel. Thumma rakya rükûan tavîlen ve huve dûne rükûl evvel. Thumma secede ve huve dûne sücûdil evvel. Birinci secdeden daha az. Thumma sarafe, sonra ayrıldı. Fekale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mâ şeallâhu en yekûl. Allah ne dilemişse onları söyledi. Sümme emarahum, sonra ashabına şunu emretti. En yeteavvezu min azabil kabir, kabir azabından Allah'a sığınmalarını emretti. Tabi bu konunun kabir azabıyla ilişkisi nedir? Böyle olaylar insanı Allah'a çevirmelidir. Bir fırtına estiği zaman, sağanak yağmur yağdığı zaman, deprem olduğu zaman, sel bastığı zaman, felaketler anında, ay tutulması, güneş tutulması olayı anında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kabir azabından, cehennem azabından söz etmiş. İnsanları ahirete, kıyamete ve mahşer yerine odaklanmaları noktasında uyarmıştır. Bâbun lâ tenkesifu şemsü limevti ahadin ve lâ lihayâtihi. Bundan 1400 sene evvel tespit. Ay ve güneş insanın ölümü veya doğumu sebebiyle tutulmazlar.
Haddesene Musaddad kale haddesene Yahya an İsmail kale haddeseni Kaysun an Ebi Mes'udin. Ebu Mes'ud el-Bedri. Bir Abdullah bin Mes'ud var. Bir de Bedir civarında oturan Ebu Mes'ud var. Bu Ebu Mes'ud'un rivayeti. Kal kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimiz buyurdular ki sallallahu aleyhi ve sellem Eşşemsu vel kameru la yenkesifan. Güneş ve ay limauti ahadin. Bir kimsenin ölümü sebebiyle ve la li hayatihi veya hayatı sebebiyle. Ne demek hayatı sebebiyle? Yani dünyaya gelmesi sebebiyle tutulmazlar. Velakinnehuma ayetan. Bu ikisi Cenab-ı Hakk'ın büyüklüğünün, kudretinin alametlerindendir. Min ayatillah, Allah'ın kudretinin alametlerinden iki alamettir. Feiza raytumuhuma fesallu. Güneş ve ay tutulmasını gördüğünüzde namaza durun buyurdu aleyhissalatu vesselam Efendimiz. Evet, her vesileyle kılınacak namazlar var. Bir ihtiyacınız mı var? Bir probleminiz, bir sıkıntınız mı var? Hacet namazı kılacaksınız. Herhangi bir noktada kararsız mısınız? İstihare namazı kılacaksınız. Geceleyin teheccüd namazı, sabah öğle arasında kuşluk namazı, akşam namazından sonra evvabin namazı, abdest aldıktan sonra abdest namazı. Çok güzel bir netice mi aldınız imtihanda? Yeni bir ev mi aldınız? Yeni bir araba, bir evlilik, sözlenme, nişanlanma mı var? Yeni bir göreve, yeni bir işe mi tayin edildiniz? Görevimiz nedir? Ya Rabbi çok şükür yetmez. İki rekat şükür namazı. İlk defa kılan Nuh aleyhisselam. O tufandan kurtulduktan sonra şükür namazı kılmış. Bir fetih mi, bir zafer mi nasip oldu? Fatihler, liderler, komutanlar ne yaparlar? Sevgili Peygamberimizin izinden giderek nasıl Mekke'nin fethinde önce iki rekat şükür namazı kılmışsa onlar da şükür namazı kılarlar. Şükür namazını unutmayalım. İhtiyaç namazı, hacet namazı, istihare namazı iki rekat. İki rekat namaz kılıyoruz. Ardından ya Rabbi bu nimeti, bu ikramı sen bana nasip et. Üniversiteye girmek için öğrenci gayret eder. Girdikten sonra ya Rabbi şükür. Güzel de iki rekat şükür namazı mı? Cenab-ı Hak lütfetti, ikram etti. 1,5 milyon insan giriyor ve ancak üçte birine nasip oluyor. Böyle bir üniversite hayatı, bir medreseye, bir Kur'an eğitim merkezine, bir İmam Hatip Lisesi'ne kabul edildi mi öğrenci, bir liseye kabul edildi mi iki rekat şükür namazı kılması lazım. Cenab-ı Hak hafıza vermiş, hafızlığa çalışıyor. Ya Rabbi sana şükürler olsun. Beni Kur'an talebesi eyledin. Kur'an kursunda okuyanlara ne diyoruz? Kur'an kursu talebesiyiz demeyin. Ben Kur'an-ı Kerim talebesiyim. Doğrudan Kur'an'ın talebesi olmak, Allah kelamının talibi olabilmek ne güzel. Rabbim bizi Kur'an-ı Azimüşşan'ın ve sünnet-i seniyyenin hadimi eylesin. Kur'an-ı Kerim'i anlamaya mecburuz. Okumak, ezberlemek yetmez. Uygulayacağız ve anlamaya çalışacağız. Kur'an-ı Kerim'i en güzel şekilde anlamak için hadis-i şerifleri okuyacağız. Ve o hadis-i şerifler hayatımızı, tarihi coğrafyayı en güzel şekilde bize yorumlayacak, hayatımıza anlam katacaktır. Rabbim şu hadis-i şerif derslerinde devamlı olmayı, bu bereketi, bu güzelliği, bu tadı, bu hazzı devamlı yaşamayı, devamlı tatmayı nasip eylesin. Hadis-i şerif ilmi Allah'ın kitabını tanımaya vesiledir. Kitabımızı tanımak için hadis-i şeriflere devam diyoruz. Yeni bir derste, yeni bir seminerde buluşmak üzere. Allah'a emanet olun.

Buhari-i Şerif Sohbetleri. Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutlay.

0: Rezzak ol bana. Rızkı senden bilmekle rızıklandır beni. Kalbimi rahmetini doldur. Varlığımı nurunla doyur. Beni sonsuzluğun sofrasına oturtur.
1: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.

Cevşen Ülke 1. Okuyan Bünyamin Topçuoğlu.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
1: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla

Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hede. Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali. Okuyan Abdurrahman Huzeyfi. Meali seslendiren Hayri Küçükdeniz.
1: Yirmi üçüncü cüz.

0: Onlar görmüyorlar mı ki biz kendilerinden önce nice nesilleri helak ettik? Onlar artık kendilerine geri dönmezler.
1: وَاِنْ كُلُّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ
0: Onların hepsi de toplanınca huzurumuza getirileceklerdir.
1: وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ اَحْيَيْنَاهَا وَاَخْرَجَنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ
0: Ölü toprak onlar için bir delildir. Biz onu dirilttik ve ondan hububat çıkardık. Onlar bu hububattan yiyorlar.

0: لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ اَيْد۪يهِمْ اَفَلَا يَشْكُرُونَ
1: Biz meyvelerinden ve kendi ellerinin yaptıklarından yesinler diye orada hurma ve üzüm bahçeleri yarattık. Aralarından ırmaklar fışkırttık. Onlar hala şükretmiyorlar mı?
0: سُبْحَانَ الَّذ۪ي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ
1: Yerin bitirdiği şeylerden, insanların kendi nefislerinden ve daha bilmedikleri nice şeylerden çiftler yaratan Allah, eksiklikten münezzehtir, çok yücedir.
0: وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ
1: Gece de onlar için bir delildir. Biz ondan gündüzü soyup alırız. Onlar da hemen karanlık içinde kalırlar.

0: ذَٰلِكَ تَقْد۪يرُ الْعَز۪يزِ الْعَل۪يمِ
1: Güneş de kendisi için kararlaştırılan bir zamana ve mekana doğru akıp gider. Bu çok güçlü ve her şeyi bilen Allah'ın takdiridir.
0: وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَد۪يمِ
1: Biz aya da bir takım uğrak yerleri takdir ettik. Nihayet o urcun denilen eski ve eğri bir hurma dalı haline döndü.

0: وَكُلٌّ ف۪ي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ
1: Güneşin aya yetişmesi gerekmez. Gece de gündüzü geçemez. Hepsi de birer yörüngede yüzerler.
0: وَآيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونَ وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ
1: Onların soylarını dolu bir gemide taşımamız ve kendileri için onun gibi binecekleri nice şeyler yaratmamız da onlar için bir delildir.
0: وَاِنْ نَشَأْ نُغْرِقَهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ
1: Eğer biz dileseydik, onları suda boğardık. Onların imdadına gelecek olan da yoktur. Onlar kurtarılmazlar.
0: اِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا اِلَى حِينَ
1: Ancak tarafımızdan bir rahmet olması ve belirli bir süreye kadar yaşamaları için onları bıraktık.
0: وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ اَيْد۪يكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ
1: Onlara, önünüzde ve arkanızda olan şeylerden sakının ki size merhamet edilsin dendiği zaman yüz çevirdiler.

0: Onlara Rablerinin ayetlerinden herhangi bir ayet geldiği zaman mutlaka ondan yüz çeviriyorlardı.
1: وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ قَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا

0: Onlara, Allah'ın size verdiği rızıktan Allah yolunda harcayın dendiği zaman, inkar edenler, iman edenlere, Allah'ın dilediği takdirde yedireceği kimseyi biz mi yedireceğiz? Doğrusu siz apaçık bir sapıklık içerisindesiniz derler.
1: وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ
0: Onlar, eğer siz doğru söyleyen kimselerseniz, bu azap vaadi ne zaman diyorlar?
1: مَا يَنْظُرُونَ اِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ
0: Onlar ancak korkunç bir gürültüye bakıyorlar. Onlar çekişip dururken o gürültü kendilerini yakalar.

0: artık ne bir vasiyette bulunmaya güç yetirebilirler, ne de ailelerinin yanına dönebilirler.
1: وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَاِذَا هُمْ مِنَ الْاَجَدَاثِ اِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ
0: Sura üfürülünce onlar kabirlerinde

O zaman eyvah bize! Bizi kabirlerimizden kim diriltip kaldırdı? İşte Rahman olan Allah'ın vaat ettiği budur. Demek peygamberler doğru söylemiş derler.

0: O gün hiç kimseye bir zulüm yapılmaz. Siz ancak yaptıklarınızın karşılığını görürsünüz.
1: İnne ashabel cennetil yevme fî şugulin fâkihûn.
0: Cennetlikler o gün zevk ve eğlenceli bir meşguliyet içindedirler.
1: Hum ve ezvâcuhum fî zilâlin alel erâiki muttekiûn.
0: Onlar ve eşleri gölgelerde koltuklar üzerine yaslanmışlardır.
1: Lehum fîhâ fâkihetun ve lehum mâ yedde'ûn.
0: Orada onlar için meyveler ve kendileri için istedikleri her şey vardır.
1: Selamun kavlen min Rabbir Rahim.
0: Çok merhametli olan Rab'den kendilerine bir de selam sözü vardır.
1: Vemtazul yevme eyyuhel mucerimun.
0: Allah günahkarlara der ki, ey günahkarlar, bugün siz bir tarafa ayrılın.
1: Elem a'ha.

0: وَاَنْ اَعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ
1: Ey Adem oğulları! Ben size şeytana tapmayın. Çünkü o sizin için apaçık bir düşmandır. Bana kulluk edin. İşte doğru yol budur diye emretmemiş miydim?
0: وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ
1: Şeytan sizden birçok nesiller saptırmıştı. O zaman düşünmüyor muydunuz?
0: هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوْعَدُونَ
1: İşte size dünyadayken vaat edilen cehennem budur.
0: اِصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ
1: İnkar ettiğinizden dolayı bugün girin oraya.

O gün biz onların ağızlarına mühürleriz. Kazandıkları şeyleri bize elleri söyler, ayakları da şahitlik eder.

0: Eğer biz dileseydik, onların gözlerini silip düzlerdik. Onlar yollarda koşuşurlardı. Fakat nasıl göreceklerdi?
1: وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ
0: Eğer biz dileseydik, onların durdukları yerde şekillerini değiştirirdik. Artık ne ileri gidebilirlerdi ne de geri dönebilirlerdi.
1: وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقُ اَفَلَا يَعْقِلُونَ
0: Biz kime uzun ömür verirsek, onu yaratılışta baş aşağı çevirir, ihtiyarlatırız. Hala akıllarını kullanmıyorlar mı?
1: وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُّب۪ينٌ
0: Biz peygambere şiir öğretmedik ve şiir ona yakışmaz. Onun getirdiği ancak bir öğüt ve apaçık bir Kur'an'dır.

0: Onlar görmüyorlar mı ki biz kendileri için kudretimizin yaptıklarından hayvanlar yarattık. Artık onlar bu hayvanlara sahip oluyorlar.
1: وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ
0: Biz o hayvanları kendilerine boyun eğdirdik. Onlardan bir kısmı binekleridir, bir kısmını da yiyorlar.
1: وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ
0: Kendileri için o hayvanlarda daha nice menfaatler ve içecekler vardır. Hala şükretmiyorlar mı?
1: وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنْصَرُونَ
0: Onlar kendilerine yardım edilir zannı ile Allah'tan başka ilahlar edindiler.
1: لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ
0: O ilahların kendilerine yardım etmeye güçleri yetmez. Hatta kendileri onlar için hazır bulunan askerlerdir.
1: فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ اِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ
0: Ey Muhammed! Onların sözü seni üzmesin. Gerçekten biz onların gizlediklerini de açığa vurduklarını da biliriz.
1: اَوَلَمْ

0: İnsan bizim kendisini bir damla sudan yarattığımızı görmedi mi ki o hemen apaçık bir hasım kesildi.
1: وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ
0: Kendi yaratılışını unutarak bize bir misal getirdi ve dedi ki, bu çürümüş kemikleri kim diriltecek?

0: Sizin için yemyeşil ağaçtan bir ateş yapan O'dur. Siz şimdi ondan yakıp duruyorsunuz.
1: أَوَلَيْسَ الَّذ۪ي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى اَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَا وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَل۪يمُ
0: Gökleri ve yeri yaratan Allah, onların benzerini yaratmaya kadir değil midir? Elbette kadirdir. O her şeyi yaratan ve her şeyi bilendir.

0: Bir şeyi dilediği zaman Allah'ın ona emri sadece ol demektir. O da hemen oluverir.
1: فَسُبْحَانَ الَّذ۪ي بِيَد۪هِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُونَ
0: Her şeyin hükümranlığı elinde olan Allah'ın şanı ne yücedir. Siz yalnız O'na döndürüleceksiniz. Saffat Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiş olup 182 ayettir. İlk ayette sıra sıra dizilen melekler anlamına gelen Es-Saffat kelimesinden adını alan bu sureye melekler üzerine bir yeminle başlanmaktadır. Cenab-ı Hak bu ve benzeri surelere kullarının dikkatini çekmek için insanlarca önemli görülen bazı varlıklara yemin ederek başlamaktadır. Sure içinde kıyamet ve ahiret olaylarından Nuh, İbrahim, İsmail, İshak, Musa, Harun, İlyas, Lut, Yunus peygamberlerden söz edilmekte, Allah'ın yüceliği dile getirilmektedir.
1: Bismillah.

0: الزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد.
1: Saflar halinde dizilen, bağırıp süren, vahiy ve zikri getirip okuyan meleklere andolsun ki, sizin ilahınız gerçekten bir tek ilahtır.
0: Rabbus semâvâti vel ardı ve mâ beynehumâ ve rabbul meşârik.
1: O, göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbidir. Doğuların da Rabbidir.
0: İnna zeyyennes semâed dünyâ bi zînetinil kevâkib ve hifzan min kulli şeytanin mârid.
1: Gerçekten biz en yakın göğü bir zînetle, yıldızlarla süsledik. Onu itaatten çıkan her şeytandan korumak için donattık.
0: لَا يَسَّمَّعُونَ اِلَى الْمَلَئِ الْاَعْلَى وَيُقَذَفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبِ دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبِ.
1: Onlar meleklerin yüce topluluğunu dinleyemezler. Her taraftan çıkarılıp atılırlar. Oradan uzaklaştırılırlar. Onlar için sürekli bir azap vardır.
0: İlla men khatifa al-khatfata fa atba'ahu shihabun thaqib.
1: Ancak onlardan bir söz kapan olursa onu da delip geçecek bir alev izler ve yok eder.
0: Fastaftihim ahum ashaddu khalqan am man khalaqna inna khalaqnahum min lazib.
1: Ey Muhammed! Şimdi sen onlara sor. Onların yaratılışı mı daha zor, yoksa bizim yarattıklarımızın yaratılışı mı? Gerçekten biz onları yapışkan cıvık bir çamurdan yarattık.
0: Bel acibte ve yeskharun. وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ.
1: Hayır, sen bu yaratılışa hayran kaldın. Onlarsa seninle alay ediyorlar. Kendilerine öğüt verildiği zaman öğüt almıyorlar. Bir mucize gördükleri zaman da onu alay konusu ediyorlar.

0: Onlar, bu ancak apaçık bir büyüdür. Biz ölüp toprak ve kemikler haline geldiğimiz zaman, gerçekten biz ve önceden gelip geçen babalarımız tekrar diriltilecek miyiz dediler.
1: قُلْ نَعَمْ وَاَنْتُمْ دَاخِرُونَ
0: Sen de ki, evet, hem de siz hor ve hakir kimseler olarak diriltileceksiniz.

İşte o iş sadece korkunç bir gürültüden ibarettir. Arkasından hemen onlar diriltilmiş olarak bakarlar ve "Eyvah bize, bugün ceza günüdür" derler.

0: وَقِفُوهُمْ اِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ
1: Allah meleklere şöyle emreder. Zulmedenleri, eşlerini ve Allah'tan başka taptıklarını toplayın. Onları cehennem yoluna götürün ve kendilerini durdurun. Çünkü onlar sorguya çekileceklerdir.

0: Kâfirlere, size ne oldu da birbirinize yardım etmiyorsunuz denir. Hayır, onlar bugün teslim olmuşlardır.
1: وَاَقَبَلَ

birbirlerine dönüp sorarlar ve çekişirler. Bir kısmı, siz bize sağdan, güvendiğimiz taraftan gelip bizi şaşırttırdınız derler.

0: فَاَغْوَيْنَاكُمْ اِنَّا كُنَّا غَاو۪ينَ
1: Diğerleri de onlara şöyle derler: hayır, siz zaten inanan kimseler değildiniz. Bizim sizin üzerinizde zorlayıcı bir gücümüz yoktu. Bilakis siz azgın bir kavimdiniz. Artık Rabbimizin azap sözü bize hak oldu. Biz onu mutlaka tadacağız. Evet, biz sizi azdırdık. Çünkü biz azgın kimselerdik.

Artık o gün hepsi de azapta ortaktırlar. İşte biz günahkarlara böyle yapacağız. Çünkü kendilerine Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur dendiği zaman inanmayıp büyüklük taslıyorlardı.

0: Biz deli bir şair için ilahlarımızı terk mi edeceğiz diyorlardı. Hayır, o şair de değildi, Mecnun da. O hakkı getirmiş ve bütün peygamberleri doğrulamıştı.
1: İnnekum lezâikul azâbil elîm.

0: Gerçekten siz o acı azabı mutlaka tadacaksınız. Siz yalnız yaptıklarınızın cezasını göreceksiniz. Ancak Allah'ın ihlaslı kulları başka.
1: Ulaike lehum rizqun ma'lum.

0: ala sururin mutakabilin.
1: İşte onlar için bilinen bir rızık, çeşitli meyveler vardır. Nimetlerle dolu cennetler de kendilerine ikram edilir. Onlar karşılıklı olarak tahtlar üzerinde otururlar.
0: Yutafu aleyhim bi ka'sin min ma'in. Beyda'a lezzetin lişşaribin.
1: Onların etrafında cennet pınarından doldurulmuş ve içenlere lezzet veren bembeyaz kadehler dolaştırılır.
0: La fiha gavlun ve la hum anha yunzafun.
1: Onda bir sersemletme yoktur. Onlar onu içmekle sarhoş da olmazlar.
0: وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِعِينَ كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَكْنُونَ.
1: Yanlarında bakışlarını yalnız kendilerine çevirmiş iri gözlü huriler vardır. Sanki onlar saklanmış bir yumurta gibi bembeyazdırlar.

0: Bana, gerçekten sen de tekrar dirilmeyi tasdik edenlerden misin? Biz ölüp de toprak ve kemikler haline geldiğimiz zaman gerçekten cezalandırılacak mıyız? Derdi.
1: قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُطَّلِعُونَ فَاطَّلَعَ فَرَآهُ ف۪ي سَوَاءِ الْجَح۪يمِ
0: Konuşan yanındakilere, acaba siz şimdi onun halini biliyor musunuz der. Sonra bakar ve onu cehennemin ortasında görür.
1: قَالَ تَاللّٰهِ اِنْ كِدْتَ لَتُرْد۪ينَ وَلَوْ لَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَر۪ينَ اَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّت۪ينَ اِلَّا مَوْتَتَنَا الْاُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّب۪ينَ
0: Ona der ki, Allah'a yemin ederim ki, neredeyse beni de bu duruma düşürecektin. Eğer Rabbimin nimeti olmasaydı, şimdi ben de oraya getirilenlerden olurdum. Nasıl, biz ölecek değil miymişiz? Yalnızca birinci ölümümüzden başka bir şey yok muymuş? Bize azap edilmeyecek miymiş?
1: اِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ اَذَٰلِكَ خَيْرٌ نُزُلًا اَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّومِ
0: Şüphesiz ki bu büyük bir kurtuluş ve mutluluktur. İşte çalışanlar bu mutluluğun benzeri için çalışsınlar. İkram olarak bu mu daha hayırlıdır yoksa zakkum ağacı mı?

0: Gerçekten biz zakkum ağacını zalimler için bir imtihan vesilesi kıldık. O cehennemin dibinde bitip çıkan bir ağaçtır. Onun tomurcukları sanki şeytanların başları gibidir. Kâfirler ondan yiyecekler ve karınlarını onunla dolduracaklardır.
1: ثُمَّ اِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيمٍ
0: Sonra onların gerçekten bunun üzerine kaynar su karışmış bir de içecekleri vardır.

0: Sonra onların dönüşü yine cehennemedir. Çünkü onlar babalarını sapık kimseler olarak buldular. Ve kendileri de onların izleri üzerinde koşuşuyorlardı.
1: وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْاَوَّلِينَ وَلَقَدْ

0: Andolsun ki onlardan önce eski kavimlerin çoğu da sapmıştı. Biz onlara da uyarıcı peygamberler göndermiştik. Uyarılıp da yola gelmeyenlerin sonu nasıl oldu bir bak. Ancak Allah'ın ihlaslı kulları başka. Onlar helak olmadılar.
1: وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ
0: Andolsun ki Nuh bize dua edip seslenmişti. Biz de onu ne güzel kabul etmiştik. Onu ve ailesini o büyük sıkıntıdan kurtarmıştık.
1: وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ

Biz sadece onun soyunu kıyamete kadar baki kıldık. Sonradan gelenler arasında Nuh için iyi bir isim bıraktık. Alemler için de Nuh'a selam olsun.''

0: Biz gerçekten iyilik yapanları böyle mükafatlandırırız. Çünkü o bizim mümin kullarımızdandı. Sonra biz diğerlerini suda boğduk.
1: وَاِنَّ مِنْ شِيَعَتِهِ لَاِبْرَاهِيمَ اِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ اِذْ قَالَ لِأَب۪يهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ اِفْكَن آلِهَةً دُونَ اللّٰهِ تُر۪يدُونَ فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ
0: Şüphesiz ki İbrahim de onun milletindendi. Hani o Rabbine temiz bir kalple gelmişti. Babasına ve kavmine şöyle demişti. Siz neye tapıyorsunuz? Bir takım uydurma yalanlar için mi Allah'tan başka ilahlar istiyorsunuz? Alemlerin Rabbi hakkında zannınız nedir?

0: İbrahim yıldızlara bir kere baktı ve ben gerçekten hastayım dedi. Bunun üzerine arkalarını dönüp ondan uzaklaştılar. O da gizlice onların ilahlarına gitti ve yemek yemiyor musunuz? Size ne oldu da konuşmuyorsunuz? Dedi.
1: فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَم۪ينِ فَاَقَبَلُوا اِلَيْهِ يَزِفُّونَ
0: Gizlice üzerlerine varıp sağ eliyle bir darbe indirdi. Kavmi putları kırılmış görünce koşarak ona geldiler.

0: İbrahim onlara, siz elinizle yonttuğunuz şeylere mi tapıyorsunuz? Oysa sizi de yaptığınız şeyleri de Allah yaratmıştır dedi.
1: قَالُوا بَنُوا لَهُ بُنْيَانًا فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ
0: Kavmi, onun için bir bina yapın ve onu orada ateşe atın dediler. Böylece ona bir tuzak kurmak istediler. Biz de onları alçak düşürdük.
1: وَقَالَ اِنِّي ذَاهِبٌ اِلَى رَبِّي سَهْد۪ينَ Rabbi hab li min as-salihin.
0: İbrahim, ben Rabbimin emrettiği yere gidiyorum. O bana doğru yolu gösterecektir. Ey Rabbim, bana salihlerden bir çocuk ihsan et dedi.

0: Biz de onu yumuşak huylu bir erkek çocukla müjdeledik. Çocuk onun yanında koşup yürüyecek çağa gelince İbrahim oğluna, "Yavrucuğum, ben rüyamda gerçekten seni boğazladığımı görüyorum. Düşün, bak, sen ne dersin?" dedi. Oğlu İsmail de, "Babacığım, sana emredileni yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın," dedi.
1: فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ
0: Nihayet ikisi de Allah'ın emrine teslim olup, İbrahim onu kesmek için yüzüstü yatırdı.
1: وَنَادَيْنَاهُ اَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا اِنَّا كَذَٰلِكَ نَجَزِ الْمُحْسِنِينَ
0: Biz ona şöyle nida ettik. Ey İbrahim, sen gerçekten rüyanı doğruladın. Şüphesiz ki biz iyilik yapanları böylece mükafatlandırırız.

0: وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ.
1: Bu gerçekten apaçık bir imtihandı. Biz ona fidye olarak büyük bir kurbanlık verdik. Sonradan gelenler arasında onun için iyi bir isim bıraktık. İbrahim'e selam olsun.
0: كذلك نجد

0: İşte biz iyilik yapanları böyle mükafatlandırırız. Gerçekten o bizim mümin kullarımızdandı. Biz İbrahim'e salihlerden bir peygamber olarak İshak'ı da müjdeledik.
1: وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقَ

0: Biz ona da İshak'a da bereketler verdik. Onların soyundan iyiler de var, kendi nefsine apaçık zulmeden de.
1: وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوهُمُ الْغَالِب۪ينَ
0: Andolsun ki biz Musa'ya ve Harun'a da ihsanda bulunduk. Onları ve kavimlerini o büyük sıkıntıdan kurtardık. Biz kendilerine yardım ettik de galip gelenler onlar oldular.
1: وَآتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ

Biz onların ikisine hükümleri açıklayan kitabı Tevrat'ı verdik. Onları doğru yola ilettik. Sonradan gelenler arasında onlar için iyi bir isim bıraktık. Musa'ya ve Harun'a selam olsun.''

0: Şüphesiz ki biz iyilik yapanları böyle mükafatlandırırız. Onların ikisi de gerçekten bizim mümin kullarımızdandı.
1: وَاِنَّ اِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ

0: Şüphesiz ki İlyas da gönderilen peygamberlerdendi. Hani o kavmine şöyle demişti: "Siz Allah'tan korkmuyor musunuz? Sizin de önceki babalarınızın da Rabbi ve yaratıcıların en güzeli olan Allah'ı bırakıyorsunuz da Baal denen puta mı tapıyorsunuz?"
1: فَكَذَّبُوهُ فَاِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ اِلَّا عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلَصِينَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ
0: Kavmi onu yalanladı. Bu bakımdan onlar cehenneme getirileceklerdir. Ancak Allah'ın ihlaslı kulları hariç. Sonradan gelenler arasında biz onun içinde güzel bir isim bıraktık.

0: İlyas'a selam olsun. Şüphesiz ki biz iyilik yapanları böyle mükafatlandırırız. O gerçekten bizim mümin kullarımızdandı.
1: وَاِنَّ لُوْطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ

Şüphesiz ki Lut da gönderilen peygamberlerdendi. Hani biz onu ve bütün ailesini kurtarmıştık. Ancak eşi olan yaşlı bir kadını geride kalanlar arasında bıraktık. Sonra diğerlerini helak ettik.

0: Şüphesiz ki siz sabahleyin ve geceleyin onların üzerinden geçip gidiyorsunuz. Hala akıllanmayacak mısınız?
1: وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى

0: Şüphesiz ki insanların tekrar dirilecekleri güne kadar balığın karnında kalırdı.
1: فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ
0: Şüphesiz ki insanların tekrar dirilecekleri güne kadar balığın karnında kalırdı.
1: فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ
0: Şüphesiz ki insanların tekrar dirilecekleri güne kadar balığın karnında kalırdı.

0: وَلَدَ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ اَصْطَفَ الْبَنَاتِ عَلَى الْبَن۪ينَ
1: İyi bilin ki onlar uydurdukları iftiralarından dolayı Allah doğurdu diyorlar. Şüphesiz ki onlar elbette yalan söylüyorlar. Yoksa Allah kızları seçip oğlanlara tercih mi etmiş?
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: Ey kâfirler! Size ne oldu? Nasıl hüküm veriyorsunuz?
1: اَفَلَا تَذَكَّرُونَ
0: Siz hiç düşünmüyor musunuz?

0: Yoksa sizin apaçık bir deliliniz mi var? Eğer doğru söyleyen kimselerseniz kitabınızı getirin.
1: وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ.

Onlar Allah'la cinler arasında bir nesep bağı uydurdular. Oysa cinler de onların cehenneme getirileceklerini bilirler. Allah onların nitelendirdikleri şeylerden münezzeh ve yücedir. Ancak Allah'ın ihlaslı kulları başka.

0: Ey kâfirler! Siz ve taptıklarınız Allah'a karşı kimseyi kandırıp şaşırtamazsınız. Ancak kendisi cehenneme girecek olanları şaşırtabilirsiniz.
1: وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ

Melekler derler ki, bizim her birimizin belli bir makamı vardır. Gerçekten o saflar halinde dizilmiş olanlar biz.

0: فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ
1: Müşrikler her ne kadar, eğer yanımızda öncekilere gelenlerden bir kitap olsaydı, biz mutlaka Allah'ın ihlaslı kulları olurduk demişlerse de, gelen kitabı inkar ettiler. Ama onlar yakında anlayacaklar.

0: Gönderilen peygamber kullarımız için şu sözümüz geçmişti. Onlara mutlaka yardım edilecektir. Şüphesiz ki bizim ordularımız galip gelecektir.
1: فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينَ وَأَبَصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبَصِرُونَ
0: Ey Muhammed! Sen bir süreye kadar onlardan yüz çevir, aldırma. Azap gelince onları gör. Onlar da yakında azabı göreceklerdir.
1: اَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ

0: Şimdi onlar bizim azabımızı mı acele olarak istiyorlar? Fakat azabımız onların yurtlarına indiği zaman, uyarılıp da yola gelmeyenlerin sabahı ne kötü olur.
1: وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينَ وَأَبَصِرْ فَسَوْفَ يُبَصِرُونَ
0: Sen bir süreye kadar onlardan yüz çevir, aldırma. Azap gelince onları gör. Onlar da yakında azabı göreceklerdir.
1: سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ
0: Kudret ve şeref sahibi olan Rabbin, onların nitelendirdikleri şeylerden münezzeh ve yücedir.
1: وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ
0: Gönderilen peygamberlere selam olsun.
1: وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
0: Âlemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Sa'd Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiş olup 88 ayettir. Sa'd harfiyle başladığı için bu adla anılmıştır. Surede peygamberleri yalancı sayan kavimlerin azabı hak ettiklerinden, Davud peygamberin yaptığı bir hakemlik olayından, Süleyman, Eyüp, İbrahim, İshak, Yakup, İsmail, Elyasa, Zülkifl peygamberlerden ve İblis'in Adem'e secde etmekten çekindiğinden söz edilmektedir.

Saat, zikir ve öğüt dolu Kur'an'a andolsun ki, inkar edenler bir gurur ve ayrılık içindedirler. Biz onlardan önce nice nesilleri helak ettik. Onlar feryat ettiler ama artık kurtuluş zamanı değildi.

Müşrikler kendilerine içlerinden bir uyarıcı gelmesine şaştılar. Kâfirler, bu yalancı bir sihirbazdır. O bunca ilahı bir tek ilah mı yaptı? Bu gerçekten şaşırtıcı bir şeydir dediler.

İçlerinden bir grup çıkıp, gidin, ilahlarınıza tapmaya devam edin. Çünkü bu arzu edilen bir şeydir. Biz bunun söylediklerini diğer dinlerde işitmedik. Bu sadece bir uydurmadır. Kur'an aramızdan ona mı indirildi? Dediler. Hayır, onlar benim vahyimden bir şüphe içindedirler. Onlar benim azabımı henüz tatmamışlardır.

0: Yoksa göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin hükümranlığı onların mıdır? Öyleyse sebeplere yapışarak göğe yükselsinler.
1: Cundum ma hunalika mahzumun min al-ahzab.
0: Onlar şurada kabilelerden meydana gelmiş, bozguna uğramış bir ordudur.
1: Kezzebet qablahum qawmu Nuhin ve Adun ve Fir'aun zul evtad. وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب.
0: Onlardan önce de Nuh kavmi, Ad kavmi, saltanat sahibi Firavun, Semud ve Lut kavmiyle Eyke halkı da peygamberleri yalanlamışlardı. İşte onlar da peygamberlere karşı birleşen gruplardı.
1: اِنْ كُلٌّ اِلَّا كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ.
0: Onların her biri peygamberleri yalanladı da benim azabımı hak etti.

0: Onların hepsi de ancak bir tek korkunç gürültüye bakıyor. Gelince ondan kurtuluş yoktur.
1: وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطَّنَا قَبَلَ يَوْمِ الْحِسَابِ
0: Kâfirler, ey Rabbimiz, hesap gününden önce bizim azap payımızı çabuk ver dediler.
1: يَصْبِرْ

0: Ey Muhammed! Sen onların söylediklerine karşı sabret ve güçlü kulumuz Davud'u hatırla. O gerçekten Allah'a yönelen biriydi.
1: İnna sakharnal cibala ma'ahu yusabbihna bil ashi vel ishraq.
0: Biz dağları ona boyun eğdirdik. Sabah akşam onunla beraber Allah'ı tesbih ederlerdi.
1: وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلٌّ لَهُ أَوَّابٌ
0: Kuşları da toplu olarak onun emrine verdik. Hepsi de Allah'a yönelip tesbih ederlerdi.
1: وَشَدَدَنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ
0: Biz onun mülkünü güçlendirdik. Ona peygamberlik ve davaları adil bir hükme bağlamada hitap kabiliyeti verdik.
1: وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ اِذْ تَسَوَّرُ الْمِحْرَابِ
0: Davacıların haberi sana geldi mi? Hani onlar mabedin duvarlarına gizlice tırmanıp Davud'un yanına girmişlerdi.
1: اِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ

Onlar Davud'un huzuruna girince, Davud onlardan korkmuştu. Onlar, "Korkma, biz iki davacıyız. Birimiz diğerimize haksızlık etti. Şimdi sen aramızda hak ile hüküm ver. Adaletten ayrılıp zulme sapma. Bizi doğru yola götür," dediler.

0: فقال أكفلنيها فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب.
1: Onlardan biri, bu benim kardeşimdir. Onun 99 koyunu var. Benimse bir tek koyunum var. O buna rağmen onu da bana ver dedi. Ve konuşmada bana üstün geldi dedi.
0: قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ

0: Zeynep'e.
1: Davut dedi ki, andolsun kardeşin senin koyununu kendi koyunlarına katmayı istemekle sana haksızlık etmiştir. Zaten mallarını birbirine katan ortakların çoğu birbirine haksızlık eder. Ancak iman edip salih amel işleyenler başka. Onlar da ne kadar azdır. Davut bununla kendisini denediğimizi zannetti de Rabbinden bağışlanma diledi. Eğilerek secdeye kapandı ve tövbe edip bize yöneldi.
2: فَغَفَرْنَا لَهُ ذَٰلِكَ وَاِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ
1: Biz de bunu ona bağışladık. Gerçekten onun bizim yanımızda bir yakınlığı ve güzel bir yeri vardır.

Biz ona dedik ki, ey Davud, gerçekten biz seni yeryüzünde bir hükümdar yaptık. İnsanlar arasında hak ile hüküm ver. Heva ve arzulara uyma. Yoksa bu seni Allah'ın yolu

0: الَّذ۪ينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ
1: Biz göğü, yeri ve ikisi arasındakileri boş yere yaratmadık. Bu inkar edenlerin zannıdır. Ateş azabından dolayı vay inkar edenlerin haline.

Yoksa biz iman edip salih amel işleyenleri yeryüzünde bozgunculuk yapanlar gibi mi tutacağız? Yahut da Allah'tan korkanları yoldan sapan günahkarlar gibi mi sayacağız?

0: يَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ.
1: Bu Kur'an, ayetlerini iyice düşünsünler ve aklı başında olanlar öğüt alsınlar diye sana indirdiğimiz mübarek bir kitaptır.
0: وَوَهَبَنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ اِنَّهُ اَوَّابِ.
1: Biz Davud'a oğlu Süleyman'a ihsan ettik. O ne güzel kuldu. O gerçekten Allah'a yönelen biriydi.
0: اِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادِ فَقَالَ اِنِّي اَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ رُدُّوهَا عَلَيَّ فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْاَعْنَاقِ.
1: Hani ona akşamüstü süratli, iyi cins atlar gösterilmişti. Süleyman, gerçekten ben mal sevgisini Rabbimi anmayı sağladıkları için tercih ettim dedi. Nihayet koşup toz perdesi arkasında kayboldukları zaman, o atları bana getirin dedi. Sonra da onların bacaklarını ve boyunlarını okşamaya başladı.

Andolsun ki biz Süleyman'ı imtihan ettik ve tahtının üstüne bir ceset bıraktık. Sonra o tövbe edip bize yöneldi.

0: Süleyman, ey Rabbim, beni bağışla ve bana benden sonra hiç kimseye nasip olmayacak bir hükümranlık ver. Sen gerçekten çok ihsan edicisin dedi.
1: فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ.
0: Biz de rüzgarı onun emrine verdik. Rüzgar onun emriyle istediği yere hafif hafif esiyordu.

0: وآخرين مقرنين في الأصفاد.
1: Kimisi bina ustası, kimisi dalgıç olan şeytanları ve kötülük yapmasınlar diye zincirlerle birbirlerine bağlanmış olan diğerlerini de onun emrine verdik.
0: هَذَا عَطَاؤُنَا فَمْنُنْ اَوْ اَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ.
1: Biz ona, işte bu bizim ihsanımızdır. Artık sen de istediğine

0: hesapsız olarak ver veya tut dedik.
1: وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ
0: Gerçekten onun bizim yanımızda bir yakınlığı ve güzel bir yeri vardır.

0: اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب.
1: Ey Muhammed! Kulumuz Eyyub'u da hatırla. Hani o, şeytan bana bir yorgunluk ve azap dokundurdu diye Rabbine nida ve niyaz etmişti. Biz ona, ayağını yere vur, işte yıkanacak ve içecek soğuk bir su diye vahyettik.

0: ve zikra li ulil elbab.
1: Biz ona tarafımızdan bir rahmet, aklı başında olanlara bir hatıra olmak üzere ailesini ve onlarla beraber bir benzerini ihsan ettik.
0: وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ اِنَّا وَجَدَنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ اِنَّهُ اَوَّابٌ
1: Biz ona, eline bir demet sap al ve onunla vur, yeminini bozma dedik. Gerçekten biz onu sabreden bir kul olarak bulduk. O ne güzel kuldu. O gerçekten Allah'a yönelen biriydi.

0: ehlasnâhum bi hâlisatin zikraddâr. وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِنَ الْأَخْيَارِ
1: Ey Muhammed! Güçlü ve basiretli kullarımız İbrahim, İshak ve Yakub'u da hatırla. Gerçekten biz onları ahiret yurdunu düşünme özelliğiyle ihlaslı kimseler yaptık. Şüphesiz ki onlar bizim yanımızda seçkin ve hayırlı kimselerdendir. İsmail, Elyasa ve Zülkifli de hatırla. Onların hepsi de iyi kimselerdendi.
0: هَذَا ذِكْرٌ

Bu bir hatırlatma ve öğüttür. Allah'tan korkanlar için güzel bir yer ve kapıları kendileri için açılmış bulunan Adn cennetleri vardır.

0: الْأَبْصَارِ وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ أَتْرَابِ.
1: Onlar orada koltuklara yaslanmış oldukları halde birçok meyveler ve içecek isterler. Yanlarında da gözlerini yalnız eşlerine çevirmiş ve aynı yaşta olan huriler vardır.

0: İşte hesap günü için size vaat edilen budur. Gerçekten bu bizim verdiğimiz bir rızıktır ki tükenecek değildir.
1: هَذَا وَاِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآبَ. Cehennem.

0: de.
1: İşte bu böyledir. Şüphesiz ki azgınlar içinde kötü bir yer olan cehennem vardır. Onlar oraya girerler. Orası ne kötü bir yataktır.
0: هَذَا فَلْيَذُوقُوهُ حَم۪يمٌ وَغَسَّاقٌ
1: İşte bu kâfirler içindir. Onlar şimdi tatsınlar azabı. İçecekleri de kaynar su ve irindir.
0: وَآخَرُ مِنْ شَكْلِهِ اَزْوَاجٌ
1: O azap şeklinden başka daha çeşit çeşit azaplar vardır.
0: هَذَا فَوْجٌ مُقْتَحِمٌ مَعَكُمْ لَا مَرْحَبًا بِهِمْ اِنَّهُمْ صَالُوا النَّارِ
1: Kâfirlerin önderlerine, işte bu grup da sizinle beraber cehenneme girecektir denir. Önderler de, onlara rahat ve huzur olmasın, çünkü onlar ateşe gireceklerdir derler.

Dünyada onlara uyanlar da, bilakis size rahat ve huzur olmasın. Bu azabı bizim önümüze siz sürdünüz. Orası ne kötü bir durak derler.

0: الْأَبْصَارُ اَتَّخَذْنَاهُمْ سِخْرِيًّا اَمْ زَاغَتْ عَنْهُمُ الْأَبْصَارُ
1: Cehennemlikler, bize ne oldu da dünyada kendilerini kötülerden saydığımız adamları göremiyoruz? Biz onları bir alay konusu edinmiştik. Yoksa gözlerimiz mi onlardan kaydı derler.
0: İnne zâlike lehakkun tehasumu ehlin nâr.
1: Şüphesiz ki bu cehennem halkının birbirleriyle çekişmeleri bir gerçektir. Kul

0: Rabbus semavati vel ardı ve ma beynehumel azizul gaffar.
1: Ey Muhammed! De ki, ben ancak bir uyarıcıyım. Tek ve her şeyi kahredici olan Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. O, göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin çok güçlü ve çok bağışlayıcı olan Rabbidir.

0: De ki, o büyük bir haberdir. Ama siz ondan yüz çeviriyorsunuz. Meleklerden kurulu yüce topluluk tartışırlarken benim hiçbir bilgim yoktu. Bana sadece benim apaçık bir uyarıcı olduğum vahyediliyor.
1: اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّنْ طِينٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ ف۪يهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِد۪ينَ
0: Hani Rabbin meleklere, ben çamurdan bir insan yaratacağım, onu şekillendirip düzelttiğim ve ruhumdan ona üflediğim zaman hemen ona secde ederek yere kapanın demişti.

0: Meleklerin hepsi toplu halde secde ettiler. Ancak iblis hariç. O büyüklük tasladı ve kâfirlerden oldu.
1: قَالَ يَا اِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ اَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقَتُ بِيَدَيَّ اَسْتَكْبَرْتَ اَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ
0: Allah, ey iblis! Benim kudretimle yarattığım kimseye secde etmekten seni alıkoyan nedir? Büyüklük mü tasladın yoksa sen yücelerden mi oldun dedi.
1: قَالَ

0: İblis, ben ondan daha hayırlıyım. Beni ateşten yarattın, onu da bir çamurdan yarattın dedi.
1: قَالَ فَخْرُجْ مِنْهَا فَاِنَّكَ رَجِيمٌ وَاِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي اِلَى يَوْمِ الدِّينِ
0: Allah, haydi çık oradan, sen kovuldun. Hesap ve ceza gününe kadar benim lanetim senin üzerindedir dedi.
1: قَالَ رَبِّ فَاَنْظِرْنِي اِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ
0: İblis, ey Rabbim, onların tekrar dirilecekleri güne kadar bana mühlet ver dedi.

0: Allah, sen o bilinen vaktin gününe kadar kendilerine mühlet verilenlerdensin dedi.
1: قَالَ فَبِعِزَّتِكَ

0: İblis, senin izzet ve şerefine yemin ederim ki, içlerinden senin ihlaslı kulların hariç, ben onların hepsini azdıracağım dedi.
1: قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقَّ أَقُولُ

Allah, işte bu haktır. Ben hakkı söylerim. Andolsun ki senden ve içlerinden sana uyan kimselerden meydana gelenlerin hepsiyle cehennemi dolduracağım dedi.

0: وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ
1: Ey Muhammed! De ki, ben buna karşılık sizden herhangi bir ücret istemiyorum. Ben kendiliğimden size bir yükümlülük getirenlerden de değilim. O Kur'an ancak alemler için bir öğüttür. Onun haberlerinin doğruluğunu bir süre sonra mutlaka anlayacaksınız. Zümer Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiş olup 75 ayettir. Zümer, zümreler, gruplar anlamına gelir. 71 ve 73. ayetlerde kâfirlerin zümreler halinde cehenneme sevk edilecekleri, Allah'tan korkan müminlerin de yine zümreler halinde cennete sevk edilecekleri anlatılmaktadır. Bu yüzden surede bu adla anılmıştır.

0: İnallahil azizil hakim.
1: Bu kitabın indirilmesi çok güçlü, hüküm ve hikmet sahibi olan Allah tarafından olmuştur.

0: Ey Muhammed! Gerçekten biz bu kitabı sana hak olarak indirdik. Öyleyse sen de dini yalnız kendisine tahsis ederek Allah'a ibadet et.
1: Ela lillahi'd-dinul halis.

İyi bil ki halis din yalnız Allah'ındır. Ondan başka dost edinen kimseler, biz onlara sadece bizi Allah'a daha çok yaklaştırsınlar diye tapıyoruz derler. Şüphesiz ki Allah onların ihtilafa düştükleri şeyler hakkında aralarında hüküm verecektir. Gerçekten Allah yalancı ve nankör olan kimseyi doğru yola iletmez.

0: Subhanahu huvallahul vahidul kahhar.
1: Eğer Allah bir çocuk edinmek isteseydi, yarattıklarından dilediğini elbette seçerdi. Ama o bundan münezzehtir, yücedir. O tek ve her şeyi kahredici olan Allah'tır.
0: خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

0: O gökleri ve yeri hak ile yarattı. O geceyi gündüzün üzerine örtüyor, gündüzü de gecenin üzerine örtüyor. Güneşi ve ayı da emrine boyun eğdirdi. Onların her biri belirli bir süreye kadar akıp gitmektedir. İyi bilin ki o çok güçlüdür, çok bağışlayıcıdır.
1: Kâle

O sizi bir nefisten yarattı. Sonra ondan eşini var etti ve sizin için davarlardan 8 çift indirdi. O sizi analarınızın karınlarında bir yaratılış şeklinden sonra başka bir yaratılış şekline geçirerek 3 karanlık içerisinde yaratmaktadır. İşte Rabbiniz olan Allah budur. Mülk O'nundur.

Eğer inkar ederseniz, şüphesiz ki Allah sizden müstagnidir. Bununla birlikte kulları için küfre razı olmaz. Eğer şükrederseniz, sizden razı olur. Hiçbir günahkar başkasının günahını çekmez. Sonra sizin dönüşünüz yalnız Rabbinizedir. O size yapmakta olduğunuz şeylere haber verecektir. Şüphesiz ki o kalplerde bulunanı hakkıyla bilir.

0: sabilih. Kul temettu' bi kufrika qalilan innaka min ashabin nar.
1: İnsana bir zarar dokunduğu zaman Rabbine yönelerek ona yalvarır. Sonra Allah ona kendi tarafından bir nimet verdiği zaman önceden ona yalvarmakta olduğunu unutur ve onun yolundan saptırmak için Allah'a eşler koşmaya başlar. Ey Muhammed! De ki, sen küfrünle bir müddet yaşayıp geçin. Sen gerçekten cehennemliklerdensin.

0: الْكِتَابَ
1: Yoksa o, gece saatlerinde secde ederek ve ayakta durarak itaat eden, ahiretten korkan ve Rabbinin rahmetini uman kimse gibi midir? Sen de ki, hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Ancak aklı başında olanlar öğüt alırlar.
0: قُلْ يَا عِبَادِ الَّذ۪ينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذ۪ينَ اَحْسَنُوا ف۪ي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَاَرْضُ اللّٰهِ وَاسِعَةً اِنَّمَا يُوَفَّ الصَّابِرُونَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ
1: Benim tarafımdan de ki, ey iman eden kullarım! Rabbinizden korkun! Bu dünyada iyilik edenler için güzel bir mükafat vardır. Allah'ın yeryüzü geniştir. Ancak sabredenlere mükafatları hesapsız olarak verilecektir.
0: قُلْ اِنِّي اُمِرْتُ اَنْ اَعْبُدَ اللّٰهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ وَاُمِرْتُ لِاَنْ اَكُونَ اَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ
1: De ki, bana dini yalnız Allah'a tahsis ederek O'na ibadet etmem emredildi. Bana Müslümanların ilki olmam emredildi.
0: قُلْ اِنِّي اَخَافُ اِنْ عَصَيْتُ

0: De ki, eğer ben Rabbime isyan edersem, gerçekten büyük bir günün azabından korkarım.
1: قُلِ اللّٰهَ اَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ د۪ينِ فَاَعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ

0: kıyameh. Ala zâlike huvel husranul mubîn.
1: De ki, ben dinimi Allah'a tahsis ederek yalnız O'na ibadet ediyorum. Siz de Allah'tan başka dilediğinize ibadet edin. De ki, gerçekten ziyana uğrayanlar, kıyamet günü kendilerini de, ailelerini de ziyana uğratan kimselerdir. İyi bilin ki bu apaçık bir zarardır.
0: لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ذَٰلِكَ يُخَوِّفُ اللّٰهُ بِهِ عِبَادَهِ يَا عِبَادِ فَاتَّقُونَ
1: Onların üstlerinde ateşten gölgelikler, altlarında da ateşten yaygılar vardır. İşte Allah kullarını bu azapla korkutuyor. Ey kullarım, o halde benden korkun.

0: lehumul busra febeşşir ibad.
1: Tağuta kulluk etmekten kaçınan ve Allah'a yönelenler için bir müjde vardır. O halde kullarımı müjdele.
0: اَلَّذ۪ينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ اَحْسَنَهُ

0: abi.
1: O kullarımı müjdele ki, onlar sözü dinlerler ve en güzeline tabi olurlar. İşte onlar, Allah'ın kendilerini doğru yola ilettiği kimselerdir. Ve işte onlar, aklı başında olanlardır.

0: تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد.
1: Fakat Rablerinden korkan kimseler için üst üste bina edilmiş ve altlarından nehirler akan köşkler vardır. Bu Allah'ın vaadidir. Allah vaadinden caymaz.

0: حُطَامًا اِنَّ ف۪ي ذَٰلِكَ لَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ
1: Görmüyor musun ki Allah gökten bir su indirdi de onu yeryüzünde pınarlar halinde akıttı. Sonra onunla renkleri çeşit çeşit ekinler çıkarıyor. Sonra ekinler kuruyor da onları sapsarı bir halde görüyorsun. Sonra da Allah

0: Allah onu kuru bir kırıntı haline getiriyor. Şüphesiz ki bunda aklı başında olanlar için elbette bir ibret vardır.
1: اَفَمَنْ شَرَحَ اللّٰهُ صَدَرَهُ لِلْاِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّنْ رَبِّهِ

0: Allah'ın göğsünü İslam'a açtığı kimse artık Rabbinden gelen bir nur üzerinde değil midir? Allah'ın zikrine karşı kalpleri katılaşmış olanlara yazıklar olsun. İşte onlar apaçık bir sapıklık içindedirler.
1: Allahu nezzele ehsenel hadisi kitaben muteşabihen mesaniye teqşe'irru minhu culudullezine yahşevne rabbehum. تَقَشَّعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ

0: وَمَنْ يُضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادِ
1: Allah sözün en güzelini birbirine benzeyen ikişerli bir kitap halinde indirmiştir. Sonra onların derileri ve kalpleri Allah'ın zikrine karşı yumuşar. İşte bu Kur'an Allah'ın hidayet rehberidir. Onunla dilediğini doğru yola iletir. Allah kimi saptırırsa artık onun için bir yol gösterici yoktur.
0: اَفَمَنْ يَتَّقِي بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ
1: Kıyamet günü o kötü azaba karşı yüzünü kim koruyabilir? Zalimlere, kazandığınızın karşılığını tadın denir.

0: Onlardan öncekiler de peygamberleri yalanladılar. Fakat hiç anlayamadıkları yerden kendilerine azap geldi.
1: فَاَذَاقَهُمُ اللّٰهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ اَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ
0: Allah, dünya hayatında onlara rezillik azabını tattırdı. Ahiret azabıysa daha büyüktür. Keşke bunu bilselerdi.

0: Andolsun ki biz bu Kur'an'da belki öğüt alırlar diye insanlara her misali getirdik.
1: Kur'anen Arabiyyen gayra zî'i vecil leallehum yettekûn.
0: Herhangi bir eğriliği, pürüzü olmayan Arapça bir Kur'an indirdik. Umulur ki Allah'ın azabından sakınırlar.
1: ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا رَجُلًا ف۪يهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا الْحَمْدُ لِلّٰهِ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ.
0: Allah müminle müşrikin durumunu anlatmak için birbiriyle çekişen, birçok ortak sahipleri bulunan bir köleyle yalnız bir kişiye ait bir köleyi misal getirdi. Bu ikisinin durumu hiçbir olur mu? Hamd Allah'a mahsustur. Fakat onların çoğu bilmiyorlar.

0: Ey Muhammed! Şüphesiz ki sen de öleceksin, onlar da öleceklerdir. Sonra siz kıyamet günü gerçekten Rabbinizin yanında dava göreceksiniz.
1: Sadakallahu'l-azim.
0: Yüce Allah doğru söylemiştir.
2: Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali. Okuyan Abdurrahman Huzeyfi. Meali seslendiren Hayri Küçükdeniz.
3: Cüz.
4: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
5: Mümin olmasan sen, güvenmesen insanlığımıza, göz gördüğüne kanmaz, kulak duyduğuna inanmaz, kalp sevdiğine doymaz, ruh varlığına razı olmaz, akıl yüklerini kaldıramaz, hayal yere göğe sığmaz, varlar varlığına sevinemez, yüzler yüzlere bakamaz. Şükür ki güvendin bize. Şükür ki bu toprak bedene, bu ete kemiğe insan üfledin, insan eyledin beni.

0: Rezzak ol bana. Rızkı senden bilmekle rızıklandır beni. Kalbimi rahmetini doldur. Varlığımı nurunla doyur. Beni sonsuzluğun sofrasına oturtur.
1: 91.8 Gönül Frekansınız. Radyo Hedef.

Tevbe 1. Bölüm. Kusurları alabildiğine gizleyen ve ayıpları en iyi şekilde bilen Allahü Teala'ya yönelmekle günahlardan tövbe etmek, salikler yolunun ilk başlangıcı, kurtuluşa ermişlerin ana sermayesi, müritlerin ilk adımları, şüpheli şeylere meyledenlerin doğrulmalarının anahtarı, Allah'a yaklaşmak isteyenler için tercih ve ihtiyar edilmelerinin kaynağı ve ilk babamız Adem aleyhisselam ve diğer peygamberlere uymanın esasıdır. Evladın atalara uyması ne güzel şeydir. Adem oğlunun kusur işleyip günahkar olması şaşılacak bir şey değildir. Babasına benzeyen haddi aşmış sayılmaz. Yani kusur işlemek babadan kalma bir mirastır. Evlat babaya benzeyebilir. Fakat benzeyiş her yönüyle olmalıdır. Baba kırdığını sardığı ve yıktığını yaptığı gibi evlat da aynı yolu tutmalıdır. Hata insanın yaratılışında mevcuttur. Hatasız insan olmaz. Ancak hemen tövbe etmek lazımdır. Hiç kusur işlememek meleklerin vasfı, hiç iyilik yapmamak da şeytanın hususiyetidir. Kötülük işledikten sonra iyiliğe yönelmek de insanlara mahsus ve onlar için zaruridir. Yalnız iyilikle uğraşan Allah katında mukarreb bir melek, yalnız kötülük için çalışansa şeytan, düştüğü kötülükte hayra yönelen de insandır. Allahü Teala insanın tinetinde iki kusuru, yani şehvetle gadabı yerleştirdi ve iki tabiatı, yani hayvaniyetle melekiyeti ona arkadaş verdi. Her insan kendi nesebini tashih eder, ya meleğe, ya Adem'e veya şeytana intisap eder. İşlediği kusurdan tövbe eden, Adem'in oğlu olduğunu ispatlar. Kusur ve isyanında ısrar eden, kendini şeytana uymakla tescil ettirmiş olur. Sırf hayır yapmakla meleklere nispet edilmeye gelince, bu imkansızdır. Zira Adem'in hamuru sağlam bir şekilde kötülük ve iyilik macunuyla mayalanmıştır. Adem oğlunu şerden iki ateşin biri kurtarır. Bunların birisi nedamet, diğeri de cehennem ateşidir. Tevbenin hakikati ve tarifi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde pişmanlık tevbedir buyurmuşlardır. Tövbenin tarifi ise şöyledir. Tövbe, geçmiş hataların verdiği iç sancısıdır. Bazıları da tövbe için o gönülde alevlenen bir ateş, ciğerde iyileşmeyen bir yaradır dediler. Terk anlamı itibariyle de tövbenin tarifinde eziyet veren elbiseyi giymektir denmiştir. Sehl bin Abdullah da tövbenin tarifinde tövbe kötü huyları iyi huylara değişmektir dedi. Bu da ancak halvete çekilmek, sükût etmek, helal yemekle tamamlanır. Tövbenin vücubu ve fazileti. Tövbenin vücubu ayet ve hadislerle sabit olduğu gibi iman nuruyla kalbi genişleyip basiret gözü açılan ve önünde parlayan bu nur sayesinde yardımcıya muhtaç olmadan cehalet zulmetlerinden sıyrılan içinde meydandadır. Allahü Teala Nur Suresi 31. ayetinde mealen ey müminler hepiniz Allah'a tövbe edin ta ki korktuğunuzdan emin umduğunuza nail olasınız buyuruyor. Yine
Allahü Teala Tahrim Suresi 8. ayetinde "Ey müminler, nasuh tövbe ile Allah'a tövbe edin." buyurmuştur. Nasuh, nasihattan alınmadır. Her türlü şaibeden uzak olarak Allah'a tövbe edin demektir. Tövbenin faziletine dair Bakara Suresi 222. ayetinde Allahü Teala "Muhakkak Allah hem çok tövbe edenleri sever hem çok temizlenenleri sever." buyurdu. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde "Tövbe eden Allahü Teala'nın sevgilisidir. Günahlardan tövbe eden hiç günah işlememiş gibidir." buyurmuştur. Diğer bir hadis-i şeriflerinde "Kulunun tövbesinden dolayı Allahü Teala'nın sevinci bir adamın tehlikeli, ıssız bir çölde yanında bineceği ve bineceğinin sırtında yiyecek ve içeceği olduğu halde istirahata çekilip biraz uyuduktan sonra uyandığında azığıyla beraber devesinin kaybolduğunu görüp onu her tarafta aradıktan ve sıcaklık basıp iyice yorularak susadıktan ve ümidini kestikten sonra indiğim yere gideyim. Orada ölüm uykusuna yatayım diyerek yerine çekilip başını koltuğunun üstüne koyarak uykuya yatıp bir müddet uyuyup uyandığı vakit azığıyla devesini yanı başında gördüğü zamanki sevincinden daha çoktur. Yani Allahü Teala günahlarından tövbe edip kendine yönelen kuluna çölde azığıyla devesini kaybedip ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kaldıktan ve ümidini kestikten sonra devesini bulanın sevinmesinden daha çok sevinir." buyurdu. Hasan-ı Basri'den şöyle rivayet edildi: Allahü Teala Adem aleyhisselam'ın tövbesini kabul ettiği vakit melekler kendisine göz aydınlığına gittiler. Cebrail ile Mikail de gitti ve "Ey Adem, Allahü Teala tövbeni kabul etti. Artık huzura eriştin." dediler. Adem aleyhisselam, "Ey Cebrail, bu tövbeden sonra bir de sorgu sual olursa benim halim nice olur?" dedi. Bunun üzerine Allahü Teala Adem aleyhisselama şöyle vahyetti: "Ey Adem, zürriyetine 4 zahmet ve mihnet getirdin. Ayrıca tövbeyi de onlara miras bıraktın. Senin duana icabet ettiğim gibi, onlardan da bana çağıranın çağrısına icabet ederim. Mağfiret dileyeni yarlıgarım ve ona cimrilik etmem. Zira ben davete icabet eden bir yakınım. Tövbekârları da mezarlarından müjdelenmiş ve gülmüş olarak haşreder, bütün dualarını kabul ederim." buyurdu. Bu hususta varid olan eserler sayılamayacak kadar çoktur. Tevbenin vücubunda ittifak vardır. Tevbenin manalarından birisi de şudur: tevbe, hemen günahı terk edip bir daha yapmamaya azmetmek ve geçmiş noksanları telafi etmektir. İşte bunun vücubunda şüphe yoktur. Geçmişe nedamet ve üzülmek de vaciptir. Çünkü bu tevbenin ruhudur. Geçmişi telafi ancak bununla mümkündür. Tevbe nasıl vacip olmasın ki? Ömrünü Allahü Teala'nın gadabında geçirdiğini anlar anlamaz zaruri olarak içinde bir elem doğar ve bunun ızdırabını çeker. Günahın akabinde tövbe etmek vaciptir. Günahın akabinde hemen tövbe etmenin vacip olmasında şüphe yoktur. Zira isyanın imanı tehlikeye düşürdüğünü bildikten sonra tövbenin de akabinde olmasında şüphe edilmez.
bedeni öldürücü zehiri yiyen, onu hemen kusmak suretiyle çıkarmaya çalışacağı gibi, imanı öldüren isyanı da tövbe ile atmak lazımdır. Tövbenin vücubunda kurtuluş, bu günahtan kendisini alıkoyan marifettir. Bu marifete sahip olan isyan etmez. Bunun için de tövbeye ihtiyacı kalmaz. Bu marifetse amel ile alakalı olmayan mükâşefe ilminden değil, belki muamele ilmindendir. Amel için aranan herhangi bir ilmin uhdesinden ameli yapmadıkça kurtuluş olmaz. Mesela günahı öğrenmek, günahı terk etmek içindir. Onu terk etmeyen, imanın o günahla ilgili cüz'ünü kaybetmiştir. İşte Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin, zina eden, zina ettiği vakit, mümin olduğu halde zina etmez buyurduğu bu manadadır. Burada imanı nefyetmekle, Allah-u Teala'nın varlığına, birliğine, sıfatlarına, kitaplarına ve peygamberlerine iman gibi mükâşefe ilmine râci olan imanı nefyetmiyor. Zira bunları zina ve benzeri günahlar nefyetmez. Buradaki muradı, zinanın Allah'tan uzaklaştırıcı ve Allah'ın gadabını mucip olduğuna dair olan imanı nefyetmektir. Nitekim doktor adama, bu zehirdir, bunu yeme, seni öldürür dediği halde bu zehiri yutan kimse için inanmayarak yuttu dediği vakit, bu adam doktorun varlığına veya doktorluğuna inanmayarak zehiri yuttu demek değil, yuttuğu şeyin zehir olduğuna inanmayarak onu yuttu demek olduğu gibi, onun zehir olduğunu bilen onu asla yutmaz. Şu halde isyan edenin zaruri olarak imanı noksandır. Çünkü iman yalnız bir esas değildir. 70 küsur kolu vardır. En üstün derecesi şehadet kelimesi, en alt derecesi de eziyet veren şeyleri yoldan atmak ve yolu temizlemektir. Bu tıpkı birisinin insan tek bir parça değil, 70 küsur parçadan meydana gelmiştir. En önemli parçası kalp ve ruh, en aşağı derecesi de cilde rahatsızlık veren şeyleri izale etmesidir. Diğer hayvanlardan ayrılması için bıyıklarını, tırnaklarını kesmektir demesi gibidir. Bu uygun bir misaldir. İman insan gibidir. Ruhun yokluğu bütün bedeni yok ettiği gibi şehadetin yokluğu da imanı kökünden yok eder. Yalnız imanı olup başka ameli bulunmayan, zahiri ve batini bütün azalarını kaybeden ve yalnız canlı olan bir kötürüm gibidir. Bu halde bulunan kimsenin ruhunun bedeninden ayrılıp ölmesi bir an meselesi olduğu gibi, amelsiz, kuru bir imana sahip olanın imanını da can alıcı meleğin daha ilk gelişinde esen kuvvetli rüzgarların bu kuru iman ağacını kökünden koparıp atması kuvvetle muhtemeldir. Her iman ki onun kökü yakin üzerine oturtulmamış, dalları amellerle yeşermemişse, ölüm meleğinin görüldüğü anda esen şiddetli rüzgarların dehşetine dayanamaz ve ömrü boyunca taat ve ibadetle sulanmayan bu iman ağacının son nefeste yıkılmasından korkulur. Günahkar bir insanın ibadetine devam eden diğer birisine "Ben senin gibi müminim" demesi, kabak asmasının çam ağacına "Ben de senin gibi bir ağacım" demesine benzer. Burada çam ağacının şu cevabı harikadır. Bu isim benzerliğine aldanmanın ne demek olduğunu güz rüzgarları estiği zaman anlarsın. O zaman kökün kopar, yaprakların dökülür. Nitekim şair,
yakında toz duman açılınca, bindiğin at mıdır, eşek midir, anlarsın demiştir. Bu son nefeste belli olur. Ariflerin can damarını koparan ve kalplerini durduran ve pek az kimselerin dayanabileceği son nefes tehlikesidir. İsyanı sebebiyle sonsuz olarak cehennemde kalacağından korkmayan günahkar, ekseriyetle ölüm hastalıktan sonra geldiği için sıhhatine güvenerek zararlı maddeleri yemeye devam eden insan gibidir. Zararlı maddeleri yemekle nihayet bu adamın hastalanıp öleceği gibi, isyana devam edenin de son nefeste imansız gitmesinden ve imansız gitmesiyle ebedi olarak cehennemde kalmasından korkulur. Demek ki beden için zararlı yemekler neyse, iman için isyan da aynıdır. Zararlı yemekler midede toplanarak sahibinin haberi olmadan mideyi ve mizacı bozup ani olarak adamın hastalanıp ölümüne sebebiyet verdiği gibi, günahlar da yığıla yığıla kişinin imansız gitmesine sebep olabilirler. Şu fani dünyada ölümden korkan kimsenin zararlı ve zehirli şeyleri her halükarda ve bulunduğu anda terk edip yememesi vacip olduğu gibi, ebedi helakten korkan kimsenin de günahlara yaklaşmaması öncelikle vacip olur. Zehiri içen pişman olduğu anda, şu ölümlü dünyada biraz daha kalması için bir an önce zehiri içinden çıkarmaya uğraştığı gibi, din zehiri demek olan günahları da bir an önce içinden çıkarıp ebedi helakten kurtulması için bütün tedbirleri alması öncelikle vacip olur. Zira isyan zehirinden korkulmasının sebebi ebedi olan ahireti kaybetmektir. O ahiret ki onun nimetleri devamlı ve mülkü büyüktür. Onu kaybetmekte cehennem ateşi ve ardı arkası gelmeyen devamlı azap vardır. Zira ahiret gününün hududu yoktur. O halde doktorların müdahalesine imkan bırakmayacak şekilde maneviyatı harap etmeden önce hemen tövbe ederek günahlar zehirinden sıyrılmaya çalışmak lazımdır. Sonra iş işten geçer, hiçbir şey fayda vermez olur. Allahü Teala Yasin suresi 8, 9 ve 10. ayetlerinde boyunlarına, çenelerine kadar varan demir halkalar geçirmişizdir. Bunun için başları yukarı kalkıktır. Önlerine ve arkalarına set çekmişizdir. Gözlerini perdelediğimizden artık göremezler. Ey Muhammed! Onları uyarsan da uyarmasan da birdir. İnanmazlar. Vaidine girmiş olur. Sakın ayetteki iman lafzı seni aldatıp da bunlardan murat kâfirlerdir demeyesin. Zira imanın 70 küsur şubesi olduğunu ve zaninin zina ederken mümin olamayacağı daha önce anlatılmıştı. İmanın kol ve dallarından mahrum kalan kimsenin son nefeste imanın aslından da mahrum kalmasından korkulur. Elini, ayağını, gözünü, kulağını ve diğer azalarını kaybeden kimsenin canını da kolaylıkla kaybedeceği gibi, bu kimse de asıl imanını kaybedebilir. Asıl olmadan bölüm olamayacağı gibi, bölüm olmadan da asıl devam edemez. Asıl ile bölüm arasındaki tek fark, bölümün hem vücudu hem de devamı aslın bulunmasına bağlıdır. Yoksa aslın var olmasında bölüme ihtiyaç yoksa da devamında bölüme ihtiyaç vardır. Tevbenin her şahsa vacipliği.
Allahü Teala Nur Suresi 31. ayetinde "Ey müminler, hepiniz Allahü Teala'ya tövbe ediniz. Umulur ki felah bulursunuz." buyurmuştur. Burada Allahü Teala hitabını bütün müminlere tamim etmiştir. Zaten basiret nuru da bunu gösterir. Zira tövbenin manası, insanı şeytana yaklaştırıp Allah'a uzaklaştıran yoldan dönmek demektir. Bu yanlış yola ancak gafiller sapar. Akıl garizesinin kemali, insanları aldatmakta şeytanın yolları olan şehvet, gadap ve diğer kötü huyların tekamülünden sonradır. Çünkü aklın başlangıcı 7 yaşında, aslı ergenlik anında, kemali ise 40 yaşındadır. Şehvetler şeytanın, akıllar ise meleğin askerleridir. Bunlar karşılaştıkları vakit zaruri olarak aralarında savaş başlar. Zira bunlar birbirinin zıddı oldukları için biri diğerini kabul etmez. Aralarındaki ayrılık gece ile gündüz ve ışıkla karanlık gibidir. Bir taraf galip gelince diğer tarafı ezer. Halbuki şehvetler akıl kemale ermeden daha çocukluk ve gençlik çağında kemale ererler. Bu sebeple şeytanın askeri akıldan önce merkezi zapt eder, kalbi istila eder ve kalpte şehvetlere uygun adetlerle ünsiyet eder de şeytan kalbe galebe çalar. O zaman onu oradan söküp atmak zor olur. Allahü Teala'nın ordusu olan akıl sonra harekete geçer. Allah'ın dostlarını düşmanın esaretinden kurtarmak için ağır ağır çalışır. Şayet akıl kemale erip kuvvet bulmazsa şeytanın ordusunu kalpten atamaz ve şeytan verdiği sözü yerine getirmeye çalışır. Akıl kemal bulup kuvvetlenirse ilk vazifesi şehvetleri kırmak suretiyle şeytanı kalpten uzaklaştırmak ve kalbi alışkın olduğu kötü adetlerden ayırıp ibadetlere çevirmek olur. İşte tövbenin manası da budur. Yani rehberi şehvet ve öncüsü şeytan olan yoldan ayrılıp Allahü Teala'ya giden yola girmektir. Ne kadar insan varsa hepsinin şehveti aklından öncedir. Ve şeytanın ordusu olan vasıfları meleğin ordusu olan hasletlerinden öncedir. Yani şehvet, gadap ve diğer kötü vasıfları gençlik çağında tekamül ettiği ve akıl 40 yaşında kemal bulduğu için şeytani tarafları meleki yönlerinden öncedir. Şehvetin tesiriyle yapmış olduğu geçmiş kötülüklerden dönmesi ister avam bir insan ve hatta ister peygamber olsun hepsi için zaruridir. Bu tövbenin yalnız Adem aleyhisselama mahsus olduğu sanılmamalıdır. Belki tövbe bütün insan nevine yazılmış ezeli bir hükümdür. Değişmesine ihtimal olmayan ilahi adetler değişmedikçe bunun aksi düşünülemez. Kafir veya cahil olduğu halde ergenlik çağına gelen herkes için cehlinden ve küfründen tövbe etmesi vaciptir. Anne ve babasına uymakla Müslüman olarak bali olan ve fakat İslami gerçeklerden gafil bulunan kimse de İslam'ın manasını anlamak suretiyle gafletinden tövbe etmesi lazımdır. Zira bizatihi kendisi İslamiyeti kabul etmedikten sonra anne ve babasının İslamiyeti ondan bir şeyi uzaklaştırmaz. İslamiyetin ne demek olduğunu anlar anlamaz başka hiçbir şey beklemeden o ana kadar şehvetlerinin peşine gitmek suretiyle alışkın olduğu açılıp saçılmalarından hemen dönerek Allahü Teala'nın bildirdiği hudutlar içerisine girmelidir. Tevbenin en zor olanı bu kapıdır. Çokları bundan aciz olduğu için burada helak oldular.
İşte bütün bu anlattıklarımızın hepsi tövbe ve Allah'a dönmektir. Demek ki tövbe, kimsenin minnetsiz kalmayacağı şekilde herkes için farz-ı ayn'dır. Nitekim